0: Türkiye'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurultayda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin birliğini sağlayarak yoluna devam etmesini isteriz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Çanakkale'deki huzur uygulamalarında aralarında FETÖ üyeliğinden hükümlü 2 firarinin de olduğu 18 zanlı yakalandı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Küresel analiz.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve danışmanımız Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Nuri Göktaş iletiyor. Hocam hoş geldin.
3: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
2: Ya hocam, küresel analiz her zaman böyle gündeme odaklanan, sonunda sıcak sıcağı meselelerin peşinde koşan bir program değil. Aynı zamanda özellikle böylesi zamanlarda işlerin giderek karmaşıklaştığı bir dönemde geleceğe yönelik çeşitli projeksiyonlar yapan, bu konuda spekülasyon da üreten evet. bir program aynı zamanda. Şu anda belki de özellikle Trump dönemiyle birlikte hocam, iki Trump dönemiyle birlikte uluslararası düzenin, o işte liberal hukuk normlarının çok ciddi manada çatırdadı. Özellikle Avrupa Birliği eksenle üretilen o batılı değerler ve normlar hiyerarşisinin neredeyse sonunun geldiği bir döneme giriyoruz. Özellikle gücün çok daha belirleyici olduğu bir dönem bizi bekliyor ki bence bunun içerisindeyiz. Ve şöyle bir şey oluyor zannedersem. Hani böyle tarihsel olayları da tam olarak bugün tarih kitaplarını okurken başlıklandırıp ve çok ciddi manada kompartmanlaştırabiliyoruz ama içindeyken bazen hissedemiyoruz. Ama sanki çok daha önceden, yani bugünden çok daha önceden dünyanın artık o normlar meselesini geride bırakıp çok daha gücün merkezde olduğu yeni bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Biz burada tabii Orta Doğu'yu konuşacağız. Orta Doğu'da neler oldu ve neler olabilir? Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşla birlikte aslında Orta Doğu'da bence artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok büyük bir kırılganlıklar ortaya çıktı. Körfez ABD'ye tam anlamıyla güvenemeyeceğini anladı. Ama şöyle baktığımız zaman Körfez'i zaten var eden uluslararası düzen, işte o normları yersi dediğimiz hikayenin çok küçük bir sınıfın dünyanın önemli doğal kaynaklarını elinde kontrol etmesinin de aslında ne kadar gerçekçi olduğu aslında yine bir tartışma konusu. Şöyle bir baktığımız zaman hocam, yani bugünden ve savaştan baktığınız zaman siz Orta Doğu'da nasıl bir dünya görüyorsunuz? Ben özellikle şunu merak ediyorum evet. aslında. Yani şimdi mesela Katar dediğimiz yer 300 bin kişilik bir aile aslında. Ve yaklaşık 3 milyona ulaşan nüfusun genelde dışarıdan gelen, hep işte hizmetçi diyebileceğimiz böyle daha alt sınıf işlerde çalışan insanlar oluşturuyor. Bunların bir kısmı işte Arap nüfusundan, bir kısmı işte Hindistan'dan, Nepal'den, şuradan buradan gelen işçi insanlar. ve bunlar da bir şekilde kendi ülkelerini aslında

0: çok büyük bir ekonomik katkı da sağlıyorlar buradaki milyonlarca insan. Ancak bu ülkelerin İran'ın dizinin dibindeyken artık varlıklarını sürdürme hikayesi ne olur? Bu Orta Doğu'yu nasıl etkiler? Bir de bu ülkelerin sınırdaş olduğu Suudi Arabistan, atıyorum bu ülkeleri kendi içine alabilecek kadar ve o büyük doğal kaynakları kontrol edebilecek kadar da güçlü bir ülke de değil. Bu tam anlamıyla böyle bir askıda kalma haline getirdi Körfez ülkelerine. Böyle bir giriş yapmış olayım. Siz nasıl
1: Evet, uzun bir
0: görüyorsunuz?
1: giriş
0: Evet.
1: yaptın. Birçok iç içe geçmiş soru da sordum. Şimdi şöyle, aslında bir önce dünyayı doğru okumak, bu yeni dünyada da Orta Doğu jeopolitiğini, mevcut gerçekliği ve bunun üzerine olabilecek yeni gerçekliği algılamaya çalışmak lazım. Yani dünyayı doğru okuyamazsan Orta Doğu'yu da gelecek projeksiyonuyla doğru bir şekilde bence tanımlayıp öngöremezsin diye düşünüyorum. Her türlü tabii öngörmek yine çok zor. Matematiksel bir meseleyi konuşmuyoruz. Birçok faktör iç içe geçiyor. Meselelerin nereye doğru gideceğini öngörebilmek sosyolojik açıdan yine de jeopolitik açıdan da hiç kolay değil. Ama şu söylediğin şey çok doğru. Yani mevcut dünya yıkılıyor. Yeni bir dünya düzeni oluşturulamamış durumda. Melez bir geçiş döneminin içerisindeyiz. Bir defa bu gerçekliği çok iyi anlamak lazım. Özellikle Batı dünyası temelli son 300 yıldır gelişen bir değerler, normlar hiyerarşisi vardı ve bunun üzerine kendi içinde önce Avrupa bir sömürgecilik, ardından belli kurumsal yapıları, değerleri ortaya koyarak dünyada ciddi bir hegemon güç haline geldi. Ardından bunu Amerika bu bayrağı devraldı. Bir dönem buna karşı yarı batılı, yarı Asyalı bir güç olan Sovyetlere karşı mücadele etti ve onu da yenilgi uğratarak nihayetinde Soğuk Savaş'ın bitmesiyle aslında ve daha öncesinde belki de İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında galiplerin oluşturduğu bir küresel dünya sistemi vardı. Bunun üzerine birçok önemli Bretton Woods gibi ekonomik modellemeler oluşturuldu ve norma dayalı, batı değerlerine dayalı, küresel liberal değerlere, işte küresel ticareti, küreselleşmeye merkeze alan bir dünya düzeni inşa edilmişti. Bunun da birçok kurumu vardı. Birleşmiş Milletler, onun içerisindeki Güvenlik Konseyi ve alt bileşenler, bunun İşte Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi birçok farklı kurumlarla oluşturulmuş. Yine işte NATO, Avrupa Birliği gibi farklı bileşenler içerisinde bölgesel sistemi de barındıran bir dünya düzeni, dünya tasavvuru söz konusuydu. Ama bunun özellikle son 15-20 yıldır ciddi anlamda hızla aşınmaya başladığını gördük ve Amerika küresel sistemde ciddi anlamda gerilerken bu gerileyişini yönetmekte de zaman zaman zorlandı, dönemler oldu. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin işte başkanların, özellikle demokratların ulusal güvenlik danışmanlığını yapmış bir Brzezinski'nin güzel bir sözü var. Amerika yazdığı bir kitap da vardı. Seçim, The Choose ismi. Orada şunu söylüyor. Ya Amerika gerileyişini yönetecek, böylece hegemonik güç olmaktan süper güce doğru evrilecek ve dünyada belli bir düzen gene olacak ve Amerika bu şekilde kendi varlığını devam ettirecek. Ya da bunu yönetemeyecek, tam bir kaotik atmosfer olacak ve çok daha hızlı bir şekilde bir çöküşe uğrayarak nihayetinde tüm imparatorlukların olduğu gibi dağılma sürecine girecek. Şu anda Amerika zaman zaman bu gerileyişini yönetti, zaman zaman yönetemediğini de gördük ama özellikle Donald Trump'la birlikte yeniden çöküş sürecinin hızlandığını ve artık bu gerileyişin doğru bir şekilde yönetilemediği bir dönemin içerisine yeniden girmiş olduk. Yani Trump mevcut Amerikan merkezli liberal küresel sistemi çökertmekle kalmıyor. Batı dünyası içerisindeki o transatlantik ilişkileri de yok ediyor.
0: Ya aslında bir yandan da
1: Evet.
0: gerçek yüzünü göstermiyor hocam. Şöyle düşünelim. Tüm dünyaya işte serbest ticareti aşılayan o tüm kurumlarını oluşturan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük temsil makamı başkan seviyesinde sürekli olarak devletlere tarife uygulayan yeni gümrük vergileri getiren sisteme de dönüşmüş oluyorsunuz. Aslında siz kendi koyduğunuz şeylerin büyük bir yalan olduğunu, sadece sizin çıkarlarınıza hizmet ettiği için orada olduklarını da aslında bir anlamda itiraf etmiş oluyorsunuz. Yani bu geri dönülü mesela çok zor bir süreç.
1: Ama burada
0: Bunu
1: sorun şu. Sadece şimdi Batı dünyası şöyle bir şey yapıyordu. Kendi arasında çıkarları bölüştürüp belli anlamda
0: Evet.
1: paylaşıp dünyanın geri kalanını birlikte sömürüyorlardı. Ama sistem şimdi öyle bir çöküyor ki pasta da küçülünce sadece dünyanın geri kalanıyla artık bu mücadele bırakıldı. Kendi işlerinde de o mücadeleye girdiler. İşte Trump ilk başta Kanada'ya hedef aldı. Avrupa Birliği'ne hedef almaya başladı. Transatlantik ilişkiler, Anglo-Sakson dünyayla içinde girdikleri şey ve çok nobran, çok böyle aşağılayıcı, ötekileştirici üsluplar. İşte Kanada'ya 51. eyalet demesi, Kanada'nın başbakanlığı vali olarak tanımlaması gibi şeyler.

0: İşgallerle karşı karşıya kaldık.
1: Grönland'ı işgale
0: Grönland'ı işgal ifade etti. NATO'nun anlamını yitirdiğini ortaya koyması, Avrupa devlet başkanlarının karşısına dizip aşağılaması, milli onurları hedef alması. Bu çok akıllıca bir strateji değil. Yani işte bu gerileyişin yönetilemediği anlamına gelir. Sadece Amerika'nın şu an içinde bulunduğu meydan okumalardan ötürü küresel serbest ticaretin artık Amerika lehine olmamasından kaynaklı bir mesele değil. Amerika'nın insan kaynakları, Avrupa'daki liderlerin insan kaynaklarının kalitesinde de ciddi bir erozyon olduğunu bize çok gösteriyor. Artık Avrupa'da ciddi liderler ortaya çıkamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasal liderliği inanılmaz derecede dejenere olmuş, aşılmış. Burada Siyonizmin etkisiyle çürümüş bir siyasal yapı var. AIPAC'ten tut da o küresel Siyonizmin oluşturduğu finansal güç senatörleri etki altına alıyor. Siyasi karar alma mekanizmaları tamamen hacklenmiş durumda. Ve bu Amerika'nın küresel politikalarına da yansıyor. Kendi çıkarının ötesinde işte Siyonizmin, İsrail'in çıkarı için kendi çıkarından feda eden bir Amerika ile karşı karşıya da kalabiliyoruz. Mevcut kalan düzeni de bu anlamda yok eden bir döneme doğru gidiliyor. Tabii şu çok önemli. Sen az önce bir şey ifade ettin ya. Serbest ticaret, küresel değerler vesaire kurumsal norma dayalı yapı Batı'nın ve daha da özellikle Amerikan çıkarı olduğu sürece işletildi. Ama son 15-20 yıldır Amerika artık şunu gördü, yani serbest ticarette artık karşısında Çin gibi büyük bir stratejik tehdit ortaya çıkarttı ve mevcut rekabet ve denklem Çin'in lehine ilerlemeye devam ediyor. Amerika açısından işte üretimin tamamen Asya'ya devredildiği bir
1: Ki
0: yapı
1: bunu Amerikalı
0: sürdürülebilir bir
1: şirketler yaptı
0: nokta değil.
1: aslında hocam.
0: Tabii yani onlar şöyle düşünürler, biz buraları işte kullanırız, ucuz üretim yaparız, onunla dünyayı satarız ve çok daha fazla para kazanırız düşünürken Çin gibi ülkeler, daha önce Japonya, Kore örneğinde olduğu gibi o teknolojiyi sadece bir fason üretici olmanın ötesine geçerek teknolojiyi ezimsedi. Kendi üretim mekanizmalarını oluşturdu. Arge merkezleriyle alternatif güç haline geldiler ve rekabet etmeye başladılar. Ve birçok anlamda da ciddi bir ekosistem oluşturdukları için, ölçek ekonomisi oluşturduğu için özellikle Çin, Amerika'dan ve Avrupalı ülkelerden çok daha rekabet edebilir hale geldi. Ve küresel sistemi ciddi anlamda, ekonomik anlamda domine etmeye başladı. Ve bu da ciddi bir ekonomik külfete dönüştürdü Amerika için. Ciddi bir borçlanma içerisine girdiler. Şu anda hak etmedikleri bir hayat tarzını yaşıyor Avrupalılar ve Amerikalılar. Yani son 15-20 yıldır üretmedikleri, kazanmadıkları parayı harcıyorlar. Bu da ciddi bir borçluluğa neden oluyor. Şu anda Amerika 40 trilyona neredeyse varan bir devlet borcuyla karşı karşıya. Faiz oranları çok yükselmiş durumda. Bunları çevirmekte zorlanıyor. Dolayısıyla küresel rekabette gayri safi milli hasıl olarak Amerika aldığı yer, tuttuğu alan her geçen gün azalırken Uzak Asya'daki ülkelerin ciddi anlamda bu boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Keza Avrupa benzer şekilde. Avrupa'nın diğer bir sorunu ise demografi. Ciddi bir nüfus erimesi var. Genç nüfus azalıyor. Yeni doğumlar çok azalmış durumda. İdeolojik olarak ciddi sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi büyük meydan okumalar. Velhasıl Batı merkezi, Amerika merkezi, küresel sistem şu anda tamamen çökmenin arafesinde ve ama yeni bir düzen de kurulmuyor. Şimdi geçmişteki tarihsel deneyimlere baktığımızda böyle dönemlerde genelde işte imparatorlukların, hegemon imparatorluğun yıkılma döneminde yeni güçler ortaya çıkar. Büyük savaşlar olur ve zaten içi çürümüş olan o hegemon imparatorluk yenilgiye uğratılarak, asker olarak yeni bir düzen kurulurdu dünyada. Ama şimdi küresel güçler arasında doğrudan büyük savaşların yaşanmadığını görüyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Bir, savaş teknolojisinin geldiği nokta artık çok yıkıcı. Yani işte Çin'le ABD arasında doğrudan büyük bir savaşın yaşanması demek iki ülkenin de ciddi anlamda yıkılması anlamına
1: Ve
0: gelebilir.
1: milyonlarca insan.
0: Ve tabii nükleer silahlar. Yani nükleer caydırıcılık dediğimiz bir şey var. Burada o kadar çok süper güçlerinden de nükleer silah var ki nükleer bir savaş eğer dönüşürse bu konvansiyonel savaş tüm dünyanın yok olacağı bir dehşet dengesi. Dolayısıyla genelde vekalet savaşları, ikinci aktörlerin hedef alınması gibi güç mücadeleleri oluyor. İşte Amerikan Venezuela hamlesi, şimdi İran'la olan savaş, işte Küba meselesi gibi meseleler. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla kendi işte Kuzey ve Güney Amerika'ya odaklanacağını ve en azından bu bölgede mutlak hakimiyetini korumak isteği. Bunun yerine de işte Çin'in belli alanda, Rusya'nın, işte Türkiye gibi yeni güçlerin çok çerçevesinde kendi alanlarında dominant güç olacaklar. Yeni bir dönemin sanki yaşanma ihtimali olabilir. Tabii bunun şimdi Orta Doğu'ya nasıl etki edeceğini değerlendirmek de gerekiyor. Malum küresel güç dinamikleri bu anlamda değişirken elbette bölgemizde de mevcut tezahürler olduğunu görüyoruz. İşte İran, ABD, İsrail blokunun İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırı da bunu bize gösterdi. Yani Amerika gibi

0: küresel süper gücün yanında İsrail'in de olmasına rağmen İran gibi çok daha zayıf, asimetrik bir gücü yenilgiye uğratamadığını gördük. En azından ilk roundda İran ciddi anlamda güçlü durdu. Rejim devrilmedi. Ülkenin toprak bütünlüğünü korudu. Hürmüz'ü kapattı ve Amerika şu anda güç dinamikleriyle bunu açamıyor veya çok ciddi
1: Ve hocam
0: askeri kara harekatı yapıp büyük bedeller ödeyeceği bir çıkmazın içerisine girdi. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik mimarisiyle işte adeta sömürdüğü körfez ülkelerini koruyamadığı ya da böyle bir iradesinin ya da gücün olmadığı görüldü.
1: istekliliği de denemiyorum.
0: Evet, iradesinden onu kastediyorum. Dolayısıyla bu artık yeni bir dünya gerçekliğini bize gösteriyor. Bir yandan kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Yıllardır devam eden 4. yılına girmiş bir savaştan bahsediyoruz. Ciddi bir hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya hem Avrupa'nın Amerikan kaynaklarını tüketen bir savaş. Bir yandan işte Orta Doğu'da daha öncesinde 7 Ekim sonrası İsrail'in soykırım girişimi, Gazze'deki katliamlar ardından Lübnan'ı işgal etme çabası, Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüyorsun. Burada işte Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile devre dışı kalması, Hizbullah'ın İsrail'e yaşadığı savaş sonucunda Esed rejimine destek verememesi, dış desteğini kaybeden rejimin Türkiye'nin desteğiyle muhalifler tarafından devrilmesi, yani yeni gerçeklikler oluşturuyor. Böylece bölgede küresel yeni güçler kendi alanlarında farklı alanları etki ederek kontrol etmeye başlıyorlar. Şimdi şunu öngörebiliriz bir defa. Sizin yeni dünya gerçekliğinde ayakta kalmanız için güçlü olmanız gerekiyor. Yani eğer zayıfsanız burada masada ciddi anlamda bir etki kabiliyetiniz olması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve bu güç dinamikleri sadece ekonomik güçten bahsetmiyorum burada. Bir, öncelikle nüfus ve demografik gücünüz olacak. İki, bunun üzerine siyasi iradeniz, siyasal yapınızın güçlü olması gerekiyor. Üç, askeri caydırıcılığınızın çok güçlü olması gerekiyor ve sürdürülebilir ekonomik gücünüz olması gerekiyor. Bu bileşenlerin bazıları zayıfsa sizin güç çarpanınızda çeşitli eksiklikler oluyor. Mesela askeri caydırıcı gücünüz yoksa zaten bir anda hiç haline de gelebiliyorsunuz. Bunların altını özellikle çizmek lazım. Mesela Körfez ülkeler, işte Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn. Yani bunlar ekonomik olarak inanılmaz güçlü ülkelerdi. Kişi başı gelirler Türkiye'nin belki 7-8 katı, trilyon
1: tüm
0: dolara
1: dünyada ilk
0: varan bir
1: sırada,
0: şey
1: ilk
0: var.
1: onda yer alan
0: Ama
1: ülkeler yani bunlar.
0: bir anda kişi başı geliri 3-4 bin dolar olan İran karşısında ne kadar kırılgan oldukları, zayıf oldukları ortaya çıktı. Ve kendilerinden bağımsız Amerika gibi işte uzaktaki bir ülkeye bağlı bir güvenlik mimarisinin çalışmadığını
1: Ve
0: da
1: tarihte
0: görmüş
1: hiç
0: oldular.
1: olmamış devletler. Hani geçmişte de yok. Bence orada hocam bir de tabii demografiyle birlikte o tarihsel anlatınızın da olması lazım. Yani bugün dünyada birçok devletin aslında o tarihsel
0: Tabii.
1: anlatıdan yoksun
0: Tarihsel
1: olduğunu
0: derinlik ve
1: görüyoruz.
0: iddia. Bunu da aslında
1: Yani
0: güç çarpanın içerisine kesinlikle eklemek. Aslında şey bu olduğu zaman zaten siyasi irade ortaya çıkıyor. Yani ben az önce güç bileşenlerini sayarken siyasi irade diye ortaya koymuşum ya. Şimdi bugün Türkiye'de bir siyasi irade var. Bir iddiası var Türkiye'nin. Bu iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendinde tezahür eden bu binlerce yıllık bir Türk İslam geleneğinin ortaya koyduğu bir derinliğin ortaya konması. Yani bugün sen Balkanlara dair bir iddian varsa, Gazze'ye dair bir iddian varsa, Körfez'e dair iddian varsa, bölgene dair hatta bölge dışındaki insanlığa dair iddian varsa bunlar hepsinin tarihsel derinliğinden, muktesebatından geliyor. Türk milleti onlarca büyük devlet kurmuş, imparatorluklar kurmuş, İslam'la tanıştıktan sonra daha da güçlenmiş, ahlaki değerleri de benimsemiş bir millet olarak ortaya çıkmış, tezahür etmiş bir şey ve bu işte şu anda siyasi irade olarak kendini gösteriyor ve iddia ortaya koyuyorsun. Küresel iddia ortaya koyuyorsun, bölgesel iddia ortaya koyuyorsun ve bu iddianı yerine getirebilmek için de o güç bileşenlerin altını doldurmaya çalışıyorsun. İşte savunma sanayine yatırım yapıyorsun, ciddi diplomatik ilişkiler kuruyorsun. Türk ordusu işte şu anda dünyada belki 15-20 tane bölgede varlık gösteren Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla küresel açıdan etki gücüne sahip ordulardan bir tanesi konumuna geliyor. Bu da sana bir güç çarpanı olarak, etki gücü olarak sözünün bir ağırlığı olması hasabıyla geri dönüyor. Türkiye'nin de elbette kırılganlıkları var. Ekonomi alanında özellikle ciddi zayıflıklarımız var. Biz mesela en fazla dibe çeken şey mesela şu anda hala ekonomik olarak yetersizliğimiz, sürdürülebilir bir ekonomik model konusunda hala sorunlar yaşıyoruz. Ama bunu da eğer aşabilirsek
1: Bir de tabii ki
0: o
1: artık
0: zaman
1: demografi.
0: bu güç çarpanı çok da artacak. Tabii bu da gelecek projeksiyonu ile ilgili şey. Şu anda demografik sorunumuz yok ama geleceğe dönerek baktığımızda mevcut oranların artık yavaş
1: Özellikle
0: yavaş
1: hocam,
0: ciddi anlamda sorun ve alarm vermeye
1: özellikle
0: başladığını bize
1: Osmanlı
0: gösteriyor.
1: İmparatorluğu'nun son dönemine baktığımız zaman demografik kırılganlığın da çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Yani karşımızda işte 120 milyonlara ulaşan bir Rusya varken biz işte Anadolu coğrafyası olarak

0: 10-15 milyonlarda kalan, işte o günün Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfus alanından bahsediyorum. Tabii ki ordunun beslendiği nüfustan bahsediyorum ben. Yine bugün Türkiye'nin de Anadolu topraklarında nüfusun ve demografinin giderek azalması da aslında bir alarm. Bunun altını çizelim. Bir de şöyle bir şey var hocam. Demografik olarak ülkede maalesef bizde yayılım yok. Yani diğer ülkelere bakıyorsunuz, başkentlerinde dahi birkaç istisna hariç. Yani mesela bugün İtalya'da Roma'nın atıyorum nüfusu 3 milyon civarında, hatta daha da az olabilir o seviyelerde. Ülkenin neredeyse birçok şehre yayıldığını görüyorsunuz. Buna rağmen mesela bazı terk edilmiş köylerde, kasabalarda evlerin satışa çıkartıldığını, hatta bu evlerde yaşama taahhüdü verirseniz çok cüzi miktarlara size direkt oranın bakımını
1: Evet.
0: yapma fırsatları dahi sunuyorlar. Bu bizde mesela böyle neredeyse terk edilmiş köyler yaşanmaya başlanıyor. Bunun da aslında üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu demografi
1: Ya
0: bağlamında bir
1: şöyle tabii
0: parantez açmış
1: geleceği
0: oldum.
1: okurken ülkelerin güçlü ve zayıf yönlerini iyi değerlendirmek lazım. Bir defa şu öngörüyle hareket ediyoruz. Bir kurumsal yapı çöküyor. Dolayısıyla ülkelerin bireysel güç temerküzü çok önemli. Bu ülkelerin kendi inisiyatifiyle oluşturacakları ittifaklar ağı, bölgesel ittifak ağları çok değerli olacak. Türkiye açısından mesela biraz daha irdeleyelim istersen. Şimdi bizim az önce ifade ettiğimiz gibi güçlü ve zayıf yönlerimiz var. Tarihsel derinliğimiz, bunun üzerine inşa ettiğimiz mevcut siyasal irade, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya koyduğu irade çok değerli, güçlü, bizi öne çıkartan meselelerden bir tanesi. Askeri caydırıcılığımızın her geçen gün artması, savunma sanayinde gelinen aşamalar ve bundan sonraki projeksiyonlarımız bizi inanılmaz derecede güçlü kılıyor. Demografi ise ekonomiyle birlikte bizim kırılgan yönlerimizden bir tanesi. Şu anda nüfusumuzun belli anlamda artış hızında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Evet, Türkiye işte 90 milyon nüfusa yaklaşmış, önemli bir nüfusu var. Hala genç ama yeni doğum oranları senin ifade ettiğin gibi ciddi anlamda gerilemeye başladı ve bu bizim ileride güç projeksiyonumuzda ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Diğeri de diğer bir mesele ise nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması. Bu da tabii ciddi bir aslında yapısal sorunlardan bir tanesi. Türkiye'nin ciddi bir nüfus politikasıyla nüfusu ülke sathında çok daha fazla dağıtabilmesi, Anadolu'nun ve bu anlamda doğu bölgelerinin daha fazla değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için ciddi teşvik edici unsurlar gerekiyor. Orada ifade ettiğim gibi yapısal sorunlar var. Bunların aşılması gerekiyor. Şimdi mesela Körfez ülkelerini bu anlamda en zayıf kılan şey demografik durum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri içinde, Katar içinde, Bahreyn içinde baktığımız zaman kendi orijinal nüfuslarının mevcut şu anda ülkede yaşayanların %10'u bile hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Bu muazzam bir kırılganlık oluşturuyor. Orduları bile paralı askerlerden oluşuyor. İstihbarat servislerinin bile birçoğunun yabancı. Eskiden işte Amerika CIA'de, MI6'de vesaire çalışmış isimler getirip istihdam ettiklerini görüyoruz. Savaş pilotlarının hep paralı askerler vesaire olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu anlamda ciddi aslında kırılganlıkları olan yapı.
0: Bu isimlerin tabii ki istihbarat servisiyle iş ilişki olması, zaten çok reel anlamda görevlerinin olmaması da yine kırılganlık yani.
1: Tabii. Yani dolayısıyla bu onların geleceği açısından ciddi sorunlar ortaya koyuyor. Zaten zor anlarda bunu görmek mümkün. İşte bir kriz dönemi yaşandığı zaman gerçekle sanal arasındaki fark hemen ortaya çıkıyor. Şu anda Körfez'de Suudi Arabistan dışında hiçbir ülkenin böyle güçlü temellerle ayakta kalabilecekleri bir dinamik olmadığını görüyoruz. Yani diyelim eğer bu savaş ikinci raundunu başlatır ve yeniden ciddi bir eskalasyon olursa burada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleceğiyle ilgili, Bahreyn'in geleceğiyle ilgili çok ciddi şüpheler ortaya çıkar. Ama İran için öyle değil. Yani İran sonuçta Türkiye'de olduğu gibi tarihsel bir geleneği olan, derinliği olan, imparatorluk geçmişi olan bir devlet. Orada da ciddi zayıflıklar var, kırılganlıklar var. Şu anki teopolitik ihtiraslarla oluşturulmuş mezhebe dayalı bir yönetim modeli İran'ı çok zayıflatıyor. Potansiyelin çok azını kullanmalarını beraberinde getiriyor ama en azından survive edebiliyor. Yani hayatta kalabilecek bir güç. Bundan 500 yıl sonra da İran'ın o coğrafyada önemli bir siyasi iradenin, bir gücün olacağını düşünebilirsin. Ama Körfez ülkeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onlar da bunun farkında yeni arayışlara girdiler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri çok daha fazla İsrail yörüngesine girmeye başladı. Zaten gizli kapaklı yaptığı her şeyi artık alenen yapmaya başlıyor. Ama diğer Körfez ülkeleri daha anlamlı şekilde Türkiye gibi ülkelerle yakınlaşma ve onlarla belli bir güvenlik mimarisi oluşturma noktasında eğilimler göstermeye başlıyorlar. Hala prangaları var ama Türkiye onlara el uzatmış durumda. Türkiye şunu söylüyor: ben bölgesel sahiplenme paradigmasına sahibim. Bölgenin sorunlarını emperyalist güçlerle, ittifaklarla çözemeyiz. Bölgenin devletleri olarak bir araya gelerek oluşturacağımız ittifaklar, modellerle burayı kalkındırabiliriz, refah oluşturabiliriz, güvenlik sorunlarımızı çözebiliriz ve

Yanı başımızda bir İsrail tehdidi var. Teopolitik bir ihtiras var. Tarif edilmiş bir din anlayışıyla bölgeyi de ciddi anlamda ele geçirmeye çalışıyorlar. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Güçlü devletlerin oluşmasını engellemeye çalışıyor. Etnik mezhebi fay hatlarını tetiklemeye çalışan bir İsrail olgusu var. Dolayısıyla buna karşı bir direnç göstermemiz gerekir. Sadece İran'ın buna yanıt vermesi, teopolitik başka bir ihtirasla buna yanıt vermesi karşılıklı aslında istikrarsızlığı besliyor. Halbuki Türkiye, Suudi Arabistan gibi iki tane ana ülke, bunun yanına Mısır'ın ekleneceği, diğer küçük ülkelerin, Suriye'nin, Katar'ın vesairenin, Ürdün'ün ekleneceği bir güvenlik mimarisi inşa edilebilse, İsrail ciddi anlamda caydırılabilir. Onun bozucu etkisi sınırlandırılabilir ve bölgede ciddi bir refah ve ekonomik ciddi bir gelişmişlik ve güvenlik modeli inşa edilebilir. İşte Avrupa Birliği'ne benzer, tamamen aynı olmasa

0: inanılmaz bir kalkınmaya neden olabilir.
1: Ve şöyle bir şey
0: Türkiye
1: yok mu
0: hep bu
1: hocam?
0: perspektifle hareket ediyor.
1: Bu perspektif olsa da tersten şöyle düşündüğümüz zaman artık dünyada savaşın ve gücün geçerli olduğu bir denklemde işte Katar'ı ve Bahreyn'i atıyorum. Hem bu kadar çok zengin olacaksın. Neredeyse demografik derinliğin hiç olmayacak. Ordun olmayacak, bir şey olmayacak. Yani orada milyarlarca dolarlık bir zenginliğin
0: Bunu
1: başındasın. Ama
0: yedirmezler diyorsun
1: kimse yok. Hani seni koruyacak kimse yok.
0: yani.
1: Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesinde çok kırılgan olduğunu gördük. Yani atıyorum yarın öbür gün bir örgüt dahi mesela ben Doha'da kontrol kuracağım deyip gerçek manada bir yapılanma yapsa bir anda orada yönetimi ele alabilir yani.
0: İşte bu anlamda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye bunu da gördüğü için el uzatıyor.
1: Yani bir de
0: Körfez
1: Katar'ın şöyle
0: ülkelerine.
1: düşünmesi lazım bence. Yani benim burada ayakta kalabilmem için benim bu denli zenginliği tek başıma almam çok zor. Benim bunu bir şekilde paylaştırıp bunu ayakta tutmam lazım. Yani bugün Türkiye'den, Suudi
0: Tabii.
1: Arabistan'a atıyorum Suriye'den benim bunu o ülkelerle birlikte paylaştırmam lazım ki
0: Ya bu
1: hem onlar
0: başka bir
1: güçlü
0: dilemma.
1: olsun.
0: Zaten bu hep ortaya konmuş bir şey. Yani sen Orta Doğu coğrafyasında petrolü, doğal kaynakları olan çok küçük ülkeler var. Orada emirlikler oluşturulmuş. Ama işte Mısır gibi, ne bileyim diğer bölgelerde böyle Suriye gibi, Irak'ta da zenginlik var. Onu isten koymak lazım. Ülkelerde ise muazzam bir sefalet söz konusu. Ama onlar da askeri açıdan nüfusları çok olduğu için veya belli bir güçleri var. Dolayısıyla bu modelin ilelebet devam etmesi mümkün değil. Bu zaten Amerika ve Devletleri'nin daha önce Avrupa Devletleri'nin çizdiği sınırlar çerçevesinde oluşmuş yapılar. Aslında Kuveyt dediğim bölge daha önce Basra'ya bağlı bir bölgeden bahsediyoruz Osmanlı'da. İşte
1: Ya
0: birçok
1: Katar
0: bölge
1: bizim kaymakam
0: yani
1: yönettiğimiz bir yerdi
0: bunlar
1: yani.
0: aslında sanal oluşturulmuş o bölgenin ailelerinin işte Batı ile olan ilişkileri bağlamında iktidara geldikleri bölgeler. Dolayısıyla yeni bir dünya kurulurken Körfez'deki bu sınırların mevcut haliyle devam etmesi veya zenginlik yerersinin bu şekilde olması zaten hiçbir şekilde sürdürülebilir değil. İşte Türkiye'nin önerdiği model içerisinde o bölge zenginliklerinin daha adil şekilde paylaştırılması, belli bir ortak çıkarlar çerçevesinde refahın oluşturulması, bunun güvenlik mimarisinin oluşturulması gerekiyor. Aksi halde dediğin gibi tek başına sen böyle kaotik bir dünyada küçük bir ülke olarak o zenginliği elinde zaten bulunduramazsın. Birileri gelip ona müdahale eder. İşte zamanında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etme çabasını
1: Ki İran sanki
0: görüyorsun.
1: hani Hürmüz'le beraber bununla yapmaya çalışıyor gibi.
0: Baktı ki artık kurala dayalı dünya sistemi yok. Saldırgan güçler gelip bana saldırabiliyorlar. O zaman dedi ben de karşı hamle yaparım. O zaman benim de elimde avantajlar var, kartlar var. O
1: Aynen.
0: zaman oyunu ben de bu şekilde
1: Ki
0: oynarım deyip önümüzü kapattı.
1: onca saldırısına rağmen Körfez'den bir cevap yok. Yani aslında şöyle bir denklem kurabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu ile İran'ın pozisyonunu düşünelim. Bir de bunu bölgesel ölçüye getirelim. İran'ın pozisyonuyla Körfez ülkelerinin hepsini topladığınız zaman bir İran'a karşı koyabilecek bir güçleri dahi yok.
0: Olmadığını gördük
1: Yani
0: zaten.
1: böyle bir denklem de var. Ben bunu önemsiyorum. Hocam süremizi doldurduk. Teşekkür
0: Evet,
1: ediyorum.
0: güzel bir program oldu. Haftaya yine görüşmek üzere diyelim.
1: Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Köseniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Özdemir Nutku'dan söz edeceğiz. Türkiye'de bir araştırma alanı olarak tiyatronun kurumsallaşmasında ve bilimsel bir temele oturmasında merkezi bir rol oynayan Özdemir Nutku, tiyatro araştırmacısı, eleştirmen, yazar, yönetmen ve eğitimci kimliklerini tek potada eritir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde başladığı akademik kariyerini 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde kurduğu tiyatro bölümüyle zirveye taşır. Hayatı boyunca tiyatronun sadece bir sahneleme pratiği değil, aynı zamanda ciddi bir akademik disiplin olduğunu savunur ve bu doğrultuda binlerce öğrenci yetiştirir. Özdemir Nutku'nun telif ve çeviri eserleri Türk Tiyatro Kütüphanesi'nin en sağlam sütunlarını oluşturur. Özellikle Dünya Tiyatro Tarihi adlı çalışması, evrensel tiyatro birikimini Türkçe'ye aktaran en kapsamlı kaynaklar arasında yer alır. Shakespeare üzerine yaptığı derinlemesine incelemeler ve Shakespeare'den yaptığı çeviriler, dünya edebiyatının en önemli figürlerinden birinin Türk sahnelerinde daha doğru bir şekilde anlaşılmasını da sağlar. Özdemir Nutku, sahne bilgisi, oyunculuk eğitimi ve tiyatro kuramları üzerine yazdığı kitaplarla konservatuar eğitimi için sağlığında vazgeçilmez bir metodoloji de belirlemiştir. Akademik titizliğini sahne uygulamalarına da yansıtan Profesör Özdemir Nutku, yönettiği oyunlarda kuramsal bilgiyi estetik bir görsellikle birleştirir. Tiyatroyu toplumsal bir aydınlanma aracı olarak görür ve bu sanatın halkın her kesimine ulaşması için ömrü boyunca çabalamıştır. Eleştirmen kimliğiyle Türk tiyatrosunun eksiklerini nesnel bir dille ortaya koymuş ve çözüm yolları önermiştir Özdemir Nutku. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kültür Otağı, Söz Otağı.
1: Kültür Otağı'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği. Bugün Türk halk müziğinin en güçlü ifade biçimlerinden biri olan türküyü melodik yapısından ziyade sözün kurucu gücü üzerinden ele alacağız. Çünkü türkü yalnızca bir ezgi değil, anlamın, duygunun ve kültürel hafızanın söz aracılığıyla kurulduğu bir anlatı alanı. Bu yönüyle türkü sözlerini bireysel deneyimlerin kolektif bir dile dönüştüğü sözlü kültürün en canlı ve en süreklilik arz eden formlarından biri olarak ele alacağız. Stüdyomuzda bugün çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuları konuşacağız kendisiyle. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Çevik. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Başlangıçta böyle ifade etmeye çalıştım. Bugün gerçekten de sizinle türkünün söz boyutunu ele alacağız. Çünkü biz halk bilimciyiz.
2: Evet.
1: Büyük ölçüde türkünün sözleriyle ilgileniyoruz. Kavramsal ve işlevsel düzlemde bunlar ne işe yarıyor? Bunlar üzerinde kafa yoruyoruz. Biliyorum sizin de bu konuda çok değerli çalışmalarınız var. Doktora çalışmanız zaten türkü.
2: Evet,
1: öyle
2: evet,
1: değil mi hocam?
2: Evet, evet.
1: Sonra da Türkü Çözümlemeleri diye bir kitap yazdınız. Alana çok kıymetli bir katkınız olmuş oldu. O yüzden bu konuları sizinle konuşmak isabetli olur diye düşündük.
2: Tabii ki memnuniyetle.
1: Şöyle başlayalım mı hocam? Şimdi türkü sözlerini sözlü kültür bağlamında düşündüğümüzde bu metinleri diğer sözlü anlatı türlerinden ayıran en karakteristik şey ne?
2: Şimdi burada önce türkü kavramının çerçevesini net bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Türkünün üç temel bileşeni var aslında. Birincisi Türkçe manzum bir metne ihtiyacımız var. İkincisi bir ezgiye ihtiyacımız var. Ve üçüncüsü de bu Türkçe manzum metnin ve ezginin folklorik nitelikte olması gerekiyor. Bu üçü birleştiği zaman türkü dediğimiz kavram çıkıyor ortaya. Yani türkü müzikal boyutu olan bir ürün. Buradan baktığımızda halk edebiyatındaki diğer bütün ürünlerden türküyü ayıran iki temel boyuttan söz edebiliriz. Birincisi türküyü tam anlamıyla yazıya aktarmak mümkün değil. Türkünün metnini, sözlerini yazıya aktarabiliriz. Ama bu türküyü yazıya aktarmak anlamına gelmiyor çünkü işin müzikal boyutu da var. Diğer taraftan türkünün müzikal boyutunu da notalar vasıtasıyla yine yazıya aktarabiliriz. Ama elimizdeki o notaların yazılı olduğu kağıt da türkü olmuyor. Türkü olması için bu metin ve ezginin icra edilmesi gerekiyor. Yani bir masalı yazıya aktarabilirsiniz, efsaneyi yazıya aktarabilirsiniz, diğer ürünleri yazıya aktarabilirsiniz ama türküyü gerçek anlamda yazıya aktarmak mümkün değil.

0: Her cinsiyetten, her yöreden insanlar türkü üretebilir, icra edebilir. Mesela masal daha çok çocuklara anlatılıyor ya da halk hikayeleri daha çok aşıklar tarafından ve daha çok yetişkin erkeklere anlatılıyor. Ama türkü kavramını geniş perspektiften ele aldığımızda mesela aslında ninni de bir türkü formudur. Çocuk da, erkek de, kadın da, yaşlı da, her yöreden insan da türkü üretip, icra edebilip tüketebiliyor, dinleyebiliyor yani. Bunlar kanaatimce türküyü diğer sözlü edebiyat ürünlerinden ayıran temel özellikler.
1: Evet, yani sadece bir metin olarak değil, bir icra ile birlikte anlam kazanan bir söz yapısı olarak düşüneceğiz türküleri.
0: Mutlaka.
1: O zaman zaten farkı da otomatik olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu canlılık meselesi hocam, performans içerisinde canlılık kazanıyor olması bizi ister istemez şu noktaya götürüyor. Türkü sözlerinin üretim sürecini ele aldığımızda bu bireysel yaratımla kolektif sahiplenme arasındaki ilişki üzerinden nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Çünkü nihayetinde her türkü aslında bireysel olarak ortaya çıkıyor. Ama sonrasındaki macerayı sizden dinleyelim.
0: Evet, yani dediğiniz gibi türkü bir sözlü edebiyat ürünü ve sözlü ortam yaratması yani diğer tüm sözlü ortam yaratmaları gibi başlangıçta bireysel olarak ortaya konuyor türkülerde. Ancak zamanla kolektif bir sahiplenme ortaya çıkıyor ve aslında bu çok değerli bir biz bilinci meydana getiriyor türkü. Bu bizim yörenin türküsü, bizim bölgenin türküsü şeklinde bir sahiplenmeyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de bunun birçok örneği var. Birçok Türkiye, birçok yöre il sahip çıkar. Bu aslında bizim türkümüz diye. Başka yöre itiraz eder. Hayır, bu bizim türkümüz diye. Bu çok değerli bir şey. Bir de şu nokta var, çok önemli. Yazılı ve sözlü edebiyat ürünleri açısından baktığımızda, ben mesela bugün bir yazılı edebiyat üreticisi olarak çok çok niteliksiz metinler ortaya koyabilirim. Yazarım, yayınlarım bunları, kitap olarak yayınlarım ve bu metinler binlerce yıl sonrasına kalabilir. Ama sözlü kültürde durum böyle değil. Ben bireysel olarak bir sözlü edebiyat ürünü ortaya koyabilirim, mesela bir türkü. Bunun yaşayabilmesi için toplumda karşılık bulması gerekiyor, beğenilmesi gerekiyor, sahiplenilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir aşamadan geçerse varlığını sürdürebilir, var olabilir. Bu anlamda türküler de evet bireysel olarak üretilir aslında ama zamanla hem anonimleşme hem varyantlaşma sürecinde kolektif bir sahiplenme ile varlığını sürdürebiliyor. Bu türkü açısından olmazsa olmaz bir süreç diyebiliriz.
1: Tabii burada ilginç bir dönüşüm var. Bir başka sözlü kültür ürününde görmediğimiz bir nokta aslında bu. Elbette sözlü kültür ürünlerinin doğası gereği elbette bir değişim, dönüşüm ağızdan ağıza aktarılırken yaşıyor ama galiba türkü özelinde bu bireysel aidiyetin silinmesi ve sözün toplumun ortak sesi haline gelmesi türküyü çok ayrıcalıklı bir yere koyuyor bu üretim bağlamı bakımından.
0: Evet.
1: Şimdi hocam burada başka bir noktaya temas edelim isterseniz. Türkü çok sevdiğimiz bir tür. Yani ben şunu hep derslerde söylüyorum öğrencilerime. Belki çoğunuza sorsam bir masal anlatamayabilirsiniz. Belki bilmece bile soramayabilirsiniz. En fazla bir Nasrettin Hoca fıkrası bilirsiniz ama çoğunuzun belleğinde mutlaka birkaç türkü vardır. Yani türkü ister istemez bu hayatımızın içinde olan, benliğimize çok uygun bir şekilde içselleştirdiğimiz bir tür. Burada tabii dilinin sadeliği ve doğrudanlığı çok önemli galiba türkülerin. Sözlü kültürün estetiği açısından türkü sözlerinin bu kadar sade, doğal, anlaşılır olmasını nasıl değerlendirmek lazım?
0: Şimdi bu noktada ben şöyle bakıyorum. Yani dediğiniz gibi diğer sözlü edebiyat ürünleri işte bilmece dedik mesela, masal dedik. Onlarla karşılaştırdığımızda türkü çok daha dolaşımda olan bir ürün. Bu bence biraz türkü sanatçılarının ya da TRT gibi, TRT radyoları gibi türküyle yakından ilgili kurumların özellikle türküyü güncelleme, yeniden üretme ve geniş kitlelere ulaştırma konusundaki başarısıyla ilgili bana sorarsanız biraz. Yani türkü kendini güncelliyor ve dolaşımda bulunuyor. Bu nokta önemli. Diğer ürünlerde bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bir de şu noktanın altını çizmek isterim. Bence türkü sözlerindeki sadelik, sizin de ifade ettiğiniz üzere doğrudanlık dediğimiz şey büyük oranda yanıltıcı bana sorarsanız. En azından türkülerin çoğu için durum böyle. Edebiyatta sehli mümteni dediğimiz bir sanat var. Sakındıran kolaylık. Yani baktığınız zaman ne var canım bunda ben de söylerim dedirtebilecek sözler var karşımızda. Ama söylemeye kalktığınızda o güçte, o nitelikte bir söz ya da bir dörtlük ya da ürün ortaya koymak pek mümkün değil. Çünkü bunlar sözlü kültür ürünleri. Sözlü ortamda bireysel olarak yaratılıyor ama diğer insanların katkılarıyla zamanla, yıllar, yüzyıllar içerisinde zenginleşiyor, rafine hale getiriliyor.

0: ve böylelikle estetize hale getirilmiş oluyor bu metinler. Burada edebi ve kültürel anlamda ciddi kodlamalar var. Mesela Afyon'un Sandıklı ilçesine derlenmiş bir türkü var. Yeşil olur sandıklının biberi. Bu türkünün bağlantı kısmı şöyle. İsterseniz dinleyebiliriz de bu bölümü,
1: Evet
0: bağlantı
1: hocam, bir
0: bölümünü.
1: kesit dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

0: Evet, şöyle diyor bağlantı bölümünde. Ay oğlan tatar mısın, şeftali satar mısın, şeftali pazarında sen oruç tutar mısın? Şimdi baktığınız zaman böyle şeftalinin satıldığı bir pazar yeri gelebilir gözümüzün önüne. İlk bakışta böyle düşünebiliriz ama burada ciddi bir kodlama var. Halk edebiyatının, sözlü kültürün diğer ürünlerinde ama daha çok türkülerde, halk şiirinde biliyoruz ki şeftali bir kodlama işidir ve öpücük demektir aslında. Şeftali satar mısın derken de sevdiğini öpmekten söz ediyor. Bu tür kodlamalar aslında türkü metinlerini çok daha zengin hale getiriyor. O yüzden az önce ifade ettiğim gibi sehli mümteni dediğimiz sanat, sakındıran kolaylık, herkesin söyleyebileceği gibi ya da çok sıradan bir şey anlatıyormuş gibi duran metinler aslında şöyle bir yüzeyini kazıdığımızda altında çok daha derin anlam katmanları taşıdığını görebiliyoruz.
1: Mesela sizin bu verdiğiniz örnek üzerinden hocam şunu düşünüyorum. Orada verilen mesajın gücü aslında o metaforun arkasında o kadar güçlü ki. Şimdi günümüzde yapılan yaratımlara bakıyorsunuz, şarkılara, bestelere. Bütün bunlar bu ilk anlamıyla doğrudan ağzımızdan çıkıveriyor şarkı sözlerinde. Ve bunun yarattığı etkiyi, merak duygusunu uyandırmadan çok daha böyle yüzeysel bir izlenim yaratıyor aslında zihnimizde. Türkünün galiba başardığı bu. Yani mesajı çok güçlü bir biçimde verip iletimini de aslında artırmış oluyor bu şekilde.
0: Evet, yani burada şu var aslında, yani bugün üretilen türkü bugün de üretiliyor. Türkü üreten, metin yazan ya da beste yapan, bunlar türkü müdür değil midir tartışmaları da var, ayrı bir konu ama türkü olarak önümüze sunulan bugün üretilmiş birçok üründe de bunu görüyoruz. Ya da popüler kültür çerçevesinde üretilmiş şarkılarda da bunu görüyoruz. Gördüğümüz şey şu, tüketim öncelikli bunlar. Aslında hedef kitle gözetilerek tırnak içinde satılmak üzere üretilmiş ürünler. Bu yüzden de samimiyetten, içtenlikten birazcık uzak metinler. Geleneksel anlamda türkülere baktığımızda böyle bir pazarlama derdi yok aslında.
1: Evet.
0: Üreticisi, türkünün yakıcısı kendini ifade ediyor aslında. Bu ifade de içten olduğu için geniş çevrelerde karşılık buluyor, sahipleniliyor. Bu anlamda sahiplenilirken metin anonimleşme, varyantlaşma sürecinde daha da zengin hali geliyor. Bu da türkü metinlerini çok daha nitelikli boyutlara taşıyabiliyor ama yine yüzeyde baktığımızda sıradan bir sözmüş gibi, çok basit bir metin, doğrudan anlatımların ağırlıkta olduğu bir metinmiş gibi görünebiliyor ama dediğim gibi birazcık baktığımızda anlam katmanları çıkıyor karşımıza.
1: Evet, bu sadelik meselesi gerçekten çok dikkat çekici çünkü basitlik gibi görünen ama son derece işlevsel bir yapıya kavuşturuyor,
0: evet,
1: türküleri.
0: Kesinlikle.
1: Hem hatırlamayı kolaylaştırıyor hem de duygunun doğrudan aktarılmasını sağlıyor. Şimdi buradan hareketle hemen bu sözün kuruluşundaki bazı teknik unsurlar aklıma geliyor hocam. Çünkü türkü sözlerinde karşımıza çıkan tekrarlar var, kalıp ifadeler, formeller var. Bunları bu sözlü kompozisyon teorisi açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir kolaylık sağlıyor türkünün anlaşılmasına ve ezberlenmesinde, tekrarında?
0: Sözlü kompozisyon teorisi deyince hemen işte Milman Perry ve öğrencisi Albert Lord'un ortaya koyduğu bir teori.

0: Şimdi bu çerçevede şunu söyleyebiliriz mesela. Cahit Özterli'nin türkülerle ilgili oldukça hacimli bir kitabı var. Kitabın adı Evlerinin Önü. Yani neden böyle bir ad? Çünkü evlerinin önü ifadesi birçok türküde tekrar edilen bir ifade. İşte evlerinin önü sudur, evlerinin önü yoldur, evlerinin önü karakol,
1: Yoncadır.
0: Evlerinin önü yonca, işte evlerinin önü bulgur sokusu. Bildiğim, hatırladığım kadarıyla TRT repertuarında kayıtlı 150 civarında türküde
1: Evet.
0: evlerinin önü ifadesi geçiyor. Bunlar bu kalıp ifadeler. Yani başkaları da var. Mesela Yüce Dağ Başı ya da işte Pınar Başı ya da Ela Gözlüm ya da Zalım Felek gibi kalıp ifadeler birçok türküde geçiyor. Bunlar denenmiş, sınanmış, kabul görüp beğenilmiş ifadeler. Bu formül ifadeler birincisi türkünün üretimini, ikincisi hatırlamayı, bu türküyü hatırlamayı, üçüncüsü de doğal olarak aktarmayı kolaylaştıran ifadeler. Sözlü kültürün sözlü olmasından kaynaklanan neyi diyelim, olmazsa olmazları
1: Evet.
0: Diyebiliriz buna. Bir de diğer taraftan bu ifadeler metni dinleyen ya da tüketen açısından tanıdık hale getiriyor. Yani benim daha önceden bildiğim, aşina olduğum bir şey. Bu tanıdık olma hali de yine metnin sahiplenilmesini kolaylaştırıyor. Böylelikle metin olarak baktığımızda türkülerin varlıklarını koruyup dolaşımda kalmasına ciddi katkıda sağlayan ayrıntılardır diyebiliriz formülistik ifadelerin.
1: Evet. Şimdi hocam bunlar o kadar bu tekrarlar ve formeller aslında zihinde tutmayı kolaylaştırıyor ve türkü metnine bazı şeyleri o kadar güzel hapsediyor ki siz gündelik hayatınızda kullanmasanız dahi bazı sözler, kullanımlar türkü onu saklıyor. Geçen haftalarda Metin Özarslan hocamı konuk etmiştik. Onunla da halk hikayelerini ve işte halk hikayeciliğini konuşurken bu noktaya çok güzel temas etti. Hatta aklımızda da kalmıştı. Dedi ki özellikle türküler bizim hafıza mekanlarımızdır. Biz bir şeyi unutsak da o orada onu saklamaya devam eder. Siz istediğiniz kadar o kullanımı dilinizden atın. Kültürel hayatınızda, gündelik hayatınızda kullanmadığınız bir eşya olsun. O onu orada saklamaya devam eder. O yüzden türkülerin gerçekten bu yapı taşı olma özelliği bu noktada çok işlev görüyor. Çok hayati mekanizmalar olduğunu görüyoruz kültürel hayatımızda da. Bu yapılar sayesinde de türkü dediğimiz şey nesilden nesile çok kolay aktarılıyor. Şimdi bunlar tabii rastlantısal da değil bu kullanılan formel ifadeler ve kalıplar. Sözlü kültürün kendi içerisine geliştirdiği bir kompozisyon tekniği ve gündelik hayatımızda kullandığımız alkışlar, kargışlar, karşılıklı sohbet ederken kullandığımız bazı kalıp ifadeler otomatik olarak oraya da geçiyor. O yüzden de türküler çok sıcak ve çok tanıdık geliyor bize. Biraz önce aslında temas ettiğim şeyin adı varyantlaşma, işte sözlerin değişmesi falan dedim. Bu yeniden üretim demek aslında aynı zamanda da. Bu da bizi bu noktaya getiriyor. Yani aynı türkünün farklı sözlerle ya da aynı sözlerin farklı müziklerle icrası. Sözlü kültürün doğasından kaynaklanan bir durum ama türküler özelinde çok daha belirgin şekilde hissediyoruz bunu. Biraz burayı açabilir miyiz hocam? Nasıl varyantlaşıyor türküler? Niye varyantlaşıyor?
0: Yani işaret ettiğiniz gibi varyantlaşma sözlü kültürün doğasıyla ilgili bir şey. İster istemez metinlerde değişiklik meydana geliyor. Her türlü sözlü kültüründe varyantlaşma var ama türküler diğer ürünlere göre daha çok dolaşımda olduğu için, daha çok karşılaştığımız için, yani günün her saatinde, her yerde, her zaman karşımıza çıkan ürünler, eskiden beri böyle bu. O nedenle türkülerdeki varyantlaşma daha çok dikkat çeker bir durumda. Şimdi bu varyantlaşma konusu, yani türkü metinlerindeki değişmeler genel olarak iki temel kaynağa dayanıyor aslında. Bunlardan birincisi türküleri derleyip kayıt altına alan, arşive kazandıran kişilerden kaynaklanıyor olabiliyor bu. İkincisi de türkünün derlendiği kaynak kişiden. Ama her ikisinde de iki şekilde değişmenin olduğunu görüyoruz. Birincisi bilinçli bir şekilde değiştirme. Yani türkünün metnine araştırmacı, derleyici ya da kaynak kişi bilinçli bir şekilde müdahale edebiliyor, değiştirebiliyor. Özellikle kaynak kişilerin değiştirmelerinde kaynak kişi, yani türkünün icracısı, yeni icracısı duyduğu bir türkünün bir bölümünü, bir dizesini, bir bendini ya da oradaki bir ifadeyi beğenmiyor, kendince estetik bulmuyor ve onun yerine başka bir ifade koyuyor. Ya da bazen unutuyor. Unuttuğunun farkında ama burayı unuttum deyip geçecek hali yok türküyü icra ederken. O an aklına gelen başka bir ifadeyle değiştirebiliyor bunu. Ya da araştırmacılar çeşitli nedenlere bağlı olarak türkü metinleri Ve özellikle metin kısmı türküler derlenirken bir şekilde değiştirilebiliyor. Bunun örnekleri var. İkincisi de daha değerli olan da bu. Asıl varyantlaşma anlamında kıymetli olan bu aslında. Farkında olunmadan
1: Evet.
0: yapılan değiştirmeler. Yine burada da hem kaynak kişi hem de araştırmacı farkında olmadan türkü metninde değişiklik yapabiliyor. Bu da aslında daha çok şununla ilgili. Yani ben ne söylersem söyleyeyim karşıdaki anladığını duyuyor elbette. Yani eğer söylediğim ifadeyi tam olarak bilmiyorsa, anlayamıyorsa, o nasıl bir şey anlıyorsa bir sonraki aktarmada elbette kendi anladığını duymuş oluyor ve onu aktarıyor. Şimdi var mıdır bilmiyorum. Biz çocukken ilkokulda oynanan, öğretmenimizin oynattığı kulaktan kulağa oyunu vardır.
1: Evet.
0: Öğretmen sınıfın başındaki bir öğrencinin kulağına bir şey söyler, o yanındakine, o yanındakine diye. En sonunda ortaya çıkan ifade bambaşka bir şey olur. Bu birazcık da buna benziyor aslında. İnsanlar, türkülerin taşıyıcıları olanlar nasıl duyuyorlarsa, kendileri nasıl
1: Evet.
0: anlıyorsa o şekilde aktarıyorlar. Şimdi bir örnek verelim burada isterseniz. Afyon Emirdağ'dan derlenmiş bir türkü var. Zalım Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar türküsü. Bu türkünün de ilgili bölümünü dinleyelim isterseniz. Zalım
1: Tamam
0: Poyraz
1: hocam.
0: Gıcım Gıcım Gıcılar ifadesinin geçtiği.

0: Şimdi burada zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar diyor. Her yerde böyle bu. TRT repertuarında da bu şekilde yer alıyor. Şimdi ama baktığımızda Poyraz'ın gıcılaması garip bir durum. Yani Poyraz sert esen bir rüzgar ve aslında gıcılayan değil de gıcılatan bir şey olabilir. İşte ağacı sallar ya da yayla evi gibi ahşaptan yapılmış bir evi sallar rüzgar ve onun gıcılamasına neden olabilir. Bu anlamda Poyraz dediğim gibi gıcılayan değil daha çok gıcılatan bir şey. Ama bu türküde gıcılayan bir şey. Zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar diyor. Burada bir gariplik var bence. Bunun üzerine gittim ben biraz. Ne olabilir? Farklı bir durum olabilir mi diye. Açıkçası tarihi metinlerde bu anlamda tam bir tanık bulamadım. Ama sözlüklerde Poyra sözcüğüyle karşılaştım. Türk Dil Kurumu'nun derleme sözlüğünde de yer alan bir ifade bu. Poyra, ahşap su değirmenlerinin ve eski ahşap işte kağnıların tekerleği de ahşaptan oluyor. Hem su değirmeninin hem kağnı tekerleğinin göbek ve mil kısmı için kullanılan bir ifade. Su değirmeni ya da kağnının ahşap tekeri döndüğünde gıcırtılı
1: Gıcılayabilir.
0: sesler çıkarıyor. Burada aslında türkünün ilk yaratım sürecinde, ilk üretim sürecinde zalım poyra gıcım gıcım gıcılar olmalı. Mantıken böyle olmalı. Ama bu türküyü yaratan kişi aktarırken ya da dinleyen birisi aktarırken sonraki dinleyen muhtemelen Poyra sözcüğünü bilmiyor ve bunu Poyraz olarak duyuyor. Çünkü kendisinin zihninde var olan sözcük Poyraz. O yüzden o kişiden sonra bu türkünün bu kısmının Poyra değil de Poyraz şeklinde aktarıldığını düşünüyoruz. Ama burada şunun altını çizmek isterim. Bunlar sözlü edebiyat ürünleri ve sözlü edebiyat ürünleri için doğrusu budur. Dayatmasında bulunmak çok yanlış bence. Yani zalım Poyraz gıcım gıcım gıcılar ifadesi yanlıştır. Doğrusu zalım Poyra'dır ve bundan sonra tüm sanatçılar, tüm icracılar bu şekilde söylemeli şeklinde bir araştırmacı olarak bizim dayatmada bulunmamız hiç doğru değil. Folklorun, sözlü kültürün doğasına aykırı bir durum bu bizim işaret ettiğimiz. Elbette ki bu tür değişmeler olacak. Ama biz araştırmacılar olarak arkasındaki mantığı ortaya koymak adına şöyle olabilir noktasında tespitlerimizi aktarırız ve orada bizim işimiz biter. Sonrası yine sözlü kültür mensuplarına bağlı. Şimdi burada başka bir şeyi de örnek vereyim. Erzincan'dan derlenmiş bir türkü. Su gelir meste gider adlı türkü. Bu türkünün giriş bölümünde şöyle bir dörtlük var. Su gelir meste gider, dolanır dosta gider, yıkılası gurbete sağ gelen hasta gider. Şimdi burada su gelir meste gider ifadesi ki birçok türküde de geçer bir formel ifadedir bu da aslında. Mesela bunu bir araştırmacı bu türküyü ele almış ve burada su gelir meste gider ifadesinin anlamsızlığı üzerinde duruyor. Bu araştırmacının burada önerdiği şey meste ifadesi.

0: ifadesi yerine mesrah ifadesi olmalı diyor. Yani su gelir mesraha gider. Ama bu yani mesrah çayır çimen anlamında. Sudan dolayı böyle düşünmüş olmalı araştırmacı ama çok anlamlı da değil. Mesraha çayır çimene giden türkü sonra niye dolanıp dosta
1: Evet.
0: gidiyor? İkincisi böyle bir tamirde ölçü bozuluyor. Yani
1: Evet,
0: buna
1: hecede
0: evet
1: tutmuyor.
0: buna dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla yani doğrusu bu olmalı şeklinde bir dayatma bizi bazen ciddi yanlışa da düşürebiliyor. Şimdi bu türkü metni üzerinde de biraz kafa yordum ben. Bu noktada Sivas'tan derlenmiş başka bir türkü var. Yol Üstünde Karakol adlı türkü. Bu türküde şöyle bir ifade çıkıyor karşımıza. Bu yollar masta gider, dolanır dosta gider. Şimdi burada önceki türküde su gelir meste gider ifadesi, burada bu yollar masta gider şeklinde çıkıyor karşımıza. Masta sözcüğü dağlık, sarp yerlerden geçen çetin yol, zor yol anlamında. Yani bu yollar masta gider, zor
1: Zor
0: yerlerden geçer,
1: geçer.
0: dağlık işte sarp yerlerden geçer ve dolanır dosta gider. Yani dosta giden yolun sarp yollardan geçtiğini ifade ediyor. Bu türkü bence sözlü kültür ortamında dolaşımdayken işte masta sözcüğünün anlamının pek bilinmediği bir yerde
1: Evet.
0: meste şeklinde
1: Erzincan'a
0: değiştirmiş.
1: giderken masta mesteye dönüşmüş.
0: Evet,
1: Sivas'dan Erzincan'a göç ederken.
0: öyle olmuş olmalı. Yani
1: Büyük
0: bunu
1: ihtimalle.
0: kanıtlayabilecek durumda değiliz elbette. Sözlü kültür ürünleri için böyle bir şey pek mümkün değil. Bu yollar masta gider ifadesi oradaki mastanın meste dönüşmesiyle su gelir meste gider ifadesine dönüşmüş olmalı. Dolayısıyla bu metinleri baktığımızda bazı yerleri anlamsız gibi de görünebiliyor bize. Tırnak içinde saçma gibi de görünebiliyor yer yer ama çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. İşte
1: Evet.
0: kazıdığımızda altında
1: Alt.
0: başka başka
1: Doğru.
0: anlamlar çıkabiliyor.
1: Evet, tabii bu aynı türkülerin farklı sözlerle karşımıza çıkıyor olması da hocam kültürel açıdan çok önemli durumları. Bir kere kolektif sahiplenmeyi ve anonimleşmenin de kanıtını göstermiş oluyor bize. Çünkü o kadar seviyoruz, o kadar ezberleyip içselleştiriyoruz ki pasif bir alıcıdan çok onu kendi süzgecimizden geçirip kendi yöremizin ürünü haline getiriyoruz neredeyse. Bu da türkülerin canlı birer organizma olduğunun da aslında en önemli kanıtlarından biridir diye düşünüyorum. Bu kadar değiştirebiliyorsak.
0: Mutlaka mutlaka yani burada bir metin ya da bir ezgi bir yöreden başka bir yöreye taşınırken şu çıkıyor karşımıza hem müzikal anlamda hem başta ağız özellikleri olmak üzere
1: Evet.
0: metin anlamında yörelerin bu her yöre için olmasa da çoğu için geçerlidir belirli karakteristikleri var. Ve bir türkü bir yerden bir yere taşınırken elbette o yörenin karakteristiğine müzikal anlamda da metin anlamda da uyarlanıyor, bir şekilde adapte ediliyor. Yine halk biliminde Sidov'un işaret ettiği ekotip kavramı,
1: Evet.
0: metnin taşındığı yere ayak uydurması. Bu
1: Evet.
0: çok doğal bir şey sözlü edebiyat ürünleri için. Türkü de bir sözlü kültür ürünü olduğundan
1: Doğru.
0: aktarıldığı, taşındığı yere uyum sağlıyor elbette.
1: Çok doğru. Şimdi bu değişken ve canlı yapısı içerisinde tabii türkülerin temsil ettiği şey nedir sorusu da önem kazanıyor. Türkü sözlerini böyle bir temsil alanı olarak düşündüğümüzde hocam, bu metinler bireysel bir duyguyu mu yoksa toplumsal bir gerçeği mi ağırlıklı olarak dile getiriyor?
0: Türkü metinleri aslında hem bireysel hem de toplumsal nitelikler taşıyor. Bu nedenle de zaten türküler için hem psikolojik hem de sosyolojik ve estetik bir ifade biçimi diyoruz. Ama burada toplumsal deyince türkü metninin illa toplumsal bir olayı gündeme getirmesi gerekmiyor. Türkü metinlerinde kültürel kodlar var. Yani kültürle ilgili birçok ayrıntı var ve bunlar dediğim gibi kodlanarak aktarılıyor. Bu yönüyle temsil kabiliyeti çok çok yüksek türkülerin. Bunun da arkasında bence şöyle bir durum söz konusu. Türkü, sözlü edebiyatın diğer tüm ürünlerinden farklı olarak hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Özellikle mesela geçiş dönemlerine baktığımızda her geçiş döneminde işte doğumda da, evlenmede de, ölümde de karşımıza çıkıyor. Yani doğuyoruz bebekken ninni formunda türküler duyuyoruz.
1: Evet.
0: Askere giderken ya da evlenirken işte kına ağıtları var ya da düğünlerde söylenen diğer
1: Evet,
0: türküler var.
1: ölüyoruz yine arkamızdan ağıt
0: Ağıt,
1: söyleniyor.
0: onlar da türkü, ağıtlar da birer
1: Evet.
0: türkü. Dolayısıyla hayatın her alanında karşımıza çıkan ürünler, türküler. Bu yönüyle bir taraftan psikolojik boyutu var, yani bireysel boyutu var ama diğer taraftan da sosyolojik boyutu var, yani toplumsal boyutu var. Şimdi şeyi örnek vereyim burada. Mesela bu çok ilginç. Türkiye'deki her çevre için söyleyebiliriz bunu. Hemen hepimiz yaşamışızdır. Bir düğüne gidiyoruz mesela. Çok nezih bir ortam. Yemek müziği çalınıyor en başta. Klasik müzik var vesaire. Ama düğünün sonuna doğru bir bakıyorsunuz. oyun havaları çalıyor.

0: çalınıyor. Yani türküler çalınıyor,
1: Evet.
0: halaylar söyleniyor, halaylar çekiliyor vesaire. Yani bu türkü kültürüne ya da halk kültürüne ne kadar uzakmış gibi görünse de başlangıçta ortam, sonuna doğru yaklaştığımızda asıl eğlenme formumuz, asıl talep
1: Kendimizi
0: ettiğimiz şey, asıl
1: ifade
0: öz,
1: etme
0: evet,
1: biçimimiz onlarla oluyor.
0: bu
1: Doğru.
0: nedenle genellikle oraya bir evrilme
1: Doğru.
0: ortaya çıkıyor. Bu da işte türkülerdeki kodlanma ile ilgili bir durum bence.
1: Evet, çok haklısınız. Aslında orada daha açmamız gereken şeyler var ama hocam süremizin sonuna yaklaşırken hemen şunu da konuşalım istiyorum. Türkü sözlerini kültürel hafıza kuramları çerçevesinde ele aldığımızda bu hatırlama ve aktarma işlevlerini nasıl izah edebiliriz?
0: Evet, şimdi kültürel hafıza, kültürel bellek kavramlarını ortaya atınca Jean Asman geliyor
1: Evet.
0: aklınıza elbette. Şimdi Asman'a göre geçmiş sadece bireysel hatıralarla değil, ortak semboller, ortak ritüeller, metinler ve değerler aracılığıyla hatırlanır. İşte bu ortak hatırlama biçimine de kültürel bellek diyoruz. Türkü bu anlamda kültürel bellek açısından çok önemli bir ürün. İki boyutlu hatırlama sunuyor bize türkü aslında. Birincisi bilinç düzeyinde, yani bildiğimiz somut şeylerin hatırlanması. Mesela Çanakkale türküsü dediğimizde bu türkü metniyle ezgisiyle bizi alıyor. İşte Birinci Dünya Savaşı'na, Çanakkale cephesine götürüyor. Bu anlamda bir hatırlama olanağı sunuyor bize. İkincisi de bilinçaltı değerlerin aktarımı şeklinde bir boyutu var türkünün. Yine burada da işte kültürel kodlar çıkıyor karşımıza.
1: Evet.
0: Örneğin Kuzeydoğu Anadolu'dan derlenmiş bir türkü var. Bu dağlar kömürdendir türküsü. Şimdi başında diyor ki türkünün, bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.
1: Demirdir.
0: Şimdi burada demir pençeli kuş elbette Azrail'den söz ediyor aslında. Ama demir pençe kavramına baktığımızda Türk mitolojisi çıkıyor aslında
1: Evet.
0: karşımıza. Türk mitolojisinde kötü tiplemelerden, olumsuz tiplemelerden, varlıklardan birisi var, erlik. Belki bugün şeytana karşılık geldiğini düşünebiliriz erliğin. Kötülüğün sembolüdür erlik. Kötülüklerin kaynağıdır. Ve erlik kötülükleri çoğu zaman çocuklarına yaptırır. Çocukları vasıtasıyla
1: Evet.
0: icra eder kötülükleri. Erliğin çocuklarının tasvirine, özellikle kız çocuklarının tasvirine baktığımızda demir tırnaklı olduğunu görüyoruz. Demirden pençe ya da demir tırnaklı olma aslına baktığımızda bugün yeni üretilmiş bir ifade gibi görünebilir ilk başta ama Türk mitolojisinin derinliklerine gönderme yapan, bu anlamda kültürel kodları taşıyan bir
1: Evet.
0: ifade. Bu yönüyle buna benzer ifade çok fazla aslında türkülerde. Birçoğumuz farkında değiliz bunların ve bunu asıl değerli kılan da bu aslında. Yani farkında değiliz ama farkında olmadan kültürel kodlarımızı bugüne taşıyıp yarına aktarabiliyoruz. Bu yönüyle çok değerli diyebilirim
1: Evet.
0: türküler için.
1: Evet, bu söylediğiniz türkü de çok çarpıcı gerçekten bu
0: Çok, evet.
1: manada. Kapanışı da bu türküyle yapalım isterseniz hocam.
0: Çok
1: Artık
0: isabetli
1: sözün
0: olur.
1: sonuna geldik. Türkiye'ye bağlayalım istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizin verdiğiniz bu bilgiler sayesinde bugün anlıyoruz ki türkünün sözü aslında anlamı, kodları, hafızayı günümüze taşıyan çok önemli bir köprü vazifesi görüyor.
0: Evet.
1: Yeter ki biz ona kulak verebilelim
0: Kesinlikle.
1: ve onun içinde saklı insanı ve zamanı çok rahatlıkla anlayabiliriz bu kodlara eğer kulak verebilirsek.
0: Evet, bu anlamda ben de şunu eklemek isterim izninizle. Türkü sadece dinlemek değil, anlamak üzere
1: Evet.
0: ortaya konan ürünler. Bunu da bence
1: Kesinlikle.
0: göz ardı etmemeliyiz.
1: Evet, onu da unutmayalım. Biz önümüzdeki hafta söz otağında sözün izini sürmeye devam edeceğiz. Yarın da bayram hocam, bayramın
0: Evet.
1: ilk günü. Türkü ve bayram böyle çok benim birbirine yakıştırdığım iki kavramdır. Bayram sabahlarını hep türkülerle ben karşılamayı severim. Eminim pek çok dinleyicimiz için de öyledir. Özellikle radyodan türkü dinlemek bir
0: Kesinlikle.
1: gelenektir bayramda. Dileyelim ki yarın bayramı bütün milletçe çok huzur içerisinde, sağlıkla, sıhhatle kutlayabilelim. Biz de bu vesileyle bütün milletimizin bayramını kutluyoruz. Sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmayı diliyoruz hocam. Sizin de
0: Evet.
1: bayram dileklerinizi alalım, öyle
0: Evet.
1: kapatalım.
0: Ben de şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Bu noktada babamın ifadesiyle çok değerli bulduğum bir ifadeydi. Bayramın bayram olsun diye
1: Evet.
0: kutlardı babam rahmetli. Ben de onun ifadesiyle bayramınız bayram olsun diyerek herkesin bayramını
1: Evet.
0: kutlamak istiyorum
1: Tüm
0: şimdiden.
1: geçmişlerimize de rahmet olsun, sizin babanıza da
0: Teşekkürler,
1: hocam.
0: sağ olun.
1: Önümüzdeki hafta söz otağında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kültür Otağı, Söz Otağı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Türk Başkentleri.
2: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 470 yılla bir Türk devletine en uzun süre başkentlik yapan İstanbul'dan söz edeceğiz. Bu muazzam şehrin hikayesine önümüzdeki bölümlerde de devam edeceğiz. Şehrin fethedilişinin 573. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde biz de fethin ayrıntılarına ve İstanbul'un Türk-İslam kimliği kazanmaya başladığı ilk döneme eğileceğiz bu bölümde. İstanbul, İmparator Konstantin'in 4. yüzyılın başında Roma İmparatorluğu'nun yeni merkezini kurma kararıyla tarih sahnesine çıkar. Konstantin, stratejik konumu ve savunma avantajları nedeniyle Bizantiyon kasabasını seçer ve kenti Nova Roma yani Yeni Roma adıyla yeniden inşa eder. Kent 330 yılında resmen başkent ilan edildiğinde Roma hukukunun, Hristiyan teolojisinin ve Grek kültürünün harmanlandığı merkez haline gelir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma'nın yani

Bizans'ın kalbi olarak 1000 yılı aşkın süre boyunca ayakta kalır. İstanbul, Orta Çağ boyunca görkemli surları, sarayları ve hipodromuyla dünyanın en korunaklı ve zengin şehri olma vasfını sürdürür. Ancak 1204 yılındaki Latin istilası kenti derinden sarsar ve bu dönemden sonra Bizans İstanbul'u eski görkemini yavaş yavaş kaybederek hayalet şehre dönüşme sürecine girer. Osmanlı kuşatması öncesinde kent surların içine sıkışmış ve nüfusu hayli azalmış durumdadır. XV yüzyıla gelindiğinde ise tarih sahnesinde yeni bir dönüm noktası belirir. Genç Sultan II. Mehmet, İstanbul'u fethetmeyi sadece bir toprak kazanımı değil, cihan şümul bir imparatorluğun zorunluluğu olarak görür. 6 Nisan 1453'te başlayan kuşatma, dönemin en ileri kuşatma teknolojilerini ve askeri dehasını bir araya getirir. Özellikle Macar usta Urban'a döktürülen devasa şahi topları kentin aşılmaz sanılan Teodosis surlarını sarsar. Bizans savunması Cenevizli komutan Giustiniani'nin yardımlarına ve denizden gelen desteğe rağmen Osmanlı ordusunun kararlılığı karşısında yetersiz kalır. Gemilerin karadan yürütülerek Haliç'e indirilmesi, Bizans'ın denizden gelen güvenliğini tamamen sarsar ve psikolojik üstünlüğü Osmanlı tarafına geçirir. 29 Mayıs 1453 sabahı gerçekleşen son taarruzla beraber kent Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçer. Bu fetih sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun varisliği iddiasını da beraberinde getiren politik bir dönüşümdür. Fatih Sultan Mehmet kendisini Kayseri Rum ilan ederek Roma mirasını İslami çerçevede yeniden tanımlar. Fetih sonrası ilk yüzyılda yani 15. yüzyılın ortasından 16. yüzyılın ortasına kadar olan süreçte İstanbul'un fiziksel ve demografik yapısı köklü bir değişim sergiler. Fatih Sultan Mehmet şehri devraldığında bakımsız ve nüfusu azalmış bir yerleşimle karşılaşır. İlk icraat olarak kentin yeniden imarı ve nüfusunun arttırılması için sistemli bir iskan politikası uygular. Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli bölgelerinden Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklar şehre getirilir. Bu durum İstanbul'un çok kültürlü ve kozmopolit yapısını Osmanlı idaresi altında yeniden canlandırır. Şehrin merkezine Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle beraber İslam şehri kimliği kazandırılmaya başlansa da Fatih aynı zamanda Ortodoks Patrikhanesini de ihya ederek dini çeşitliliği de kurumsallaştırır. Bursa ve Edirne'den gelen tüccarların yanı sıra sürgün usulüyle getirilen zanaatkarlar kentin ekonomik hayatına can suyu verir. İstanbul'un Türk yapılanmasındaki en belirgin özellik, külliye sisteminin kentsel dokuya hakim olmasıdır. Fatih Külliyesi, bu yapılanmanın ilk ve en görkemli örneğidir. Eski Bizans Havaryon Kilisesi'nin yerine inşa edilen bu dev yapı topluluğu, cami, medreseler, kütüphane, hastane ve imarethaneden oluşur. Bu sistem şehrin sadece dini değil, aynı zamanda eğitim ve sosyal yardım merkezlerini de tanımlar. Her büyük külliye etrafında yeni bir mahalle oluşumunu tetikler. Böylece İstanbul, Bizans dönemindeki dağınık yerleşim yapısından kurtulup planlı bir mahalle düzeyine geçer. 16. yüzyıla girildiğinde özellikle Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle birlikte İstanbul, klasik Osmanlı mimarisinin zirvesine ulaşır. Mimar Sinan'ın eliyle şekillenen şehir silüeti, Şehzadebaşı ve Süleymaniye külliyeleriyle mühürlenir. Bu yapılar kentin tepelerine yerleştirilerek şehrin her noktasından görülebilen

0: hakimiyet sembolü haline getirilir. Süleymaniye Külliyesi sadece bir ibadethane değil, imparatorluğun entelektüel ve sosyal hiyerarşisinin taşlara işlenmiş yansımasıdır adeta. Şehrin ticari yapısı da bu ilk yüzyılda büyük bir atılım yapar. Kapalı çarşının çekirdeği olan bedestenler inşa edilir ve İstanbul, ipek ve baharat yollarının ana duraklarından biri konumuna yükselir. Hanlar ve kervansaraylar, uluslararası ticaretin kente akmasını sağlar. Haliç ve Galata bölgeleri ticaretin kalbi olmaya devam ederken, sur içi bölgesi, saray çevresi ve bürokrasinin yerleşim alanı olarak şekillenir. Topkapı Sarayı'nın inşaıyla beraber devletin yönetim merkezi tek çatı altında toplanır. Saray sadece bir ikametgah değil, aynı zamanda imparatorluğun idari, askeri ve eğitim mekanizmalarının birleştiği odak noktasıdır. Sarayın içindeki Enderun Mektebi, imparatorluğun yönetici elitini yetiştirirken, dış avlular, halkın devletle temas kurduğu kamusal alanlar işlevi görür. Roma'dan devralınan su yolları ve sarnıçlar onarılırken, yeni su kemerleri ve çeşmelerle kentin su ihtiyacı karşılanır. Mimar Sinan'ın 40 çeşme su sistemi projesi, kentin mühendislik harikalarından biri olarak tarihe geçer. Bu süreçte İstanbul sadece siyasi bir başkent değil, aynı zamanda İslam dünyasının ilim ve sanat merkezi haline gelir. Şehrin dokusuna işlenen bu Türk-İslam mührü, yüzyıllar boyunca korunacak olan estetik ve sosyal düzenin temelini oluşturur. İstanbul artık sadece boğazda bir kent değil, üç kıtaya hükmeden imparatorluğun ve devletin atan nabzıdır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından bir Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışında teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. Kurban Bayramı arifesinde İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'nde ziyaret yoğunluğu yaşandı. Şehitler dualarla anıldı. Aileler yıllardır dinmeyen özlemlerini bir kez daha dile getirdi. Şehitliği ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül de şehit aileleriyle bayramlaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Bahçeli görüşmelerde Kılıçdaroğlu ve Özel'in kurban bayramlarını tebrik etti. MHP Genel Başkanı ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı da kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici CHP'de yaşananları kendi iç meseleleri şeklinde değerlendirdi. Çalkantılı dönemin bir an önce sona ermesini ve CHP'nin birliğini sağlayarak yola devam etmesini isteriz dedi. Kutsal topraklarda en heyecanlı günlerden biri yaşandı. 2 milyon hacı adayı vakfeye durdu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş Arafat'ta vakfe duası yaptı. Duada Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalar unutulmadı. Tüm İslam alemi için dua edildi. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik izleme ve yönetim merkezinde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan kamyonet sürücülerine toplam 626.189 lira ceza kesildi. Muhafaza altına alınan hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken denetimlerin sürdüğü bildirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla

0: artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Bir Hekim'den Dinledim programında bu bölümde de birlikteyiz. Programı sizler için Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural hazırladı. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Sunucunuz mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Nuri Göktaş ulaştırıyor sayın dinleyenlerimiz. Hepinize güzel, sağlık dolu bir gün diliyoruz. Bu bölümde hayatın karşımıza çıkardığı zorlu virajlardan birini, meme kanseri yolculuğunu konuşacağız. Ama özellikle prehabilitasyon ve rehabilitasyon süreçlerini merak ediyoruz. Uzman konuğumuza işin doğrusunu sorup öğreneceğiz. Evet, doğru tahmin ettiniz. İki sağlıkçı konuğumuz var. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlke Keser. Sayın Keser, siz de hoş geldiniz Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. Değerli vaktinizi sağ olun ayırdınız, buralara kadar zahmet ettiniz. Sağ olun efendim.
2: Merhaba, ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın dinleyenlerimiz, öncelikle şimdi toplumda çok sık rastladığımız hayali bir karakterin meme kanseri yolculuğunda yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ardından Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Meral 49 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi ve aktif bir iş hayatı vardı. Bir sabah sol memesinde daha önce fark etmediği sert bir alan hissetti. Önce önemsememeye çalıştı fakat aynı sertliği birkaç kez daha fark edince hastaneye başvurdu. Yapılan muayene, görüntüleme ve biyopsi sonucunda meme kanseri tanısı aldı. Tedavi süreci kısa sürede başladı. Önce kemoterapi aldı. Bu dönemde zaman zaman halsizlik, yorgunluk ve güçsüzlük yaşadı. Eskiden kolayca yaptığı bazı işler artık onu daha fazla yoruyordu. Yine de hekimleri uygun sınırlar içinde hareketi tamamen bırakmamasının ve günlük yaşamdan kopmamasının önemli olduğunu anlattı. Kemoterapinin ardından ameliyat oldu. Meme cerrahisiyle birlikte koltuk altı lenf bezleri de çıkartıldı. Ameliyattan sonra sol kolunu eskisi kadar rahat kaldıramadığını fark etti. Saçını taramak, yüksek bir rafa uzanmak, kıyafetini giymek gibi basit görünen hareketler bile zorlaşmıştı. Göğüs ve koltuk altı bölgesinde gerginlik, omzundaysa kısıtlılık hissediyordu. Sonrasında radyoterapi süreci başladı. Tedavinin sonuna yaklaştığını düşündüğü bir dönemde sol kolunda ağırlık ve şişlik hissetmeye başladı. Yüzüğü parmağını sıkıyor, saati bileğinde iz bırakıyordu. Gün içinde kolu daha fazla yoruluyor, akşama doğru şişlik belirginleşiyordu. Meral bu kez yalnızca kanserden değil, kolunu eskisi gibi kullanamamaktan da korkmaya başladı. Kontrolünde bu durumun meme kanseri tedavisi sonrası görülebilen lenfödem açısından değerlendirilmesi gerektiği söylendi. Meral'e lenfödemin yalnızca bir şişlik olmadığı, kol hareketleri, cilt bakımı, enfeksiyondan korunma, güvenli egzersiz ve günlük yaşam alışkanlıklarıyla yakından ilişkili olduğu anlatıldı. Rehabilitasyon sürecinde amaç sadece kolundaki şişliği izlemek değil, omuz hareketini, kas gücünü, duruşunu ve günlük yaşam becerilerini yeniden desteklemekti. Zamanla Meral kolunu güvenli biçimde hareket ettirmeyi, omzunu zorlamadan açmayı, şişkinliğe yol açabilecek durumları tanımayı,

0: yapmayı ve günlük işlerini daha bilinçli yapmayı öğrendi. Tedavi sürecine dönüp baktığında şunu fark etti. Meme kanserinde iyileşme yalnızca kemoterapi, ameliyat ve radyoterapiden ibaret değildi. İyileşmenin bir parçası da kolunu yeniden kullanabilmek, bedenine güvenmek ve hayata yeniden katılabilmekti. Bir Hekimden Dinledim programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Gökhan Hocam hep beraber dinledik Meral Hanım'ın hikayesini. Kendisi 49 yaşında, aslında çok bilindik bir hikaye bu. Hepimizin akrabalarında, eşinde, dostunda, ne yazık ki İlke Hanım değil mi? 40-50 yaş öyle aralığında eşimizde, dostumuzda, bir arkadaşımızda çok sık duyuyoruz bu aralar.
1: Doğru.
0: Bu yüzden biz de bu bölümde konuşmak istedik. Özellikle prehabilitasyon ve rehabilitasyon süreçlerini konuşacağız sizinle.
2: Tabii şimdi meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri. Sadece genç yaşta görülmesi önemli değil. Hem genç yaşta görülmesi hem tedavisinin artık erken tanıyla çok başarılı bir şekilde yapılması ve yaşam sürelerinin uzaması açısından da özellikli bir kanser türü. Meme kanserinde özellikle kanserden değil ama başka nedenlerle hastaların hem yaşam süreleri kısalabiliyor hem de hayat kaliteleri düşebiliyor. Bunlardan biri de çok sık karşılaştığımız işte ameliyat olunan tarafta kolda şişmeyle, ağrıyla ortaya çıkan, belirti veren lenf ödem. Tabii şimdi lenf ödemi konuşmadan önce Meral Hanım'ın meme kanseri tanısını aldıktan sonraki işte kemoterapi, cerrahi, işte radyoterapi süreçlerini inceleyeceğiz ama önce bir kavramı netleştirmek istiyoruz. Şimdi prehabilitasyon, rehabilitasyon kavramlarını kullandık ama önce şunu netleştirelim. Fizyoterapistler bu sürecin hangi basamaklarında görevli?
1: Fizyoterapistler olarak biz aslında kanser hiç başlamadan önce sağlıklı bir bireyken toplumda bir bilinç oluşturup kanserden korunma noktasında göreve başlıyoruz. Daha sonra tanı döneminde bireyin yaşadığı anksiyeteyi, kaygı durumunu azaltmaya çalışıyoruz. Tedavi süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. Sonra kanserin saptandığı döneme bağlı olarak tedavi aşamaları değişmekte. Her bir aşamaya özgü olarak o aşamadan hemen önce hastamızı süreç hakkında bilgilendiriyoruz. Süreç boyunca destekliyoruz. Süreç sonrasında da geriye kalan yan etkiler ve istenmeyen durumları en aza indirip az önce vurguladığınız gibi bireyi tekrar günlük hayatına, verimli yaşamına döndürmeye çalışıyoruz.
2: Yani kanser tanısı aldığı zaman henüz bir tedavi başlamadan bu destekleyici fiziksel ve manevi açıdan destekleyici öneriler prehabilitasyon kavramı olarak tanımlanıyor. Tedaviden sonra ortaya çıkan işte lenf ödem gibi veya başka problemlerde uyguladığınız yöntemlere de rehabilitasyon diyoruz. Tabii bu Meral Hanım'ın vakası örneğinde buradaki rehabilitasyonun amacı aslında lenf ödemin daha fazla ilerlemesini, belirti bulgu vermesini ve asıl tabii koldaki fonksiyon kaybına neden olmasını engellemek.
1: Evet.
2: Bu amaçla bir rehabilitasyon programına alınması gerekecek Meral Hanım'ın. Meral Hanım ameliyattan sonra kolunu kaldırmakta, saçını taramakta, günlük işlerini yapmakta zorlandı hikayemizde. Meme kanseri cerrahisi sonrası omuz hareket kısıtlılığı ve koldaki fonksiyon kaybı neden gelişiyor? Yani lenf ödem buna nasıl neden oluyor?
1: İlk başta cerrahi teknik çok önemli. Günümüzde çok ilerlemiş bir teknik kullanılmakta. Cerrahi sırasında o bölgeye bir özel boya dökülüyor ve gerçekten etkilenen kısımlar sadece diseke ediliyor, yani çıkartılıyor. Dolayısıyla olabilen en fazla doku korumasını sağlayarak cerrahi birim hastayı tedavi ediyor. Bu noktada cerrahi bölgenin korunması amacıyla hareketler yavaş yavaş geri döndürülmek. Özellikle hangi cerrahi türünün yapıldığını bilerek biz işe başlıyoruz. Genellikle ilk bir hafta 90 dereceye yakın, yani kol yere paralel olacak şekilde önden ve yandan hastanın ağrı toleransında hareketlerle başlıyoruz. Ne kadar omuz eklemi hareketsiz kalırsa o kadar yapışma ve hareketliliğini kaybetme eğiliminde olan bir eklemdir. Bunu da bildiğimiz için daha erken dönemden yavaş yavaş hareketlendiriyoruz.

0: Burada çok önemli bir diğer konu, ağrıya bağlı olarak duruşu değişiyor bireylerin. Bu noktada düzgün durmak, her iki tarafa eşit dağılım sağlamak oldukça önemli.
1: Bir ağrıdan kaçınma refleksi oluyor. Daha da artmaması için hareket kısıtlılığına gidiyor hastalar demek
0: Çok doğru.
1: istiyorsunuz.
0: Onu önlemek önemli bu noktada.
1: Bu da eğer tabii ki yeterli rehabilitasyona başlanmazsa, yani uygun egzersizler hastada başlanmazsa omuz kısıtlılığının arttığını söylüyorsunuz. Ama tabii ki burada püf noktası erken hareketlilik kazandırmak, ama herhalde belli bir sınır dahilinde, yani ağır bir şey kaldırmak değil de işte herhalde elini yüzünü yıkamak, saç taramak gibi ve bir 90 derece dediniz, yani elini yukarı doğru kaldırmamasını öneriyorsunuz anladığımız
0: Şöyle
1: kadarıyla.
0: dikiş ve direnlerini germeyecek şekilde, ağrısını artırmayacak şekilde, ancak hani ilk bir hafta en azından yavaş yavaş hareketliliğe başlamak, o yapışıklığı baştan önlemek için oldukça önemli. Günlük yaşamında da kolunu olabildiğince kullanmasını istiyoruz, ancak ağır kaldırmadan ve çok tekrarlı küçük hareketler yapmadan kolunu yormadığı sürece aktif kullanması, aktif kas eklem pompası sağlayarak aslında dolaşımı destekliyor, oradaki yapıların kısalmasını engelliyor ve özellikle de kas kuvvet kaybını da azaltmış oluyor.
1: O zaman şunu bir kez daha vurgulayalım. Erken ve güvenli hareket çok önemli. Hem lenf ödemin gelişmesini, ilerlemesini engellemek açısından ve dolayısıyla da omuz, bu vakada Meral Hanım'ın meme kanseri vakasında, kol fonksiyonlarını korumak açısından
0: Evet.
1: önemli olduğunu söylüyorsunuz. Peki Meral'in radyoterapi sonrasındaki bu ağırlığı, şişliği, evet biz artık adını da söyledik, lenf ödem dedik. Peki lenf ödem nedir? Meme kanseri tedavisinde neden ortaya çıkar? Hangi belirtiler hasta için uyarıcı olmalıdır?
0: Vücudumuzda dolaşım sistemin 3 ana bileşeni var. Birisi atar damarlarımız, birisi toplar damarlarımız, diğerisi de lenf damarlarımız. Şimdi bu cerrahi sırasında lenf sisteminin bir kısmı alınmış oluyor. Yani taşıyıcı sistemin bir kısmı eksilmiş oluyor. Dolayısıyla bizim kolun iş yükünü kontrollü bir şekilde idareli kullanmamız gerekmekte. Bu noktada İlk baştan itibaren lenf sistemini destekleyecek ve yükünü azaltacak şekilde önerilerle başlıyoruz.
1: Nedir, nasıl
0: Nedir?
1: gelişir, nasıl ortaya çıkar, hastalar için hangi belirtiler erkenden uyarıcı olabilir? Evet,
0: Evet.
1: bende lenf ödem gelişebilir diye farkındalık yaratabilir.
0: Lenf ödem cilt altındaki kısımda sıvının birikmesi ve burada proteinler de birikerek sıvıyı cilt altında hapsediyor adeta. Dolayısıyla bizim bu ilerleyici tabloyu baştan önlememiz ve başladıysa da durduracak ve geriletecek şekilde tedavilerimizi uygulamamız gerekmekte. İlk işaret olarak hastalarımız kolunda gergin bir bant gibi hat boyunca bir doluluk hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Ya da burada söylediği gibi takılarının sıkması, kıyafetlerinin kolunun dar gelmesi gibi belirtileri bulunmakta. Aslında biz bu prehabilitasyon kısmında cerrahi öncesinde hastamızı bu sürecin yönetimi konusunda bilgilendirebilirsek hiç oluşmadan da
1: Evet.
0: önleme şansımız olmakta. Ancak bazen tümör çok geniş bir alanı kapladıysa, mecburen çok
1: Çok
0: fazla
1: hızlı olabiliyor.
0: lenf nodülü çıkarılırsa sürecin bir parçası olarak gelişebilmekte. Radyoterapiden sonra 3 hastadan birinde gelişmekte. Çok sık bir hale gelmekte. Günümüzde radyoterapi teknikleri de inanılmaz ilerledi. Eklem kapsülünü koruyacak şekilde bir yol izlenmekte.
1: Yine kalp koruyucu da yapılabiliyor. O ben
0: Evet.
1: kendi branşım açısından söylemek istedim.
0: Burada hani eğer bir meme koruyucu cerrahi yapılmışsa, üzerine bir de bilinçli böyle koruyucu bir radyoterapi yapılmışsa, hastalarımızda kolunda hiç şişlik oluşmadan direkt meme lenf ödemi şeklinde daha lokalize bir ödemle de karşılaşabilmekteyiz. Dolayısıyla bu sürecin doğal gidişatını hastamız bildiği zaman daha kaygıları azalarak ve zamanında uzmanlara başvurarak süreci yönetebilir.
1: Yine erken fark etmenin ve erken başvurunun önemini vurguluyorsunuz. Halk arasında özellikle çok böyle bir düşünce var. Kolumu çok kullanırsam şişer. Bu doğru mu?
0: Burada bir denge var. Şimdi bazen hastalarımızda biz her iki kolu karşılaştıracak şekilde çevre ölçümleri yapıyoruz ve bazen görüyoruz ki bir kol diğerinden daha büyük. Bu büyük kol, daha şişmiş kol, bazen gerçekten cerrahi geçiren taraf olmakta.

0: Ama bazen de sağlam tarafı, hiç müdahale yapılmamış tarafı daha büyük oluyor. O zaman anlıyoruz ki o kolunu hiç kullanmamış, aşırı korumuş. Bu durumda kas eklem pompası çalışmadığı için lenf sistemi de toplar damarlarda yeterince aktive olamıyor. Kaslar zayıflıyor ve geri dönüşsüz süreçlere doğru gidiyor. O noktada bizim düzenli bir egzersiz programı yapmamız gerekmekte. Ancak hastalarımız işte halı çırpma, cam silme, kocaman 9 kiloluk bir torununu mesela kucağına alma gibi günlük aktivitelere yöneldiklerinde bu iş yükünü çok artırdığı için lenfödemi aniden tetikleyebilir, hatta çok hızlı ilerletebilir. Burada o dengeyi korumak çok önemli.
1: Yani ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınmak
0: Kaçınacak.
1: gerekiyor ama hiç kullanmamak da zararlı. O bir denge halinde olması gerekiyor ve tabii kişiye özgü bir plan. Zaten size başvurduktan sonra genel bir reçete değil de kişiye özgü bir reçete veriyorsunuz.
0: Bu
1: Burada
0: noktada bir
1: buyurun.
0: şey ekleyebilir miyim? Özellikle günümüzde biliyorsun sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi var. Hastalarımız da uzmanlara ulaşamayınca hemen o bölgelere yöneliyorlar. Ancak burada bilgilerin doğruluğunu teyit etmek önemli. Bir de orada geçen bilgiler acaba o kişi için de uygun mu? Aynı cerrahi tekniği geçirmemiş olabilir, benzer bir radyoterapi uygulanmamış olabilir. Dolayısıyla tamamen bireye özgü olması çok önemli.
1: Evet hocam, çok haklısınız bu konuda. Zaten sosyal medyadaki bu doğru ve yanlış bilgilerin bu bulamacına bir infodemi diyoruz ve bizim aslında bu programı yapma nedenimiz, sizleri davet etme nedenimiz de bu. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek ve bir özellikle bazı konularda halkımıza bir farkındalık yaratma peşindeyiz.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Sayın Keser, programımızın başında Meral'in hikayesini dinlemiştik hep beraber. Bu hikayede rehabilitasyon yalnızca tedavi bittikten sonra değil, tanıdan itibaren gündeme geliyordu. Doğru bir yaklaşım mıdır merak ediyoruz. Meme kanseri hastasında rehabilitasyon ne zaman başlamalıdır ve hangi hedeflerle ilerlemelidir?
0: Öncelikle tanı döneminde başlaması mümkünse hastamızı ilk tanımamız açısından önemli. Olayı nasıl karşıladığı, ne kadar bilinçli olduğu ve ne kadar onunla birlikte yönetebileceğimizi anlayabiliyoruz. Cerrahiden önce bir değerlendirme yapabilirsek zaten hali hazırda bir duruş bozukluğu var mı, eklem kısalığı var mı, eklem yapılarında bir kısalık var mı, bunları önceden tespit edebiliriz. Yine cerrahiye hazırlayabiliriz. Cerrahi sonrasında vücut imajı tamamen değişecek. Orada koruması gereken yapılar hakkında bilgi verebiliriz. Nasıl oturacak, nasıl kalkacak, kolunu nasıl kullanacak hepsini öğretebiliriz. Cerrahiden çıkar çıkmaz hekimlerin izin verdiği ilk fırsatta hastamızı mobilize ediyoruz. Yani yürütüyoruz. Yavaş yavaş hareketlendirmeye başlıyoruz. Böylece uzun süre yatakta kalmanın getirdiği ikincil bir takım problemleri azaltmış ve önlemiş oluyoruz. Ne kadar düzgün duruşu baştan yerleştirirsek sonradan kırmakla vakit kaybetmemiş olacağız. Cerrahi sonrası dikiş ve direnler alındıktan sonra ve biz aralıklı olarak eklem hareket açıklığı, kas kuvveti, fonksiyonel durum, günlük hayatında ona zorluk yaratan tüm durumları ve lenfödemi izliyoruz. Yine böyle kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi ya da immünoterapi ya da akıllı ilaç gibi her ne tip bir medikal tedavi uygulanacaksa öncesinde hastamıza olası yan etkileri, onlarla nasıl başa çıkılacağını, hangi aşamada bize başvurması gerektiğini hep belirtiyoruz. Dolayısıyla o yolculuk boyunca biz aslında hep bir aradayız. Hem hastayı hem yakınlarını rahatlatacak önerilerle onları desteklemeye çalışıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Keser. Hep rehabilitasyonu duyuyorduk ama ben de aynı şekilde prehabilitasyondan yeni haberimiz oldu. Bu tür yayınlarla halkımıza ulaşıyoruz. Eminim birçok kişi de duymamıştır. Sayenizde bir farkındalık oluşturduk.
0: Teşekkür ederim.
2: Peki, biraz prehabilitasyonla ilgili konuşalım o zaman Sayın Keser. Meme kanseri tedavisi öncesinde yapılan prehabilitasyon hastaya ne kazandırır? Ameliyat öncesi omuz hareket açıklığı, solunum, kondisyon, hasta eğitimi ve lenfödem farkındalığı neden önemlidir?
1: Burada tabii aslında şunu ekleyelim. Yani sadece lenfödem değil prehabilitasyonun amacı. Aynı zamanda bir akciğer, kalp fonksiyonlarını da hem cerrahiye, hem kemoterapiye, hem radyoterapiye ve bunların oluşabilecek komplikasyonlarına hazırlamak. Yani sadece lenfödem değil rehabilitasyonun amacı.

0: Özellikle solunum ve akciğer ve işte kalp fonksiyonları açısından neler önerebiliyoruz? Ne öneriyoruz hastalara?
1: Şimdi cerrahi öncesinde, cerrahi sonrasında ağrıyla beraber öğrenmek daha zor olacağı için öncesinde biz nasıl solunum egzersizleri yaptıracağız, hangi bölgeye nasıl nefes alacak, yine anestezinin etkisiyle solunum nasıl etkilenecek, bunlardan hastamızı haberdar ediyoruz. Öksürme sırasında dikiş ve diren bölgelerini desteklemesi, kontrollü öksürme, yine düzgün dik duruş akciğer havalanması açısından da oldukça kıymetli. Bizim az önce söylediğimiz yürütme, bir an önce hareketlendirme, yatakta kalma süresini azaltma aslında hep kalp akciğer sistemini destekleyici uygulamalar. Özellikle bu dönemi atlattıktan sonra bizim kanserle yaşama dönemi diye adlandırdığımız aşamada biraz daha kondisyonunu artırmaya dönük egzersizlerle desteklemekteyiz. Ancak kemoterapi döneminde ilaçların kardiyotoksik ve pulmoner sisteme olan etkileri dolayısıyla
0: Yani kalp üzerine ve akciğer sistemine olan yan etkiler
1: yan
0: demek
1: etkiler
0: istiyoruz. Evet.
1: demek istiyoruz. O bölgelerde fonksiyon kayıplarını azaltmak için kemoterapi döneminde özellikle düzenli bir egzersiz alışkanlığı edindiriyoruz. Dinlenerek geçmeyeceğini, çünkü ilaçlar çok yorgunluk yapıyor. Hastalarımız dinlenmek istiyorlar ama dinlendikçe o madde daha çok birikip aslında hasarı artırmış oluyor. Ne kadar gayret edip hareketli olursa da iyileşme o kadar desteklenmekte. Radyoterapi döneminde ışınlar bazen yine de akciğer sistemini etkileyebilmekte. O noktada solunum egzersizleriyle akciğer havalanmasını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim en çok istediğimiz hastamızın süreç boyunca fiziksel aktivite düzeyini korumak, aktif olmasını sağlamak ve günlük yaşamına olabildiğince maksimum katılımını gerçekleştirmek.
0: Tabii Meral örneğinde biraz genç bir hasta ama tabii bu aynı zamanda ileri yaş bir meme kanseri de olabilir. Dolayısıyla kas fonksiyonlarını korumak, kas kitlesini korumak çok önemli. Çünkü bu hastalar kullandıkları ilaçlardan özellikle hormon tedavisi gibi ilaçlardan kemik erimesi de yaşayabilir. Ve eğer kas fonksiyonları yeterli değilse, kuvvetli değilse düşmelere, kırıklara neden olabilir. Belki meme kanserinden hastaların yaşam süresi kısalmıyor ama düşmeler ve düşmelere bağlı işte kırıklar, belki kanamalar nedeniyle hastaları kaybedebiliyoruz. Onun için dediğiniz gibi kas kitlesini korumak, kas fonksiyonlarını korumak en az akciğer, kalp fonksiyonlarını korumak kadar önemli. Yine kardiyoloji açısından düşündüğümüzde vurguladığınız gibi kemoterapi başta olmak üzere radyoterapinin ve hatta cerrahi sonrası bazı sitokin dediğimiz maddelerin kanda hızlıca artmasına bağlı olarak kalp üzerine olumsuz etkiler, kalp yetmezliğine, kalp ritim bozukluğuna veya hipertansiyon, kan basıncı yüksekliğine neden olabilecek yan etkiler görüyoruz. Bunları azaltmak için de prehabilitasyon ve rehabilitasyon çok önemli. Yani iyi çalışmayan bir organa daha kolay zarar verebiliyor bu tedaviler ama iyi çalışan bir organ kendini daha iyi koruyabiliyor. Bu açıdan söyledikleriniz çok değerli. Bir de tabii şöyle bir durumla çok sık karşılaşıyoruz. Kemoterapi kullanan hastalar haklı olarak tabii ki yorgunluk, kuvvetsizlik, ellerde ayaklarda uyuşma, bizim nöropati dediğimiz veya işte dermanı kalmama, işte fiziksel kapasitesinin azalması gibi durumlar görebiliyoruz. Peki bu durumlarda hangi hastalar istirahat etmeli, hangi hastalar fiziksel aktiviteyi azaltmalı, arttırmalı? Böyle bir genel kuralımız var mı yoksa gene kişiye özel önerilerde mi bulunuyoruz?
1: Burada zaten hastalarımızı hekimlerimiz çok detaylı takip etmekteler. Düzenli kardiyolojik muayeneleri yapılıyor. O noktada tehlikeli bir durum olduğunda bizi zaten haberdar ediyorlar. Ancak genel gidişat açısından sorarsanız bizim hareketli olmamız aslında bu süreci en çok destekleyen. Yani bir ilaç kadar egzersiz de etkili. Dolayısıyla ne kadar hareketli olursa bu komplikasyonların hem gelişmesini önlemek, geliştiyse de geriletip tekrar sağlıklı sürece başlatmak açısından önemli. Biz bu noktada aerobik egzersiz dediğimiz haftada 3 ila 5 gün yaklaşık
0: Yani
1: 30
0: yürüme,
1: dakikalık
0: tempolu
1: bir
0: yürüyüş, koşma, yüzme, kürek çekme gibi nabzı arttıran egzersizlerden bahsediyorsunuz.
1: evet.
0: Evet.
1: Onları önerebiliyoruz.
0: Ve haftada 2 günde direnç egzersiz yani kas kitlesini arttırıcı ağırlık kaldırma gibi egzersizler öneriyorsunuz.
1: Ancak orada riskli bölgeleri, lenf çıkartılan bölgeleri fazla yük binmeyecek şekilde yaptırıyoruz.

0: görüyoruz. Bir de sizin değindiğiniz kemik erimesi için kemiğe aralıklı yük bindiren, tabii, merdiven inip çıkma, oturup kalkma, olduğu yerde sayma gibi egzersizleri önerebiliriz. Yine
1: yani kemik erimesini azaltmak için kemiği biraz zorlamamız gerekiyor ama çok zorlayıp da kırmamak da gerekir kemiği. O
0: aralıklı
1: denge çok önemli ve kademeli bir artışı vurguluyorsunuz. Evet hocam, buyurun.
0: Aralıklı bir yük binmesi istenen. Onun dışında bahsettiğiniz ellerde, ayaklarda uzun eldiven veya uzun çorap ya da kısa eldiven çorap tarzı duyu kayıpları veya kuvvet kayıpları, işte iğneler batıyor gibi hissetme, dolaşım bozuklukları görülebilir. Bu gibi durumlarda da yine özel masaj teknikleri, bazen ortez dediğimiz cihaz uygulamaları, elektroterapi yöntemleri ve masaj teknikleri yanında egzersizlerle destekliyoruz. Yalnız burada elektroterapi uygulanacaksa kanserle ilişkili riskleri dikkate alarak yine ekiple birlikte o uygulamalar seçilmeli.
1: Yine lenf ödeme dönelim. Yani bu vaka örneğinde, Meral Hanım'ın örneğinde koldaki şişliğe. Buradaki fizyoterapi yaklaşımları nedir? Sadece bir kompresyon mu, masaj mı, cilt bakımı mı? Biliyoruz ki bu kolda da özellikle enfeksiyon da bir problem oluşturuyor. Nasıl bir yaklaşım? Kısaca anlatabilir misiniz?
0: En önemlisi hasta eğitimi. Yani cilt bütünlüğünü korumak, cildine zarar verecek herhangi bir sıcak, soğuk, travmatik durumdan koruması ile başlıyoruz. Bunun dışında kompleks boşaltıcı fizyoterapi dediğimiz bir tekniği uyguluyoruz. Manuel lenf drenajı, cilt bakımı, kompresyon tedavileri ve egzersizden oluşan bir konsept. Burada manuel lenf drenajı etkilenen lenf yollarını bypass edecek şekilde sağlıklı lenf yollarına lenfatik sıvıyı aktarmak üzere çalışan bir teknik.
1: Bu düşündüğümüz gibi elle yukarıya doğru masaj yapma şeklinde mi?
0: Burada lenf haritasını izleyerek yavaş hızda.
1: Siz programlıyorsunuz, evet. Siz tarif ediyorsunuz yani, evet.
0: Yavaş hızda ve yavaş bir basınçta yapılmakta. Yani bildiğimiz klasik ovuşturma tekniği gibi değil, değil. Özel bir tekniği var. Bir de etkilenen lenfleri bilerek yapmak önemli. Çünkü yanlış bir bölgeye sıvıyı biriktirmek istemeyiz. Mutlaka
1: yani uzman... evde, pardon sözünüzü kestim. Yani evde, evet, böyle bir şey duyduk. Kendi kendimize şöyle yukarıya doğru ovalayalım demeyeceğiz. Sizden ameliyatın şekline göre planladığınız bir yöntemle bunu yapmamız gerekecek. Peki kendileri mi yapacaklar, yoksa siz fizyoterapi seanslarında mı yapacaksınız? Ne kadarlık bir sürede olacak bu?
0: Bu kompleks boşaltıcı fizyoterapi iki fazdan oluşmakta. Birinci faz aktif olarak fizyoterapistle birlikte yürütülüyor. Manuel lenf drenajını ve cilt bakımını fizyoterapist yapıyor. Hemen peşinden kompresyon bandajı uygulanıyor. Burada çok katmanlı, kısa çekişli bir bandajlama ödemden etkilenen bütün dokuları içerecek şekilde yapılmakta. Kompresyon bandajı üzerindeyken hastamıza bir takım egzersizler öğretiyoruz ki bandaj çalışsın, o bölgeyi rahatlatsın. Bu yaklaşık bir ay kadar süren, her gün tekrar eden 24 saat boyunca kompresyon bandajının hastamızın üzerinde kaldığı bir uygulama. İstediğimiz hacme ekstrem kolu ulaştıktan sonra bu defa faz 2'ye geçiyoruz. Bu masajı hasta evde kendisi yapıyor. Veya bir yakını da yardımcı olabilir. Bazen hastalarımız yaşlı oluyor veya iki taraf kolu da ameliyatlı olabiliyor. O durumda yardım gerekmekte. Cilt bakımını yine aynı şekilde sürdürüyoruz. Kompresyon artık özel kompresyon giysileriyle sağlanıyor. Genellikle hastamızın ölçülerine özel olarak üretilen kompresyon çorapları ya da böyle velcrolu, kişinin vücuduna uyumlu hale getirilebilen bası giysileri veriyoruz. Yine bu giysiler eşliğinde hastalarımızın düzenli egzersiz yapmaları ve yaşam tarzı değişikliklerine mutlaka uymaları gerekmekte.
1: Peki hocam, şimdi cilt bakımı dediniz. Burada şunu sormak istiyorum. Cilt bakımı ve bu, çünkü enfeksiyon riski yüksek de olduğu için cilt bütünlüğü de çok önemli. Bu masajı yaparken herhangi bir krem, yağ, bir şey kullanmak gerekiyor mu?
0: Kesinlikle kullanılmıyor. Çünkü lenf sistemi cildin hemen altında akmakta. Cilde nazik çekişler yapılarak yapılan bir masaj. Böyle bir ürün kullandığınızda eliniz kayıp gidiyor.
1: Ve o zaman bunu çok vurgulamak gerekiyor. Çünkü piyasada işte iyi gelir diye satılan birçok, içeriğini tam olarak bilemediğimiz kremler var, merhemler var. herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Bu elle nazikçe yapılan bir masaj dediniz.
0: Evet. Özellikle kemoterapi almış hastalarımızda herhangi bir kozmetik krem uygulaması çoğu zaman kötü sonuçlar verebiliyor. Mutlaka hekime danışarak. Çünkü burada bir alerjik reaksiyon olabilir. Cilt zaten çok hassas.
1: Evet.
0: Bu tarz alevlenmeler de lenfödemi hep olumsuz yönde etkilemekte.
2: Gökhan Hocam, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Konuğumuzun son mesajını soralım mı? Ne dersiniz?
1: Evet, buyurun.
0: Lenfödem önlenebilir ve eğer geliştiyse de kontrol edilebilir, geriye döndürülebilir bir problemdir. Çoğu zaman hastalarımız kanserden kurtulmakta, ancak lenfödem onlara hep hatırlatıcı bir işaret olarak hayatlarında devam etmekte. Bu süreçte mutlaka uzman bir fizyoterapiste başvurarak ve kendileri bunun önlenebilir, kontrol edilebilir bir durum olduğunu bilerek yaklaşırlarsa bu süreci güzelce yönetebiliriz.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Bence önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum. Umarım sesimizi herkese duyurabiliriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Sayın dinleyenlerimiz, her kanser türünde olduğu gibi meme kanseri için de erken teşhis çok önemli. Kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin. Çünkü hayatımız biricik, tek, çok değerli. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlke Keser'e ben de çok çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın. Bir hekimden dinledim.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımını başlatan 1960 yapımı Gecelerin Ötesini adlı filmden söz edeceğiz. Metin Erksan'ın yönettiği bu film, Yeşilçam'ın pembe düşlerinden sıyrılıp sokağın sert gerçeğine, yoksulluğun getirdiği suça ve sınıfsal hayal kırıklıklarına odaklanan ilk cesur adımlardan biridir. Film, aynı mahallede yetişmiş, farklı hayalleri olan ama yolları kısa yoldan köşeyi dönme arzusuyla kesişen 7 gencin etrafında döner. Aralarında en ağırbaşlı ve derinlikli karakter olan Tahir'i, Türk sinemasının babacan yüzü Kadir Savun canlandırır. Bu 7 arkadaş, içinde bulundukları sefaletten kurtulmak için birleşerek çete kurarlar. Ancak bu durum bir suç sevdası değildir. Aslında her biri kendi gecesinin ötesine geçmek istemektedir. Fakat içine düştükleri karanlıktan çıkmaları çok zordur. Film, suçun bazen adaletsizliğin ve fırsat eşitsizliğinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu anlatır. Metin Erksan ise kamerasını adeta bir belgesel titizliğiyle gecekondulara, dar sokaklara ve insanların yorgun yüzlerine çevirir. Kadir Savun, o kendine has ağırlığıyla bu trajik yolculuğun vicdanını temsil ederken, Erol Taş ve Supi Kaner gibi isimler karakterlerinin her birine farklı birer toplumsal yara eklerler. Gecelerin Ötesi, sinemamızda bireysel dertlerden toplumsal meselelere geçişin en keskin virajlarındandır. Film bize, bir toplumda herkes için güneş doğmadıkça kimsenin gecenin karanlığından tam olarak kurtulamayacağını anlatır. Kadir Savun'un o dürüst duruşuysa yıkılan hayallerin ortasında bile insan kalabilme çabasının sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

açacağım da termiklerin. Özlüyor çiçeklerin. Yeter artık yeter. Ne olur bilsiz bir cevap ver.

seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu ki derin kaderimdi.

Yalanmış dediler, bir anlıkmış.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bugün Kurban Bayramı. İslam aleminin en önemli günlerinden biri. Kurban, toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutar, var olanın paylaşılmasına katkıda bulunur. Bugün gönüller arasında köprü kurma günü. Bugün eşi dostu akrabayı ziyaret etme günü. Dargınlıkları, kırgınlıkları bitirme günü bugün. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra

bölgesel barışın da teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Tahran-Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlikte sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

çek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri.

verdik. Günlere günler ekledik. Gökyüzüne

Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinde de barış için diplomasi trafiğini sürdürdü. ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram boyunca karayollarında tedbirler arttırıldı. CHP'de eski parti meclisinin göreve iade işlemleri başladı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la görüşmesinde Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı telefon görüşmesinde de Türkiye-Pakistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı görüşmelerde her iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, füze fırlatma sahalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığını açıkladı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini savundu. İran basını da Lark Adası'nın güneyine saldırılar düzenlendiğini, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İran devrim muhafızları, ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı da kendimizi savunmaktan çekinmeyeceğiz dedi. Tahran, Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlik de sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum olduğunu söyledi. İran basınına göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın başkanlık ettiği müzakere heyetinin Katar ziyareti başarılı geçti. ABD ile görüşmelerde ilerleme sağlandığı duyuruldu. Görüşmenin özellikle 24 milyar dolar olduğu tahmin edilen İran'ın dondurulmuş varlıklarına odaklandığı kaydedildi. İran basını, Tahran'ın bu miktarın yarısının anlaşmanın ilk aşamasında kullanıma açılmasında ısrarcı olduğunu da yazdı. İran dini lideri Müştebeh Hamaney de İslam ülkelerine işbirliği çağrısı yaptı. ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Bugün Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümü. Seçilmiş hükümet darbeyle devrildi. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 11 ay süren hukuksuz yassı ada mahkemelerinin ardından idam edildi. 27 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk darbesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe ofisinde 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in aileleriyle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının Karacaahmet mezarlığında bulunan kabirlerini de ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan için dua etti, kabirlerine su döktü.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Birlik ve dayanışma mesajı verdi.
1: Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayram yalnızca varlık içinde şükredenlerin değil, yokluk içinde sabredenlerin de hatırlanmasıdır açıklamasını yaptı. Bahçeli, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz diyerek. Türkiye'nin tarihten gelen sorumluluğuna dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını hatırlattı, trafik güvenliği konusunda da uyardı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak Kurban Bayramı tatilinde tedbirlerimizi en üst seviyede planladık. Bütün birimlerimizle birlikte karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için görev başında olacağız. Bayram süresince ülke genelinde 66.481'i trafik güvenliğinde görev almak üzere toplam 334.017 personelimizle 49.826 ekip aracımızla sahada olacağız. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Trafikte en güçlü tedbir, dikkat, sabır ve sorumluluktur. Yola çıkan her bir vatandaşımızın göstereceği bu hassasiyet, bir canın korunmasına, bir ailenin huzuruna, bir bayramın sevinçle tamamlanmasına vesile olacaktır. Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptığı hesabından paylaştı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının gereklerini yerine getireceğini belirtti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak genel merkeze yerleşeceğini ve toparlanmayı gerçekleştireceğini söyledi. CHP'de mutlak butlan sonrası hareketli bir süreç yaşanmaya devam ediyor. 38. Kurultay'ın iptali için dava açan delege avukatı Onur Yusuf Üregen, icra müdürlüğüne dilekçe verdi. mahkeme kararı doğrultusunda göreve iade edilen eski parti meclisi üyelerinin işlemleri icra müdürlüğünce başlatıldı. 37. kurulda seçilen parti meclisi 1 Haziran'da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. İçişleri Bakanı

0: Mustafa Çiftçi CHP'deki tahliye sürecine ilişkin El Cezire'ye konuştu. Çiftçi CHP'deki tahliye talebinin yine CHP'li heyet tarafından yapıldığını belirtti. Polisin genel merkeze girişinin hukuki zorunluluk olduğunu ifade etti. Bakan Çiftçi, tarafların anlaşması için gerekli sürenin tanındığını ancak uzlaşı sağlanamadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamının ve anayasal kurumların hedef görülmesini de sert bir dille eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere tepki gösterdi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaşananlarda taraf olmadığını söyledi.
1: 3-5 tane partiliyi, dava arkadaşını, yol arkadaşını ikna edemeyen bir genel başkan bugün çıkmış, bütün bu süreçten Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bunun akılla, mantıkla izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu olayın hiçbir yerinde AK Partili ya da Cumhur İttifakı'na mensup siyasi aktörler yok. Delege oylarının parayla satın alındığı bir süreçte anılmasından, bir ana muhalefet partisinin bu pozisyona düşmesinden, demokrasi anlatan, insan hakları, siyaset bilimi çalışan bir akademisyen olarak rahatsızım.
0: Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinde de barış için diplomasi trafiğini sürdürdü. ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram boyunca karayollarında tedbirler arttırıldı. CHP'de eski parti meclisinin görevi iade işlemleri başladı.

0: Spor.
1: A milli takımımızın yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ancak kendimize güveniyoruz dedi. TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Real Madrid'li oyuncu, saha içinde hangi pozisyonda olursa olsun her şeyi başarmak istiyorum ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci ön eleme turunda Hars ya da Kornik Zarpse takımlarından biriyle eşleşecek. Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'la İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla güney iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 25, İstanbul 27, İzmir ve Diyarbakır 30, Adana 33, Samsun 24, Zonguldak 22, Kars ve Van 19 derece.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
1: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarılıyor. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir apartmanda oturuyorsanız mutlaka başkanlık seçimine gitmiş ya da sonucunu öğrenmişsinizdir. Belediyelerde her 5 yılda bir başkanlık seçimi yapılır ve seçmenler oy verir. Başkan seçildikten sonra kendi yardımcılarını atar ve yönetmeye başlar. Tabii ki yalnızca belediyede ve apartmanda başkanlık seçimi yok. Derneklerde ve sendikalarda da başkanlık seçimi yapılıyor. Başkan kelimesiyle yapılmış çok fazla kavram var dilimizde. Bunların çoğu bileşik ad olarak yapılmış. Cumhurbaşkanlığının dışında başkanlık makamı, başkanlık sistemi, yarı başkanlık, meclis başkanlığı gibi adlar ilk akla geliverenler. Başkan vekili, başkan yardımcısı, as başkan, eş başkan, genel başkan, onursal başkan, baro başkanı, bölüm başkanı, daire başkanı, devlet başkanı, kurmay başkanı, kürsü başkanı, sandık başkanı, başkanlık makamı, kurul başkanı ve daha birçok başkan. Başkan en eski Türkçe kelimelerden biri. Eski Türkçe'de başkan olarak kullanılmış. Zamanla GK değişimi olmuş ve başkan haline gelmiş. Başkan sözünden türeyen başkanlıksa başkan olma durumu reislik, riyaset anlamına geliyor. Hangi kurum, kuruluş, dernek, meclis olursa olsun başkanlık makamı rütbe, yaş, kıdem esasına göre verildiği gibi atama veya seçimli de olabilir. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel seçimlerden sonraki ilk oturumunda en yaşlı milletvekili başkanlık yapar. Meclis başkanı milletvekilleri tarafından seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın da başkanıdır. U harfi biçimli genel kurul salonunun U harfinin kıvrık olan kısmında başkanlık divanı yani yönetim makamı bulunur. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul ve komisyonlarındaki çalışmaları takip edecek basın ve yayın mensuplarına başkanlıkça özel bir giriş kartı verilir. Bu özel kartlarla ilgili esaslar başkanlık divanınca kararlaştırılır. Türk ve yabancı basın yayın mensuplarına özel dinleme locaları ve çalışma büroları ayrılması, meclis binasının diğer kısımlarına girebilmeleri ve basın ve yayın mensuplarına ilişkin sair hususlar başkanlık divanınca bir yönetmelikle düzenlenir. Meclis başkanlığı gibi hem kanunu hem de kuruluş ve görev yönetmeliği bulunan kurumlarda başkanlık makamında bulunanların görev tanımları açıkça yapılmıştır. Ama görev tanımlarından daha önemli olan yasayla o kuruma verilen görevlerdir. Bazı ülkeler başkanlık sistemiyle yönetilir. Devlet başkanlığı görevleri bir kişide birleştirilirse o sistem başkanlık sistemidir ki bu sistem siyasidir. Ama burada yasama yetkisi parlamentoya aittir. Bizim yönetim sistemimiz olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de buna benziyor. Başkanlık kavramı Türkiye'de önce riyaset, sonra da eminlik ve reislik olarak bilinmişti. Adı reislik olan ilk makamlar spor kulüplerinde kullanıldı. Örneğin 1907 yılında kurulan Fenerbahçe'nin ilk kurucu reisi Mühendis Nurizade Ziya Bey idi. 1922 yılında 16 kulübün katılımıyla kurulan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın riyasetine yani başkanlığına Ali Sami Yen getirilmişti. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: sabahın ilk ışıkları. Henüz şehir tam anlamıyla uyanmamış. Gökyüzü gecenin sessizliğini usul usul sabaha bırakırken sokaklarda tanıdık bir telaş başlıyor. Kapılar bugün başka türlü açılır. Dualar bugün başka türlü yükselir. Kalpler bugün biraz daha yumuşar. Çünkü bugün sıradan bir bayram sabahı değildir. Bugün teslimiyetin, sadakatin ve paylaşmanın en derin şekilde hissedildiği mübarek bir vakittir. Hazreti İbrahim'in sadakati, Hazreti İsmail'in teslimiyeti ve insanın sahip olduğunu paylaşarak Rabbine yaklaşma arzusu. İşte bütün bu duyguların birleştiği o büyük manevi iklimin içindeyiz bugün. Kurban Bayramı'nın anlamını, dinimizdeki yerini, kültürümüzde bıraktığı derin izleri ve gönül dünyamızdaki karşılığını konuşacağımız Gönül Payı programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Zafer Koç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zafer Hocam.
1: Hoş bulduk, sağ olun efendim.
0: Zafer Hocam, kurbanın çok önemli bir ibadet olduğunu biliyoruz ve kurban ibadeti denildiğinde çoğu zaman zihinlerde önce paylaşmak, et dağıtmak, bayram sofralarının oluşu canlanıyor ama kurbanın özünde çok daha derin bir mana olduğunu da tahmin ediyoruz. Dinimiz açısından kurbanın anlamı nedir ve insan neden kurban keser?
1: Evet, güzel bir soru. Bunu öncelikle dinleyicilerimizin bayramını kutlayarak başlamakta fayda görüyorum. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Kurban bayramları mübarek olsun. Huzurlu, mutlu, güzel bir şekilde anılarla dolu güzel bir kurban bayramı yaşamalarını temenni ediyorum. Sözlerimize başlarken Allah'a hamd ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama da sonsuz salatü selam olsun. Dediğiniz gibi kurban bayramı özel bir gündür. Müslümanlar için Zilhicce ayının hicri takvime göre, kameri ay hesabına göre Zilhicce ayının 10. günü, yani Zilhicce hicri takvimlere göre aylardan birisinin ismidir. 10. gününde bu Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekleşir. Tabi bu kameri ayla güneş ayı hesabı her gün, her sene 11 gün değiştiği için bu sene de inşallah 26 Mayıs dönemine denk geldi. Ve seneye bu daha da değişik olacak. Evet, kurban dediğimizde kelime anlamıyla tanımlamakta fayda görüyorum. Kurbanı Türkçe'de de kullanıyoruz. Hatta böyle halk dilinde konuşurken işte sana kurban olurum diyoruz. Ne kadar güzel bir cümle, ne kadar güzel bir ifade.
0: Anneler evlatlarına söylerler değil
1: evet,
0: mi genelde?
1: Evet, annelerin evlatları için söyledikleri bir ifade. Yani feda olayım ben sana, senin için ben canımı veririm, senin için ben her şeyimi veririm anlamındadır. Dolayısıyla kurban kelimesi Arapça bir kelime olarak kurbiyet dediğimiz, yakınlaşma dediğimiz, yakın olma, yanında olma, onunla beraber olma anlamına gelen bir kelimedir. Ve kurbanı da Allah için kestiğimizden dolayı kurban kelimesiyle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Allah'a olan sevgimizi bu şekilde kurbanla ispatlamış, göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla kurban ile biz Allah-u Teala'ya olan inancımızı, imanımızı ve onun emirlerine olan kabulümüzü, onayımızı kurban keserek göstermiş oluyoruz. Aslında baktığımızda hayatımızda pek çok defalar hayvanlardan istifade ediyoruz. Tabii. Yani hayvanları kesiyoruz, onlardan istifade ediyoruz, etinden, derisinden, kemiğinden vesaire. Kurban bayramında da yaptığımız aynı şey aşağı yukarı. Yani yine bir hayvanı etinden, derisinden istifade etmek için. Ama kurban bayramında kesilen o kurbanın niyeti başka oluyor. Onun niyetinde farklı bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla günlük normal kestiğimiz hayvanlardan Kurban Bayramı'nda kestiğimiz hayvan çok çok farklı. Birisi ibadet olarak, bir diğeri ise normal adet dediğimiz, yani yeme içme ve beslenme amacıyla kestiğimiz.

0: kabileleri var ve Yahudi kabileleri var. İç içe geçmiş ve bunlar kendilerine göre kutlamalar yapıyorlar ama o kutlamalar biraz daha böyle anlamsız diyelim ya da böyle akla mantığa uygun düşmeyen, gereksiz eğlenceler yaptıklarında Peygamberimiz onlara soruyor. Bunlar bizim diyorlar kutladığımız özel günlerimiz. Ve Peygamberimiz hicretin ikinci yılında 624 yılında iki bayramı var Müslümanların diye hem Ramazan bayramına hem de Kurban bayramına işaretle biz bayramlarımızı bu şekilde yapacağız diye başlangıcı öyle olmuştur. Ama bu Peygamberimizin başlangıcı, fakat Kur'an-ı Kerim'e, insanlık tarihine baktığımızda Maide suresinde özellikle orada benim çok hoşuma gider. Hazreti Adem'in iki oğlu vardır. Habil ve Kabil'dir. Bunlar da ilk defa kurban olayının bu iki çocuk arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Aralarında çıkan bir problem ya da bir anlaşmazlık, artık ayetlerde bu neden çıktığı belirtilmez ama biz onu tarih kitaplarında baktığımızda bir şekilde aralarında bir problem çıktığını, babalarının ise yani Adem Aleyhisselam'ın ise ikisinin de birer kurban kesmesini ve bu kurbanların hangisininki kabul olursa onun haklı, diğerinin haksız olduğunu ifade eder. Bu da Maide suresinde 27 ve 31. ayetler arasında 5-6 ayette böyle detaylı olarak anlatır. Neticede iki kardeş kurban keser, birinin kurbanı kabul edilir, diğerininki kabul edilmez. Demek ki samimiyet yoktu.
1: Kabul edildiğinin işareti nedir Zafer Hocam?
0: Kabul edilmesinin göstergesi olarak gökten bir ateş, kıvılcım, mesela yıldırım gibi bir şeyin kurbanın birisinin üzerine düşmesiyle onun o kurbanın geçerli olduğuna dair bir işaret varmış. Dolayısıyla kardeşlerden birisi, onlar da Habil ve Kabil. Hepimiz biliriz aşağı yukarı.
1: Habil mi bu durumda haklı çıktı?
0: Habil haklı çıktı. Kurbanı kabul edildi. Tabii o ayetleri şimdi uzun uzun konu edinmek zamanımızı taşırır ama fakat oradaki verilen mesaja işaretle söylemek isterim. Habil'in kurbanı kabul edildiği zaman Kabil yine de kabul etmedi. Yanaşmadı buna. Yani hatasında ısrar etti. Hayır dedi ve ben seni öldüreceğim dedi. İki kardeş arasında böyle bir münakaşa çıktı. Kabil katil oldu ve kardeşini öldürdü. Ayetteki oradaki ifadede diyor ki yeryüzünde öldürülen ilk insan oldu. İlk insan oldu.
1: Çok çarpıcı
0: ve
1: bir hikayeymiş.
0: Bu öldürmeden dolayı da kardeşi ilk defa ölüm yaşıyor. Bilmiyor Kabil'in olduğunu. Kardeşinin cansız, nefessiz, hareketsiz yattığını görünce panikliyor, korkuyor, zorluyor. Onun başında başlıyor ağlamaya, üzülmeye. Ben şimdi ne yapacağım, babama ne diyeceğim derken Allah diyor iki karga gönderdi diyor. İki karga gönderdi. Bunlar da dövüşmeye başladı. Bunlar dövüşünce biri birisini öldürdü kargalardan. Ve toprağı eşeledi o karga. Hayvanlarda vardır bu.
1: Tabii.
0: Kedilerde, köpeklerde, kargalarda birçok hayvanlarda vardır. Böyle leş olduğu zaman, yani ölüsü olduğu zaman hayvanın, onu ortada bırakmaz. Onu eşeler.
1: Kapatır, örtmeye
0: üstüne toprak örter ve kapatır onu. Bunu görünce Kabil kendisini kınıyor ve diyor ki bana ne kadar yazık. Kardeşimin cesedinin ne yapacağımı bile bilemiyorum. Ve onu kendisi böyle defnetmiştir. Yani kurbanın başlangıcı budur.
1: Evet, çok
0: ve İbrahim Aleyhisselam'ın, oraya da
1: evet,
0: gelelim mi efendim?
1: Evet, gelelim oraya tabii. Gelelim
0: İbrahim hocam. Aleyhisselam'ın da oğlu İsmail ile olan ilgisinde, tabii oğlu İsmail'i çok sevmektedir. Ama Allah onu kendisine sunmasını, samimiyeti, İbrahim'in olan inancının, yani peygamberler çok ağır imtihanlardan geçmiştir Yasemin Hanım. Yani bir peygamberlerin geçtiği o ağır imtihanlar bizlerde yok. Gücümüz o kadar ağır imtihanları kaldırmaya zannedersem yetmez ki Allah da bizi böyle fazla imtihanlara. Oğluyla imtihan etmiştir Allah-u Teala. Ve neticede İbrahim Aleyhisselam o imanını, o sadakatini, Allah'a olan inancını bizzat ispatlayınca Allah-u Teala İsmail'in yerine bir koç göndererek kurbanın bu şekilde olacağını, insanların bu şekilde kurban değil, hayvanlardan kurban olacağını orada bize öğretmiş oldu. Günümüzde dahi

0: Yeryüzünde pek çok yerlerde duyuyoruz böyle batıl inanç olarak insanları bile kurban ettikleri var. Aslında İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'le olan o kurban sahnesi insanlık için şu mesajı veriyor. İnsandan kurban olmaz, hayvanlardan olur ve Allah'a yaklaşmak için olur ve insanlar bunun için asla kullanılmaz.
1: Evet.
0: Bu
1: Sevgili
0: iki örnek
1: dinleyenlerimiz,
0: yeterli zannedersin.
1: çok çok çarpıcıydı hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, sohbetimize devam edeceğiz Doktor Zafer Koç'la birlikte. Ama istiyoruz ki günümüzün belki anlamına da ışık tutacak çok hoş bir musiki çalınsın kulaklarınıza. Ömer Faruk Güney'den dinleyeceksiniz. Uyan ey gözlerim gafletten.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Zafer Koç'la sohbetimiz devam ediyor. Kendileri Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurul uzmanı. Şimdi Zafer Hocam, bu ibadetin yani kurban ibadetinin temelindeki aslında teslimiyet anlayışından da biraz bahsedelim istiyoruz. Bu ibadetin acaba bireyin iç dünyasında nasıl bir karşılığı vardır?
1: Evet Yasemin Hanım, biz şöyle bir tasnif yaparak, sınıflama, sınırlama veya gruplama yaparak söylersek zannedersem daha anlaşılır olacaktır. İbadetleri biz üçe ayırarak sınıflayabiliriz. Bedenle yapılan ibadetler, mal
0: Namaz gibi
1: ile, evet namaz gibi, namaz
0: örnekleyelim.
1: gibi, oruç gibi mesela.
0: Tabii.
1: Bunu bedenimizle bizzat fiilen fiziki olarak yapıyoruz. Mal ile yapılan ibadetlerimiz de vardır. Bunlar da mal ile işte kurban kesmektir. Efendim sadaka vermektir, zekat
0: Doğru.
1: vermektir falan. Üçüncü grupta ise beden ve mal karışımı olan ibadetler. Yani hem bedenle hem de malla. Buna da örnek olarak genellikle hac ibadetini veririz. Yani hac ibadetinde uzak yerlere gidiyoruz, Mekke'ye, Medine'ye gidiyoruz ve orada ibadeti ancak öyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla hem bedenimizde hem de malımızda. Şimdi bunlara baktığımızda bu ibadetlerin hepsinde de ortak nokta insanda o Allah inancını geliştirmek, samimiyeti artırmak, Allah'a olan imanımızı, teslimiyetimizi bizzat göstermektir. Bu şekilde bir nevi insan kendi hayatını, ahlakını, davranışlarını, efendim konuşmalarını, oturmasını, kalkmasını, insanlarla olan sosyal
0: Münasebetlerini
1: ilişkilerini,
0: tabii.
1: münasebetlerini bu şekilde düzenleyecektir. Yani ibadetin bir kendimize yönelik yönüne işaret etmek gerekirse, evet Allahu Teala için bunları yapıyoruz. Allah'a olan samimiyetimizi böylece göstermiş oluyoruz. Allah'a olan bağlılığımızı. Ama diğer yandan baktığımızda da bireysel olarak ve toplumsal olarak da çok yönlü bu ibadetlerin bize faydası olduğunu görüyoruz. Bireysel olarak baktığımızda mesela bir insanı düşünün ki mesela insanlar arasında Allah'a olan inancından dolayı yaptığı güzel şeyler onun ahlakını düzeltiyor. Mesela kurban bağlamında ele alırsak kurban kestiğinde bir insan Allah'a olan inancını göstermiş oldu. Kurban ortada kaldı. Kestiği hayvan ne yapacak? Bunu kestiğinden dolayı, bu işi yaptığından dolayı içinde bir iç huzur duyacak. Diyecek ki ben Allah'a olan görevimi, Allah'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Bir huzur kaynağı haline gelecek ve mutlu olacak. Ve ondan sonra bu eti kendisi yiyebileceği gibi ev halkına, komşusuna, akrabasına bunlara dağıtacak. Bunlara dağıttığı zaman ne olacak efendim?
0: Paylaşmak.
1: Ciddi manada çok güzel bir sosyal dayanışma, insanlarla olan iletişimini güzelleştirme, iyileştirme. Mesela düşününüz ki komşunuz

0: kızınıza et götürüyorsunuz. Başka zamanlarda et götürülmez. Hediye olarak işte çikolata alırsınız ya da işte başka bir şey alırsınız. Tabii. Ama et temel gıdadır. Kurban Bayramı'nda o eti götürüp de o kişiye, kardeşinize, komşunuza, akrabanıza verdiğinizde bir kilo, iki kilo, bunun çok daha farklı bir anlamı var. Temel gıda maddesidir ve kurbanda bu paylaşılır. Ve toplumda herkesin kesmediğini biliyoruz.
1: Peki Zafer Hocam, tam da bunu soracaktım aslında. Bizim kurban etini vermemiz için komşumuzun maddi durumunun bir önemi var mıdır? Örneğin kurban kesmesi, onun da kurban kesmiş olması bir kriter midir bizim için? Yani biz kimlere kurban etini, gerçekten muhtaç, ihtiyaç sahibi olana mı veririz? Yoksa komşuya da verilir mi, varlıklı olsa dahi?
0: Evet, güzel bir soru. Evet, bu konuda da insanlarımız bazen yanlışlık yapabiliyor ya da bilmeden hata işleyebiliyor. Evet, bu kurbanı kestiğimizde biz Allah'ın emrini yerine getirmiş olduk, inancımızı tazeledik. Ortadaki o kurbanın etinden kendimiz istifade ederiz. Evimize gelen ziyaretçilerle yeriz içeriz. Evimize gelen mesela misafirleri, ziyaretçilere biz hiçbir zaman sen fakir misin, zengin misin demiyoruz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla kurban etini fakir, zengin gözetmeden gelen kişilerle paylaşırız.
1: Tamam.
0: Dağıtımını yaparken de elbette ki zengin bir insan, yani kurban kesmiş birisine götürüp verdiğimizde o zaten zengindir. Kurbanımıza bir zarar gelmez. Yani bir hata yapmış olmayız. Ancak burada önceleyeceğimiz, öncelikli olarak kesememiş olan, kurbanı kesmemiş olan, kesememiş olan, maddi bakımdan zayıf olan komşularımızı,
1: onları
0: kardeşlerimizi kollarsak tabii asıl olan odur. Ve onların gönlünü etmek ve böylece toplumda et yiyemeyecek durumdaki veya et alamayacak durumdaki insanlara etimizi verdiğimizde zannedersem kurbanla ilgili olan dini görevimizi de böylece yerine getirmiş oluruz.
1: Hocam peki bu işin bir de aritmetiği var. Hani siz evinize gelene sorgulamazsınız hizmet ederken, etinizi paylaşırken, ama siz evinize kendi payınıza düşenden mi paylaşmalısınız? Yoksa nasılsa benim gelip gidenim fazla, o yüzden ben kendime biraz daha çok alayım, onlarla da paylaşmış olayım diye mi düşünmeliyiz?
0: Evet, burada tabii ki aile yapıları da çok önemli. Ailede kaç birey var? Aile kaç kişiden oluşmakta? Mesela düşününüz ki bir karı koca kestiğini düşününüz bir kurbanın. Bir kurbandaki iki kişinin yiyeceği et çok değildir. Eğer imkanı varsa hepsini dağıtsın. Mesela bazen insan zengindir, maddi bakımdan sıkıntısı yoktur.
1: Hiç
0: almayıp hepsini dağıtabilir. Ama aile kalabalıksa, özellikle köylerinde, kırsal kesimlerimizde bunu görüyoruz mesela. Neticede bir kurbanda bir koyun kesmiş olsa efendim, bundan 15-20 kiloluk bir et çıkacaktır. 8-10 aile fertlerin olduğu bir ortamda herhalde bu et ancak onlara yetecektir. Bu şekilde de olduğu zaman yine kurbana bir zarar gelmeyecektir.
1: Tamam.
0: Gelmeyecektir. Yani kurban etini mümkün olduğu kadar kesememiş olanlara verebilmek. Ama aile ortamı kalabalık ve ailedeki bireylerin sayısı fazla ve o et de ancak ailede yetiyorsa, o şekilde de değerlendirebiliriz.
1: Tabii bu paylaşımın çok kıymeti var. İşte az önce kurbanın manevi tarafından bahsettik sevgili dinleyenlerimiz. Bir de işin kültürel boyutu var. Çünkü bizim coğrafyamızda Kurban Bayramı sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumu da bir arada tutar. Çok güçlü bir dayanışma kültürü. İşte kapılar çalınıyor, büyüklerin elleri öpülüyor, komşular ziyaret ediliyor, ihtiyaç sahipleri unutulmuyor. Kurban Bayramı'nın toplum hayatındaki yeri, o birleştirici yanı nedir ve bu bayramlar insanlar arasındaki bağı ne derece gerçekten güçlendiriyor olabilir Zafer Hocam?
0: Yasemin Hanım, bayramlar gerçekten tek yönlü, yani böyle tek amaca yönelik olmayan, pek çok hedefi gözetildiği ibadetlerdir. Mesela kurban kestik, başta da ifade etmiştik, bireysel olarak ibadetimizi, Allah'a olan inancımızı tazeledik ama bunun öbür tarafında bayramlar aynı zamanda yakınlarımızla, akrabalarımızla, anne babamız yanımızda değilse onlarla, diğer akrabalarla, komşularımızla iletişimi emreden bir dindir. Yani Buna biz sıla-i rahim diyoruz. Yani akraba ilişkileri korumak. Bunun da en güzel zannedersem yapıldığı dönemler, mevsimler bayram günleridir. Kurban bayramında veya Ramazan bayramında biz kurbanımızı kestiğimiz zaman kurbanla ilgili gerekli vazifelerimizi yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Akraba ziyaretleri. Dijital çağdayız malumunuz.
1: Evet, evet.
0: Artık sadece bir telefonla ya da mesajla kutlamak yerine mutlaka fiziki ortam, yani göz göze, yüz yüze bakarak fiziken aynı ortamı paylaşmak esas bayramın anlamıdır. Bayrama anlam katan odur. Günümüzde evet ulaşamadığımız yerlere tabii ki mesajlarla, efendim görüntülü aramayla vesaire bayramlaşabiliriz. Ancak görebileceğimiz ortamlar, mesela babası annesi yakındır, başka bir mahalledir ya da başka bir şehirdedir ama çok uzak değildir. Gitme imkanı vardır. Ulaşım için herhangi bir sıkıntısı yoktur. Anneyi babayı görmek için mutlaka hareket etmesi ve onun ayağına kadar gitmesi, onların duasını alması, onların elini öpmesi son derece önemli. Yani bayram bize o aile, akraba, yakınlarla iletişimi, görüşmeyi, bizzat onlarla aynı ortamda oturup sohbet etmeyi, bu şekilde olduğu zaman toplum içinde insanlarla, akrabalarla, yakınlarımızla ve diğerleriyle, komşularımızla, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde o sıcak temas, birbirimize olan güvenimizi tazelemek, birbirimizle olan o hasreti gidermek. Çocuklarımız buna alışırsa, çocuklarımızı biz bu şekilde gezmelere, akraba ziyaretlerine götürürsek, çocuklarımız da bizden aldıkları o mirası kendilerinden sonrakilere aksettireceklerdir. Günümüzde maalesef biraz tenkit gibi olacak ama lütfen öyle değerlendirmeyelim. Bu iletişim ve ilişkiler bireyler arasında, akrabalar arasında maalesef zayıf. Hiç olmazsa bayramlarda bizzat çocuklarımızla, akrabalarımızı, yakınlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, anne babamız başta olmak üzere tabii ki mutlaka onları ziyaret edip onlarla fiziken aynı ortamda beraber yaşamak, beraber vakit geçirmeyi mutlaka denememiz lazım, yapmamız lazım.
1: Bir de hocam hani zaman içinde dediniz ya, teknoloji artık var ama onun dışında da işte büyüklerimiz rahmete kavuşuyor. Zaten çekirdek aileler şeklinde yaşıyoruz. Dolayısıyla ziyaret edeceğimiz insan sayısı da azalabiliyor. İşte bunu belki nasıl genişletebiliriz bilmiyorum. Hani bunu komşularla paylaşmak doğrudur. Nasıl örnek olacağımız konusu da ayrı bir önem taşıyor artık.
0: Evet, çok doğru dediniz. İnsanın annesi ya da babası veya her ikisi vefat etmiş olabilir. Dolayısıyla anne babasını...
1: Bu da
0: babasını,
1: mezarlık ziyaretleri tabii devreye
0: evet,
1: giriyor. O
0: toplumumuzda,
1: da çok değerli.
0: Evet, onu belirtecektim. Sağ olasınız. Mezarları ziyaret ve anne babayı ve yakınları toplumumuzda çok yaygın bir örf ve adettir.
1: Çok.
0: Bu şekilde ziyareti, hatta bunu bayramdan bir gün önceye, Arefe gününe denk getirir halkımız. Arefe gününde önce bir mezarlıkları, annesini babasını ziyaret eder, onunla bir nevi manevi bir diyalog, bir konuşma, bir hasbihal eder.
1: Evet,
0: konuşur. Ben çok gördüm böyle mezarları ziyaret eden kardeşlerimizi. Orada bizzat annesiyle babasıyla konuştuğunu, hı hı, her ne kadar kendisi duyuramasa da sözünü, hı hı, fakat onunla içli dışlı orada hasbihal ettiğini, hı hı, hatta ağladığını, hı hı, duygulandığını, onların ruhuna Kur'an okuduğunu görüyoruz. Bu mezarla ilgili ama diğer taraftan yine de anne babası hayatta değilse, yakınları hayatta değilse, efendim toplumda bakıma muhtaç, hasta, yaşlı pek çok insanlar var. Mesela bakım evleri, huzur evleri veya çevremizdeki o yaşlı insanlar, bunlarla irtibata geçmemiz ve onları ziyaret etmemiz. Bunu akraba olup olmasına pek dikkat etmeden, mesela tabii, yalnız yaşayan pek çok insanlar var yalnız. Hiç olmazsa bayramda bunları ziyaret edip de onlara bir selam verdiğimizde,
1: bir huzur evine gitseniz bile hocam,
0: huzur evine giderek
1: ne kadar
0: ya da mahallede oturan mesela yaşlı insanlar var. Yalnızlık insanı psikolojik olarak çökertiyor. Ama hiç olmazsa bayramlarda gidip de her zaman yapamasak bile en azından bayramlarda bu yaşlı, kimsesiz, hasta insanları ziyaret edip et götürüp ya da başka hediyelerle onları taltif etmek, onlarla irtibat içinde olmak, onlara moral vermek. Yine anne baba yoksa bunlarla yetinebiliriz.
1: Bu da bir ibadettir değil mi
0: Kesinlikle
1: hocam?
0: Kesinlikle ibadettir. Çünkü orada bir insanı sevindiriyorsunuz. O insanın gönlünü alıyorsunuz ki Peygamberimizin de bu konuda pek çok müjdeler

0: müjdeleri var. Yani insanları sevindiren, insanlara huzur, mutluluk veren, insanlara tebessüm eden, insanların ihtiyaçlarını gideren, hatta bir sözde insanlara hizmet eden en hayırlı kuldur diyor. İnsanların elinden ve dilinden salim kaldığı, yani elinden ve dilinden zarar görmediği bir insan hakiki mümindir diyor. Biz elimizle ve dilimizle, davranışlarımızla insanlara zarar vermiyorsak çok büyük ibadet yapıyoruz demektir. Kimseye zararımız dokunmasın.
1: Bakın, zarar vermemek bile
0: Zarar
1: bir
0: vermemek.
1: ibadet. Yani bırakın
0: İyilik
1: faydasının
0: edemiyorsanız bile,
1: dokunmasını.
0: tabii iyilik edemiyorsanız bile insanlara zarar vermiyorsunuz. O da çok büyük bir ibadettir.
1: Hani derler ya hocam,
0: Evet.
1: kimseye zararı yoktu.
0: Ya ne
1: Yani
0: güzel bir
1: o da iyi bir
0: söz. Ne
1: insandı.
0: kadar güzel bir
1: Değil mi?
0: söz ya.
1: Kimseye
0: Ne
1: zararı
0: kadar
1: yok.
0: güzel bir söz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Zafer Koç hocamızla sohbete devam ediyoruz. Bir başka dikkat çekici taraf da aslında şu sevgili dinleyenler. Kurban Bayramı insanın sadece maddi paylaşım yaptığı bir zaman değil, aynı zamanda nefsini terbiye ettiği bir dönem gibi de yaşanıyor. Çünkü bazen insan sahip olduklarını paylaşmakta zorlanıyor. Oysa kurban ibadeti bize verebilmenin, fedakarlığın ve kardeşini kendine tercih edebilmenin önemini de hatırlıyordur. İşte buradan hareketle bir soru: acaba kurban ibadeti insanın karakterini ve ahlakını da bir ölçüde etkiliyor mudur Zafer Hocam?
0: Yasemin Hocam gerçekten çok güzel bir konuya temas ettiniz. İbadetin, kurbanın ve diğer bütün ibadetlerin de bir en önemli yönlerinden birisi insanın iç huzuru, iç benliği, davranışları. Yani insan cimridir, insan hırslıdır, insan saldırgandır, insan çok muhteristir. Yani bunu biz insanlarla iç içeyiz, beraber yaşıyoruz. Cimri bir insan olsa ona kurban keseceksin ve hiçbir teşekkür bile beklemene gerek kalmadan insanlara dağıtacaksın deyince o cimrilik duygusu o insanda yumuşayacaktır. Paylaşmanın zevkini tadacaktır. Bu sadece kurbana değil, mesela zekat verirken de veya sadaka verirken de veya başka bir şey yaparken de karşılığını beklemeden, hatta İnsan suresinde bir ayeti kerimede çok güzel bir ifade var orada. Der ki bu şekilde Allah'ın o güzel kulları tasaddukta bulunur, verirler ve bunun karşılığında da o verdikleri kişilere derler ki yani biz sizden bir teşekkür falan etmenizi istemiyoruz. Yani ederseniz edin ama yani siz minnet altına kalmayın. Minnet altında. Yani biz sana bunu verdik, ben sana bunu veriyorum ama sen asla ezilip üzülme. Benden yardım aldın diye bir psikolojik olarak rahatsızlık duyma. Teşekkür bile etme bana. Yani bu derece. Düşünebiliyor musunuz? Yani cimri olan bir insan, duygularına hakim olamayan bir insan, para olarak götürüyor bir fakir insana hiçbir karşılık beklemeden veriyor. Kurbanını kesen bir insan o etleri, kilo kilo etleri götürüyor. Hiçbir karşılık beklemeden bir insana diyor ki buyur bunu benden al ye. Yani bu duyguları yaşamak ve bu davranışlar bir insanın iç duygularını, kötü duygularını, kıskançlığını, hırsını, cimriliğini giderir. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bu cimrilikle ilgili pek çok da ayetler vardır. Pek çok ayetler vardır. Yine tabii onlara örnek olarak versek zamanımızı taşıracağı için sadece bir ipucu şekliyle ifade etmek isterim. Mesela Allah-u Teala kınarken bazı insanları, o insanlar ki hatta Hümeze suresi diyebildiğimiz Veylun likulli humeze lümeze şeklinde başlayan o ayette bencil insanların, bireysel yaşayan insanlar, egoist insanlar, cimri insanların şu karakterini anlatır. Der ki o mal yığmıştır, mal biriktirmiştir. Yani zengindir, yani varlıklıdır ve parasını sayar durur, hesaplar. Şu bankada şu kadar param var, bu bankada bu kadar param var, şu kadar evim var, şu kadar arabam var, şu kadar yatım var, katım var vesaire diye. Bunları diyor hesaplar ve zanneder ki bu mallar kendisini ebedileştirecek. Yani ölümden kurtaracak. Ölümden kurtaracak. Yani burada ayet demek istiyor ki Allahu Teala diyor ki yani o kadar mal, evet malı biriktirebilirsin. Zaten dinimizde konu konuyu açıyor ama şunu da söylemezsem eksik kalır. Dinimizde mal kazanmak, para kazanmak, zengin olmak teşvik edilen bir şey Yasemin Hanım. teşvik edilir. Tenkit edilen ya da kınanan ya da hoş görülmeyen olay nedir? Kazanılan malın haram yollardan kazanılması ve kazanılan malın hakkının verilmemesi. Mesela yine Hazreti Musa ile ilgili bir olayda Karun ismindeki bir şahıs vardır. Karun'un hazinelerinin, mallarının çok olduğundan bahsedilir. Ama hakkını vermez. Yani mal ile toplumda bir nevi baskı uygulayan bir adamdır. Yani servetle, varlığıyla, parasıyla toplumu ezen, topluma maddi olarak sıkıntı oluşturan öldüğünden bahsedilir.
1: O noktada zekat mı giriyor hocam?
0: Bu noktada tabii mutlaka zekatını ilk başta, kurbanını sadakasını mutlaka. Yani toplumun düşük olan, fakir olan insanlarla paylaşmasıdır. Zekatı verdiği takdirde malın hakkını vermiş olur.
1: Tabii.
0: Zekat. Zaten zekat oranı da belli. Yani 40'ta 1'dir. %2,5'tur. Bunu vermediği için, toplumla paylaşmadığı için ayet-i kerimelerde tenkit edilir o insanlar. Yoksa parası pulundan dolayı efendim bu çok zengindir, bu zenginlik kötüdür. Asla böyle bir şey bulamazsınız.
1: Peki Zafer Hocam, kurban kesme kriterimiz nedir bizim? Yani işte örneğin ben iki çocuk bakmakla mükellefim. Herhangi bir malım yok. Bu durumda kurban kesmeli miyim? Yani bazı unsurlar var mıdır? Yok Yasemin Hanım, sizin eğer kullandığınız bir arabanız dahi varsa kesmelisiniz mi? Nedir buradaki unsur?
0: Evet, bu da gerçekten merak edilen ve genellikle hep sorulan sorulardan birisi Yasemin Hanım. Şimdi bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da kurbanı kesmek için belirli şartlar, belirli kurallar gerekir. Mesela oruç tutmak için sağlıklı olması şudur budur, pek çok şeyler. Efendim hac yapması için şu özellikler. Onları tabii onları geçerim. Kurban dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın verdiği mülke, servete, paraya bir şükürdür. Zekat da öyledir. Allah para vermişse Allah'ım sana şükürler olsun. Ben de bu paranın şükrü olsun diye zekat veriyorum denir. Aynı şekilde para pulu zenginliği, maddi bakımdan durumu iyi olan bir insan. Sen bana para pul, mal, mülk, servet nasip ettin. Sağlık verdin. Ben de bunun karşılığında kurban ile bunun şükrünü yerine getirmek istiyorum. Peki ne kadar para pul veya ne kadar maddi imkan olacak? Biz buna nisap miktarı diyoruz dini terim olarak. Nisap miktarı demek bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşıladığı evi, arabası, elbisesi, efendim ev eşyası, kullandığı eşyalar. Bunların haricinde ticaret malı olarak nisap miktarı mala ulaşmışsa zenginlik ölçüsü olarak görüyoruz. Nisap miktarı mal ne demek? 80.18 gram 24 ayar altındır.
1: Altın.
0: Yani bugün altının gramıyla hesaplayabilir dinleyicilerimiz. Bu miktar aşağı yukarı 600-700 bin lira civarındadır. Bu kadar malı, serveti, birikmiş parası olan bir kimseye kurban kesmesi vaciptir.
1: Evet.
0: Yoksa mesela arabası vardır kişinin. Hatta bazen olabiliyor evde. İki araba da olabiliyor. Ev eşyası evde kullandığı, kendi evi vardır, oturuyordur. Ama parası olmayabilir. Parası olmayabilir. Yani buna biz şöyle diyelim. Günlük hayat çarkını döndürebiliyor. Efendim elektriğini, suyunu, doğalgazını, telefonunun ihtiyaçları bunları karşılayabilir. Ama biriktirmiş olduğu parası yok. Buna kurban ve zekat düşmeyecek.
1: Düşmez. Anladım. Kriter farklı burada.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Zafer Koç'la sohbetimiz devam ediyor. Kendileri Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Şimdi biraz da aslında hani örnek olmaktan bahsettik ve çocuklardan söz edelim istiyorum. Hepimizin hafızasında bayram sabahlarına dair unutamadığımız görüntüler, anılar vardır. Yeni kıyafetler, kalabalık sofralar, bayram ziyaretleri, şeker, harçlık ama bütün bunların ötesinde çocuklar aslında bayramla birlikte paylaşmayı, büyüklere saygıyı, birlikte olmalı olmanın kıymetini de öğreniyorlar ve bugünün bu hızlı dünyasında bazen bu manevi atmosferi korumakta da hepimiz zorlanabiliyoruz. İşte buraya geldiğimiz zaman Zafer Bey, çocuklara Kurban Bayramı'nın ruhunu acaba nasıl anlatmalıyız? Kimileri için çünkü ürkütücü olabiliyor, ama onları anlatmanın, bunu en güzel şekilde ifade etmenin, biz yetişkinlere düşen payda, gönül payımızı nasıl paylaşmamız gerektiğini

0: nasıl onlara dillendirmeliyiz?
1: Bayramın herhalde en güzel yönünü ve en güzel mesajını çocuklar oluşturuyor diyebiliriz. Büyükler için belki bu kadar anlam yüklü olmayabilir bizler için. Hı hı. Ama çocukların ruhunda, çocukların dünyasında bayramın çok daha ayrı bir yeri vardır. Onun için bayramı sanki çocuklara özgü, çocuklara ayırarak, çocukları düşünerek yapsak ve o çocukları sanki bu rolümüzde başrole oturtsak yeridir ve böyle de yapsak çok isabetli olur. Çünkü bayram neşe, eğlence, huzur, mutluluk zamanlarıdır. Buna herkesten daha fazla çocukların ihtiyacı var diye düşünüyorum. Onun için çocuklar bayramın farklı bir şey olduğunu ve bayramda insanın farklı bir şey yaşadığını, yaşayacağını ve bu yaşadığı şeyi de hayatı boyunca unutmayacak şekilde devam edeceğini hissettirmemiz lazım. Bunun da yolu nedir? Öncelikle mesela kurbanla yine bağlantılı olarak şunu söyleyelim. 0-7 yaş arası genellikle psikologlarımız, eğitmenlerimiz bunun üzerinde duruyorlar. Çocuğun hayvanın kesimi esnasında o ortamı görmesi çocukta o olayı kavrayamayabiliyor, anlamlandıramayabiliyor.
0: Travmatik bir
1: evet,
0: sebep olabilir.
1: Hayvanın öldürüldüğünü hissediyor, zannediyor.
0: Evet.
1: Neden öldürüldü şeklinde buna bir cevap vermekte zorlanıyor. Hı hı. Onun için 0-7 yaş arasındaki çocuklara o kesim esnasını göstermememiz çok doğru olur. Ama 7'den sonra 12 yaşlarındaki ondan sonraki büyük çocuklar artık olayın mahiyetini biliyorlar. Dolayısıyla bunu hayatımızda yaşadığımızı, hayvanların biz onları istifade etmek için onların etinden kestiğimizi ve bu şekilde canın nasıl çıkacağını artık biliyorlar. Bildikleri için sıkıntı olmaz. Çocuklara bu ortamı sağlayalım. Bu ortamı görmek isteyen küçüklere bunu göstermeyelim ama büyükler için sıkıntı yoktur. Ve çocuklara bayramda el öpme alışkanlığımız kültür olarak bizim toplumumuzda çok yaygın. Büyüklerin elini öptürmek, büyüklerin de çocuklara harçlık vermeleri az da olsa, hı hı, yani çok büyük para verince çocuk çok daha fazla sevinmiyor ama çocuk ilgi ve alakadan dolayı, gösterilen samimiyetten dolayı kendisinin öpülmesi, kucaklanması, sarılması, hal hatırının sorulması çocukta belki bu çok daha fazla etki bırakıyor. Ama bunun yanında tabii para olarak harçlıkta verilmesi, yiyecek, hı hı, gıda verilmesi haliyle çocuk için çok daha güzel bir durumdur. Çocukları ziyarete katmamız, çocuklarla yeni elbise alınması onlara, hediyelerin alınması, yani bayramı çocukları merkeze alarak değerlendirsek, sanki bayramın hakkını vermiş oluruz.
0: Unutmaya yüz tutulmuş çok fazla değerimiz var aslında. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işte bir taraftan elimizde telefonlar, çocukların ellerinde tabletler. Dolayısıyla bu değerleri bir şekilde onları anımsatmamız gerekiyor ve Kurban Bayramı da özellikle paylaşmak, yakınlaşmak anlamı taşıdığı için işte kırgınlıkların, küslüklerin bir şekilde ortadan kaldırıldığı bir süreç olduğu için galiba çocuklar için çok daha önem kazanıyor. Dolayısıyla bizim çocuklara belki de bu paylaşma üzerinden, zorda olana yardım etme üzerinden, bizde var olanı paylaşmanın bizi daha da yücelteceği üzerinden bir diyalogla ilerlemek gerekir. Ne dersiniz?
1: Tabii ki burada bayramla alakalı olarak, ilgili olarak bizim toplumsal olarak beraber yaşamak zorunda olduğumuz bir özelliğimiz var. İnsan olarak yalnız yaşayamayız. İnsan olarak toplumda beraber ve bir yaşamak zorundayız. Bunun da yolu insanlarla iyi geçinmektir. Davranışlarımızın insanları rahatsız etmeyecek şekilde olmasıdır. Karamsar olmamak ve insanlara burada bir enerji diyelim, yani potansiyel artı enerji sunabilmek için insanın olayları kötü yorumlamaması, hı hı, ve insanlara o manevi enerjide faydalı olması, o insanlara yararı dokunması için elinden geldiği kadar destek olması herhalde bayramlarda bizim insanlara olan hizmetimizde ya da bayramın hakkını verme adına insanlara olan yardımımız, desteğimiz bu noktada bayramın hakkını vermek için son derece önemli, gerekli diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen buyurun.
1: Evet, son olarak, mesaj olarak bir ayet-i kerimedeki mesajı lütfen ifade hocam edeyim. Bu ayet-i kerime Haç suresinde 37. ayette mealen, mana olarak şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki kullarına, yani bize hitapla, sizin diyor kestiğiniz kurbanlarınızın etleri, efendim kemikleri, kanları Allah'a ulaşmaz diyor, bana ulaşmaz diyor.
0: Evet.
1: Yani ne demek istiyor? Yani sizin kestiğiniz kurbanın etine, kemiğine, derisine, efendim kanına benim ihtiyacım yok diyor Allah-u Teala. Ama diyor bunu yaparken benim emrime olan sadakatiniz, samimiyetiniz, bağlılığınızdan dolayı, yani inancınızdan dolayı, takva, yani ona biz takva diyoruz. Bana olan sevginizden dolayı diyor, onun karşılığı olarak size vereceğim diyor. Onun için burada kurbanı bir et şöleni haline değil de Allah'ın bir emri olarak ve Allah'ın o emrini samimi olarak diyelim yani. Bütün ibadetlerimiz olduğu gibi kurbanda da asıl olan ihlas ve samimiyettir. Yani düzgün işi yapmak, yani Allah rızasını hiçbir zaman unutmamaktır. Bu şekilde kurbanlarımızı kesmeyi ve Allah rızasında her zaman öncelemeyi dinleyicilerimize tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar diliyoruz hocam. Bizim bayramımız gerçekten ne kadar kıymetli bir gün yaşadığımızı bize bu bayram sabahında anımsatmış oldunuz. Sizin de bayramınız kutlu olsun.
1: Sizin de bayramınız kutlu olsun. Dinleyicilerimizle tekrar bayramını kutluyorum. Mutluluklar diliyorum.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Zafer Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı İşleri Yüksek Kurulu uzmanı bizimle birlikteydi bugün bayram sabahında. Programımızın sonuna yaklaşırken bayramların coşkusunu ve Anadolu'nun içtenliğini taşıyan kıymetli bir eser daha dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Kurban Bayramı'nın manevi derinliğini, dinimizdeki yerini ve kültürümüze bıraktığı o güçlü izleri konuştuk. Ve insan olmanın kıymetini yeniden hatırladık. Sofranızdan bereket, hanelerinizden huzur, gönüllerinizden merhamet eksik olmasın. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun mantık sınırlarını zorladığı inanılmaz bir futbol gecesinden, 2005 Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinden söz edeceğiz. O gece Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu futbol tarihinin en büyük geri dönüş destanlarından birine ev sahipliği yaptı. 25 Mayıs 2005 gecesi başladığında sahada tam bir futbol restali vardı. Ancak bu restal sadece tek bir tarafa, Milan'a aitti. Kaka, Pirlo, Seedorf ve Shevchenko gibi devlerden oluşan efsanevi kadro henüz ilk dakikada Maldini ile golü bulmuştu. İlk yarı bittiğinde skor tabelasında 3-0'lık ezici bir üstünlük vardı. Liverpool taraftarları için gece kabusa dönmüş, pek çok kişi için kupa çoktan İtalya-Milano uçağına binmişti.

0: Fakat sahaya döndüklerinde İstanbul'un o sert rüzgarı Liverpool'un yelkenlerini şişirmeye başlamıştı bile. Ne olduysa futbol tarihinin en yoğun ve en akıl almaz o 6 dakikasında oldu. Her şey Gerrard'ın kafa golüyle başladı. Smiker'in uzaktan füzesi maçın seyrini değiştirdi. Xabi Alonso'nun penaltıdan dönen topu tamamlamasıyla skor birden 3-3'e geldi. Milan şoktaydı. Liverpool ise tam bir odaklanma halindeydi. Uzatmalarda Dudek'in Şevçenko'nun vuruşunu çizgiden çıkardığı o imkansız kurtarış gecenin kaderini belirlemişti. Penaltı atışlarında devlenen Dudek ve hüsrana uğrayan Milanlı yıldızlar İstanbul'un görkemli silüetine karşı unutulmaz bir hüzün tablosu bıraktılar. Liverpool imkansızı başararak kupayı müzesine götürmüş, İstanbul'sa mucizelerin şehri unvanıyla bir kez de futbol tarihine geçmişti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi bayramlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır'da ise bayramın manevi iklimi Ulu Camii'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş mesajında terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu, ancak Washington iddiayı reddetti. Tahran yönetimi ise ABD'nin itirazına görüntülerle cevap verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş.

0: İnsan zamanı nasıl algılamış hocam? Hemen bu soruyla başlamak istiyorum. Nasıl adlandırmış? Takvim miti nedir ve nasıl ortaya çıkmış?
1: Evet Orkun Bey, ilkel ve erken dönem toplumlarında zaman soyut, kronolojik bir akış olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Olaylara ve kozmik döngülere bağlı olarak bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Zaman önce gece gündüz ayrımı, ayın evreleri, mevsimsel döngüler, göç ve av döngüleri üzerinden anlamlandırılmaya çalışılmış ilk insanlar tarafından. Sonra bizde, yani özellikle bizim o mitik dönemimizin başlangıcında, biz zamanı ikiye ayırıyoruz Orkun Bey: kutsal zaman ve kutsal olmayan zaman. Takvim miti ne peki bunların içerisinde? Bizim o kutsal zaman dediğimiz zamanın düzenli aralıklarla yeniden kurulmasını sağlayan bir anlatı. Yani bizim o kutsiyet atfettiğimiz zamanın döngüsel olarak tekrar edilen kısmı takvim mitlerini anlatmış oluyor bize. Ve tekrar söyleyelim bunu, takvim mitleri o kaostan kozmosa, yani düzene geçişi anlatıyor Orkun Bey.
0: Evet. Zamanın başlangıcını nasıl anlatıyor peki takvim mitleri?
1: Şöyle anlatıyor Orkun Bey. Takvim mitleri gök cisimlerinin hareketlerini takip ediyor ve bunu kutsalın bir işareti olarak anlamlandırıyor ve zamanı segmentlere ayırmaya başlıyor. Yani bölümlere ayırıyor. Böylece yıllar ortaya çıkıyor, aylar ortaya çıkıyor, günler ortaya çıkıyor ve mevsimler ortaya çıkmış oluyor. Bunlar da o en temelinde kaosun bitmesi ve düzene geçişle beraber o bütün bölümlere ayrılmasıyla,
0: evet,
1: yani bir sıralandırmanın ortaya çıkmasıyla bir takvim miti de meydana gelmiş oluyor.
0: Hocam, görüyoruz ki takvimler toplumlara göre farklılık gösteriyor. Bunun nedenini ve farklı toplumların takvim oluştururken hangi ölçütleri esas aldığını merak ediyoruz. Çünkü bunun nedeni o esas aldıkları ölçütler, değil mi?
1: Evet Orkun Bey, takvimler nasıl ortaya çıkıyor? Yani neden etkileniyor? Coğrafyadan, ekonomik faaliyetlerden, yani o bir tarım toplumu mu, göçebe yaşam mı sürüyor? Astronomik gözlemden ve dini sistem etrafında şekillendiriliyor. Örnek verelim isterseniz. Biz Mezopotamya takvimlerine baktığımız zaman onların ay esasına dayandırıldığını görüyoruz. Mısır takvimine baktığımız zaman Nil'in akış şemasına göre düzenlendiğini görüyoruz. Çin takviminin ay güneş esasına dayandığını ve bizim takvimimizin, Türk takviminin de göçebe astronomik temelli, aynı zamanda hayvan sembollü döngüsel bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani takvimin şekillendirilmesinde ve başka toplumlarda farklılık gösterilmesinin temel sebebi yaşam şekli aslında. Yaşam şekline göre takvim farklı şekillerde sistem haline getirilmiş oluyor.
0: Takvim mitleri peki hangi ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış olabilir?
1: Orkun Bey, takvim mitlerinin meydana gelmesinde 3 tane temel ihtiyaç var. Bir tanesi doğayı düzenleme ihtiyacı. Evet, doğa biliniyor insanlar tarafından ve birçok şey de çözümlenmiş durumda. Ama onu sistematik bir hale getirme ihtiyacı var, düzenleme ihtiyacı var. Bir sonrası ritüeli belirleme, ritüel zamanını belirleme ihtiyacı. Çünkü insanlar belirli ritüelleri gerçekleştirerek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Dolayısıyla bunda bir zamana bağlama ihtiyacı güttüler. Diğer sebep de toplumsal düzeni senkronize etme ihtiyacı. Yani o toplumu bir arada tutma ve belirli zamanlarda da bir araya getirme ihtiyacından dolayı. Ve bizim kültürel hafıza diye tanımladığımız bir teoride de takvim, kolektif hafızanın aslında bir organizasyon aracı. Yani insanların hep beraber bir şeyler yapabilmeleri için, aynı zamanda doğaya hükmedebilmeleri için ve Tanrı ile olan ilişkilerini de düzenlemeleri için bir sisteme ihtiyaçları vardı. Bunu da takvim karşılamış oldu.
0: Hocam, Orhun yazıtları hani en büyük kaynağımız diyebiliriz, hem de yazılı.
1: Evet.
0: Orhun yazıtlarında zaman kavramı karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyorsa nasıl çıkıyor?
1: Evet, çıkıyor Orkun Bey. Siz girişte bir pasajda da gönderme yapmış oldunuz. Orhun yazıtlarında zaman şöyle karşımıza çıkıyor: üstte kök tengri, altta yağız yer kılındığında kozmik başlangıca bağlanıyor. Zamanın bir başlangıcı olduğunu söylüyor bize Orhun yazıtları. Ve Orhun yazıtlarında zaman, bu çok güzel bir kelime, günümüzde de var aslında. Öt kelimesi zamanla ilişkilendiriliyor Orkun Bey ve Orhun yazıtlarında böyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda biz yazıtlarda geçmiş gelecek bilincini görüyoruz. Ve zaman burada tarihsel bir bilinçle ilişkilendiriliyor Orkun Bey. Yani Orhun yazıtlarında boş bir tarih anlatıcılığı değil, tarihsel süreçten geçen, tarihsel bilinçle ilişkilendirilen bir zaman anlayışı

0: var. Aynı zamanda ilerideki zaman anlayışı da döngüsel Orkun Bey. Nasıl döngüsel zaman anlayışı? Olaylar sürekli tekrar ediyordu. Çünkü biz zamana kutsiyet atfetmiştik. Kutsal zamanda dolayısıyla tekrar tekrar tekrar gerçekleşir.
1: Özür dilerim, sözünüzü kestim. Döngüsel dedik ama aynı zamanda da doğrusal değil mi hocam?
0: Evet, Orkun Bey, aynı zamanda doğrusal ve şöyle Orhun yazıtlarıyla alakalı son bir şey söyleyelim isterseniz. Öt kelimesinin zaman anlamında kullanıldığını söyledik ve buna karşılık olarak yazıtlarda şöyle diyor. Ebedi il, yani ebedi yönetim anlayışının da zamanın Türklere verdiğini yine Orhun yazıtları bize anlatmış oluyor. Ve yazıtlarda geçmiş, gelecek bağlantısı sıkı bir şekilde kurularak o zamanın döngüselliğini de aynı zamanda zamanın siyasal sorumluluk içerdiğini de bize anlatmış oluyor.
1: Evet. Takvimler kültürel değerleri mutlaka yansıtıyordur. Ama nasıl yansıttığını sormak istiyorum ve ritüellerle nasıl ilişkilidir?
0: Evet Orkun Bey, zikretmiştik, tekrar zikredelim. Takvim bayramları belirliyordu, göç zamanını belirliyordu, kurban ve toy tarihlerini belirliyordu ve devlet düzenini senkronize ediyordu. Dolayısıyla kültürel normları da planlamak takvimin bir göreviydi. Şöyle takvimler bir toplumun kozmoloji anlayışını, üretim biçimini ve kutsal olan zamanını ve kutsal olmayan zamanını da içeriyordu ve bunların somut bir kültürel yapıya dönüşümünü temsil ediyordu. Biliyorsunuz ki tarım toplumuyuz biz, göçebe bir toplumuz ve bununla beraber ortaya çıkan bizim bayramlarımız vardı, kutlamalarımız vardı. Nevruz gibi Orkun Bey. Bunların ne zaman kutlanacağının bilinmesi de takvimle ilişkilendiriliyordu. Ve bununla beraber işte ritüeller, bayramlar hepsini sistematik bir şekilde kutlanıyor ve tekrarlanması takvim döngüsüyle beraber mitik yaşamda kendisine yer buluyordu.
1: Evet. Geçtiğimiz programlarda değinmiştik ama kısaca hatırlayalım isterseniz hocam. 12 hayvanlı Türk takvimini. Neden 12 hayvan vardı ve bu hayvanlar neyi sembolize ediyordu? Günümüz Türk kültüründe izleri hala devam ediyor mu? Nedir?
0: Orkun Bey, 12 hayvanlı Türk takvimi 2 yıllık döngü esas alınıyordu. Her yıl bir hayvan adıyla adlandırılıyordu. Ama bu hayvan adıyla adlandırılırken de hayvanların özellikleri baz alınıyordu. Ve Çin takvimiyle de paralellik gösterilebilir ve dinleyicilerimiz belki karıştırıyordur. Fakat Türklerin 12 hayvanlı Türk takvimi bağımsız bir takvim. Bunun altını çizelim. Hayvanların sembolik olduğunu söyledik. Örnek verelim birkaç tane. Kaplan güçle ilişkilendiriliyordu. Sığır bereketle, at cesaretle ve üretkenlikle ilişkilendirilen bir hayvandı Orkun Bey. 12 hayvanlı Türk takviminin temelinde de göçebe hayat tarzı var. Çünkü Türkler göçebe hayat tarzına sahipler biliyorsunuz. Günümüzde kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Anadolu'nun birçok yerinde halen yaş hesaplamalarında ya da halk astrolojisinde 12 hayvan Türk takviminin izleri var. Buna göre Anadolu'daki halk yılın nasıl geçeceğini 12 hayvan Türk takvimi üzerinden takip ediyor.
1: Takvim mitleriyle devlet anlayışı arasında nasıl bir bağ vardır?
0: Şöyle Orkun Bey, hükümdarın zaman üzerindeki düzenleyici rolünü belirliyor. Yani aslında zamanı hükümdar düzenlemiş oluyor. Yıl adlandırmaları siyasal dönemleri kaydediyor ve devlet törenleri de bu zamana bağlanmış oluyor.
1: Peki takvim mitleri kader anlayışını nasıl etkiliyor?
0: Kader anlayışını etkiliyor evet Orkun Bey. Şöyle ki her yıl karakterine bağlı olan hayvanın özellikleriyle geçtiği için dolayısıyla bir kader motifi de gerçekleşmiş oluyor.
1: Peki, bahar ve yılbaşı neden mitolojik açıdan önemlidir diye sormak istiyorum.
0: Bahar önemli. Neden? Kozmik yeniden doğuşu temsil ediyor. Kaostan düzene geçişi temsil ediyor. Aynı zamanda yenilenme mitinin de biz döngüseldik çünkü onun tekrarı olduğu için önemli. Ve Nevruz da bizde yılbaşı biliyorsunuz. Kozmik yılbaşı ve yeni yılın tekrar tekrar başlamasını temsil ediyor.
1: Evet. İnsan sorular soran ve sorularına yanıtlar arayan bir varlık. Dağın neden kutsal sayıldığını, ölümün neden var olduğunu, bazı hayvanların niçin ayrıcalıklı kabul edildiğini ve daha fazlasını hep anlamaya, anlamlandırmaya çalışır. Tüm bunlara yanıt ararken özel bir mit türü ortaya çıkar, etiyoloji mitleri değerli dinleyenler. Türk mitolojisinde etiyolojik anlatılardan da bahsedelim istiyoruz. Önce kelime anlamını isterseniz sevgili dinleyicilerimize aktaralım. Sayın hocam, etiyoloji ne demek?
0: Okun Bey, etiyolojinin kelime anlamı

0: Bir varlığın ya da bir geleneğin kökenini ve ortaya çıkışının nedenini açıklama çabası aslında. Şöyle ki sizin merak ettiğiniz bu neden böyle? Örnek veriyorum, gök gürültüsü neden meydana geliyor? Bazı hayvanlar neden belirli özelliklere sahip? Güneş neden belirli zamanlarda doğuyor gibi soruların hepsinin cevabını etiyoloji mitleri bize veriyor.
1: Peki etiyoloji miti nedir? Özel bir mit türü dedik az önce. Neden özel? Mitolojide nasıl bir yeri var?
0: Etiyoloji mitleri Orkun Bey, geleneğin ve doğal oluşumun nasıl ve neden olduğunu bize açıklıyor. Zaten etiyoloji mitleri bizim sınıflandırmada özel kategoriye dahil ettiğimiz bir mit türü. Kurtların neden uluduğu, ölüm neden var, insan neden yaşama gönderiliyor gibi soruların hepsinin cevabını buluyoruz. Ortaya çıkış amacı da zaten nedenleri açıklamak. Yani yeryüzündeki o düzen içerisindeki nedenleri açıklamaya çalışan bir mitoloji türü. Bu yüzden de özel bir mitoloji türü. Aslında insanların kendi zihinlerinde oluşturduğu özel soruların cevabını aradığı için de yine özel kategorisine dahil edilen bir tür.
1: Peki bu bahsettiğiniz konular haricinde farklı konuları da açıklıyor mu o mitler?
0: Evet, doğa olaylarının kökenini açıklıyor. Rüzgar, fırtına, güneş tutulması gibi hayvanların özelliklerini açıklıyor. Dağ ve ırmaklar neden kutsal? Yani o doğadaki şeyler niçin kutsal? Ölümün ortaya çıkışını ve bazı toplumsal geleneklerin de kaynağını bize açıklamış oluyor.
1: Peki hangi motifler dersek karşımıza öncelikle yine kurt çıkacak.
0: Evet.
1: Dağ, ırmaklar merak ediyorum.
0: Orkun Bey, hangi motifler karşımıza
1: Evet.
0: çıkıyor? Zikrettiğiniz gibi kurt motifi bizim karşımıza çıkıyor. Dağlar, ırmaklar. Aynı zamanda hayvan motifleri içinde geyik ya da işte kartal, şahin gibi motifler de karşımıza çıkıyor. Irmak ve su var, ağaç var, ışık var. Yine mağara motifi de etiyoloji mitlerinde bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar neden kutsal ve onların başlangıcı ne?
1: Peki. Aslında bir örnekle de açıklamak istersek ya da bir örnek vermek istersek verebileceğimiz yazılı bir örnek var mı okuyabileceğimiz?
0: Halklarının eski inancında tutulmalar bazı kötü ruhların doğa olaylarına müdahalesi olarak açıklanıyordu mitolojik metinlerde de. Bu anlatılar gök olaylarının neden meydana geldiğini, sembolik açıklamalarla ve kozmik düzeninde geçici olarak tehdit edildiği olarak açıklanıyordu bize Orkun Bey. Altay ve Saha Yakut Türklerinde derlenen anlatılara göre göğün derinliklerinde karanlıkta yaşayan dev, yutucu ve çok çirkin olarak tasvir edilen bir varlık vardır. Kimi anlatıda bu ejder olarak tasvir ediliyor, kimi anlatıda da kara bir yılan olarak tasvir ediliyor Orkun Bey. Bu varlık zaman zaman göğe yükseliyor ve ışığı kıskanıyor bu. Onun parlamasını ve ışıl ışıl olmasını kıskanıyor. Güneşe ya da aya saldırıyor Orkun Bey ve onu, ya güneşi ya da ayı, ağzına alıp yutmaya başladığında yeryüzüne bir gölge düşüyor. Biz bunu bugün güneş tutulması ya da ay tutulması olarak biliyoruz. İşte o an göksel düzenin bozulduğu an oluyor. Dolayısıyla halk bunu gök canavarının, yani o ejderin ya da yılanın yaptığını düşünüyor ve bunun karşısında güneşin ya da ayın yutulduğunu anlıyor. Hemen davullar çalınıyor. Orkun Bey, bizde davul önemli. Hatırlayın, şamanın davulu vardı.
1: Evet.
0: Niçin davul çalınıyor? Davul kutsal Türk kültüründe. Davul çalındığı zaman o kötü ruhun güneşi ya da ayı serbest bırakacağını bildikleri için hemen davul çalma ritüelini gerçekleştiriyorlar. Güneşi ya da ayı, artık canavar hangisini yuttuysa, kurtarmış oluyor. Canavar bu gürültüyü duyunca, davulun sesini, ondan korkuyor ve kaçıyor. Dolayısıyla güneş ya da ay kurtulmuş oluyor. Böylece o kaos süreci yaşandıktan sonra düzen tekrar kurulmuş oluyor ve tutulmanın da nedenini halk açıklamış oluyor bir mitoloji metin üzerinden.
1: Hocam anlattığınız kadarıyla aklıma şu geliyor, yani sadece doğayı mı açıklıyor etiyoloji mitleri, yoksa ölüm ya da benzeri bir konuyla ilgili etiyolojik bir anlatı da var mı?
0: Evet Orkun Bey, yani bu mitler aynı zamanda geleneklerin kökenini açıklıyor, törenler neden yapılıyor ve şaman ritüellerinin dayanağını açıklıyor. Biraz önce davula yaptığımız gönderme de bunun bir işaretiydi. Yani etiyoloji mitleri sadece kültürel davranışları açıklamıyor, doğa olaylarını da açıklıyor. Özellikle Altay ve Saha anlatılarında ölümün neden ortaya çıktığını da etiyoloji mitleri bize açıklıyor. Ve çok ilginç Orkun Bey, Saha anlatılarında ölüm birebir erlikle, peygamberlik kimdi? Şeytandı. Şeytanla ilişkilendiriliyor ve bazı varyantlarda da insanın başlangıçta ölümsüz olduğu ama erliğin müdahalesiyle ya da bazı anlatılarda Tanrı

0: müdahalesiyle, yani o doğal düzenin bozulmasıyla beraber insanın ölümlü olduğu anlatılıyor bize.
1: Evet. Bu işlevlerinin yanında farklı işlevleri de var mıdır efendim Türk mitolojisinde, etiyoloji mitlerinin?
0: Var. Kozmik düzeni anlamlandırma işlevi var. Çünkü insan o düzenin nasıl işlediğini bilmiyor ve insan her zaman anlamlandırmaya muhtaç bir varlık. Dolayısıyla onu anlamlandırmaya çalışırken köken mitlerinden istifade ediyor. Coğrafyayı kutsallaştırma işlevi var. Hemen bir örnek söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Ötüken Dağı'nın kutsal olması ya da Ergenekon mağara dağ motifinin kutsal olması bu etiyoloji mitlerinin coğrafyayı kutsallaştırılmasıyla alakalı. Bunun dışında siyasal ve toplumsal meşruiyet üzerine bir işlevi var. Ne o? Bir soyun kurttan türemesi ya da işte ağaçtan türemesi. Yani soyun bir kutsiyetle ilişkilendirilmesi, hanedanın sıradan değil de ilahi kökenli olduğunu gösteriyor. Bu da etiyoloji mitiyle ortaya çıkan bir işlev. Bunun dışında Orkun Bey, ritüel ve geleneklerin kökenini açıklama, kolektif hafıza ve kimlik inşa etme gibi de işlevleri var.
1: Süremizin sonuna geldik ama kısaca şuna da değinmenizi rica ediyorum. Günümüzde hala neden önemli etiyoloji mitleri?
0: Önemli çünkü kültürel hafızayı ve sembollerin kökenini anlamamıza halen günümüzde de yardımcı oluyor.
1: Evet. Değerli dinleyenler, insanın hükmetmeye gücü yetmese de kontrol altına almaya çalıştığı bir olgu zaman. Bugünkü programımızda Türk mitolojisinde zaman döngülerini barındıran takvim mitleriyle evren, doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamlandıran etiyoloji mitlerini ele almaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tanca Teksin'le ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih boyunca uzanan bu yolculukta farklı bir istasyondan sesleniyoruz sizlere. Her vagonun bir hikaye, her ray hattının bir hafıza taşıdığı düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün miras ve gelecekte yalnızca şehirleri birbirine bağlayan bir ulaşım ağının değil, bir milletin kalkınma serüvenini, değişen yaşam alışkanlıklarını ve ekonominin görünmeyen dinamiklerini ele alacağız. İnsanlık tarihindeki en büyük kırılmalardan biri sessizce dönüşen demiryolları ile başladı. Çünkü demiryolları sadece bir noktadan diğerine ulaşmanın aracı olmadı. Aynı zamanda üretimin hızlandığı, ticaretin genişlediği, şehirlerin büyüdüğü ve toplumların yeniden şekillendiği

yeni bir çağın başlangıcını temsil etti. Bir tren hattı kimi zaman bozkırın ortasında filizlenen bir sanayi merkezine dönüştü. Kimi zaman limanlara taşınan ürünlerin bereketini büyüttü. Kimi zaman da yıllarca birbirinden uzak kalmış insanları aynı peronda buluşturan görünmez bir köprü oldu. Rayların ulaştığı her noktada hayat yeniden kuruldu. İstasyonlar yükseldi, çarşılar canlandı, fabrikalar çoğaldı. Küçük yerleşimler zamanla ticaretin kalbine dönüşürken demiryolları ekonominin en güçlü omurgalarından biri haline geldi. Anadolu'da döşenen her kilometre ray yalnızca bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda bir kalkınma iradesinin somut ifadesiydi. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında demiryolları, genç devletin bağımsızlık ve modernleşme hedefinin en güçlü sembollerinden biri oldu. Çünkü o dönemlerde trenler yalnızca yolcu taşımıyordu. Emeği taşıyordu, üretimi taşıyordu, bilgiyi, kültürü ve geleceğe duyulan inancı taşıyordu. Bugün ise teknolojiyle birlikte raylı sistemler yeniden küresel ölçekte önem kazanıyor. Metro ağları milyonlarca insanın günlük yaşamını kolaylaştırırken, yüksek hızlı trenler şehirler arasındaki mesafeleri saatlerle ölçülen bir yakınlığa dönüştürüyor. Ve dünya artık çok net bir gerçeği kabul ediyor. Sürdürülebilir kalkınma, çevreci ve güçlü ulaşım altyapılarıyla mümkün. İşte bu programda geçmişten geleceğe uzanan bu büyük yolculuğun izini süreceğiz. Buharlı lokomotiflerden yüksek hızlı trenlere, tarihi gar binalarından akıllı ulaşım sistemine kadar uzanan bu hikayede demir yollarının ekonomi, toplum ve medeniyet üzerindeki etkisini birlikte keşfedeceğiz. Miras ve Gelecek bölümü başlıyor. Sanayi devriminin başlangıcında bozkırın sessizliğine yaran o mekanik uğultu yalnızca bir buharlı lokomotifin sesi değildi. Bu ses toprağa bağlı bir yaşamdan hızın ve değişimin egemen olduğu yeni bir çağa geçişin ilk işaretiydi. Demir tekerlekler ray üzerinde her döndüğünde mesafeler kısalıyor, dünya adeta küçülüyordu. Buna karşın şehirlerin ufku genişliyor, hayalleri büyüyor ve insanlık daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşümün içine adım atıyordu. Raylar uzadıkça coğrafyanın kaderi de yeniden şekillendi. Tarlalarda üretilen bereketli mahsuller gümüş raylar üzerinden limanlara taşındı. Limanlardan yükselen ticaret hareketliliği ise Anadolu'nun iç bölgelerine kadar ulaştı. Dün birbirine uzak ve kendi içine kapalı yaşayan kasabalar artık aynı ekonomik sistemin ve aynı canlı üretim ağının parçaları haline geldi. Anadolu'nun uçsuz bucaksız topraklarına döşenen her bir demir yolu hattı yalnızca çelik ve taştan oluşan bir ulaşım yolu değildi. O hatlar medeniyetin ilerleyişini temsil eden güçlü bir dönüşümün sesiydi. Modern ekonomik düzenin ve yeni bir yaşam biçiminin temel omurgasıydı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte demir yolları genç bir devlet için yalnızca bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda tam bağımsızlık hedefinin en stratejik unsurlarından biri haline geldi. Bozkır'ın demir ağlarla örülmesi sadece ulaşımı kolaylaştıran bir proje değil, aynı zamanda ülkenin her köşesine uzanan bir kalkınma ve aydınlanma hamlesiydi. O yıllarda trenler yalnızca buğday, kömür ya da yolcu taşımıyordu. Vagonlarda asıl taşınan yeni kurulmuş bir devletin idealleri, emeğe verilen değer ve geleceğe duyulan güçlü inançtı. Rayların ulaştığı her yerleşim yeri yalnızca ekonomik hareketlilikle değil, eğitimle, üretimle ve umutla buluşuyordu. Her istasyon bir gelişim kapısı, her hat yeni bir başlangıcın habercisi oluyordu. Ve garlar, şehirlerin belleğini taşıyan, zamana direnen yapılardı. Geniş iç hacimleri ve güçlü mimarisiyle bu mekanlar, tarihin en sessiz vedalarına da, en derin kavuşmalarına da tanıklık etti. Bir peronda bekleyen tren, kimi için yıllar süren özlemin sona erdiği bir buluşma, kimi içinse bilinmeyene açılan yeni bir hayatın başlangıcıydı. Bu mekanlar zamanla yalnızca dakikaları ölçmüyor. Aynı zamanda bir milletin değişim ve yükseliş temposunu da yansıtıyordu. İstasyon şefinin düdüğüyle başlayan her hareket aslında Anadolu'nun geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunda atılan

güçlü bir adımdı. Geçmişte buharlı lokomotiflerin dumanıyla simgelenen dönüşüm iradesi, bugün yüksek hızlı hatların sunduğu teknoloji ve hızla yoluna devam ediyor. Demir yolları yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde ekonomiyi canlandıran, kültürleri yakınlaştıran ve insanları aynı ortak akışta buluşturan güçlü bir bağ olmaya devam ediyor. Çünkü demir yolu bir yerden bir yere gitmenin ötesinde bir anlam taşır. O, insanlığın ilerleyişini taşıyan kesintisiz bir medeniyet yolculuğudur. Bugün dünya ulaşımda yeni bir dönüşüm çağının eşiğinde. Buharlı lokomotiflerle başlayan o büyük yolculuk artık elektrik enerjisi ve dijital teknolojilerin gücüyle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Raylı sistemler ise yalnızca insanları bir noktadan diğerine ulaştıran hatlar olmaktan çıkarak modern şehirlerin ritmini belirleyen, ekonomiyi ayakta tutan ve yaşamı kesintisiz biçimde birbirine bağlayan dev bir altyapıya dönüşüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte metropollerin altında görünmez bir hareket başlar. Milyonlarca insan şehirlerin bir ucundan diğerine uzanan metro hatlarında durmaksızın yol alır. Yer altındaki bu dev ulaşım ağları yalnızca insan taşımıyor, aynı zamanda şehir yaşamının düzenini ayakta tutuyor. Trafiğin yoğunluğu içinde kaybolan saatleri geri kazandıran bu sistemler, modern kentlerin adeta can damarlarına dönüşmüş durumda. Çünkü günümüz dünyasında ulaşım artık sadece bir noktadan bir başka noktaya gitmek anlamına gelmiyor. Zamanı verimli kullanabilmenin de anahtarı haline geliyor. Ve artık çok daha iyi anlıyoruz ki çağımızın en değerli kaynağı yalnızca enerji ya da teknoloji değil, insana yeniden kazandırılan zamandır. Yüksek hızlı trenler şehirler arasındaki mesafeyi kısaltmakla kalmıyor, zaman ve mekan algısını da yeniden şekillendiriyor. Bir dönem uzun ve yorucu yolculuklarla anılan kentler bugün birkaç saatlik konforlu seferlerle birbirine bağlanıyor. Böylece uzak kavramı giderek anlamını yitirirken şehirler arasında yeni bir ekonomik ve sosyal etkileşim ağı oluşuyor. Artık bir iş insanı günün ilk toplantısını bir şehirde yapıp aynı gün içinde başka bir kentte ticari faaliyetlerini sürdürebiliyor. Bu hız ve erişilebilirlik yalnızca iş dünyasını değil, turizmden yerel esnafa kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Raylı sistemlerin ulaştığı her noktada ekonomik hareketlilik artıyor, şehirler yeni yatırım fırsatlarıyla buluşuyor. Kültürel etkileşim güçleniyor, insan ilişkileri daha dinamik bir yapıya kavuşuyor. Demir yolları böylece yalnızca ulaşımı kolaylaştırmıyor, üretimi, ticareti ve toplumsal yaşamı da aynı ritimde buluşturan güçlü bir dönüşümün parçası haline geliyor. Bugün dünya, çevresel krizlerin ve hızla değişen ekonomik dengelerin belirlediği yeni bir dönemin eşiğinde. Artan karbon salınımı, tükenen doğal kaynaklar ve iklim değişikliğinin etkileri, ulaşım sistemlerini yeniden düşünmeyi zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel bir hedef değil, ekonomik ve toplumsal geleceğin temel şartlarından biri olarak. İşte tam bu noktada demir yolları yeniden dünyanın stratejik merkezine yerleşiyor. Düşük enerji tüketimi, yüksek taşıma kapasitesi ve çevre dostu yapısıyla raylı sistemler modern ulaşımın en güçlü alternatiflerinden biri haline geliyor. Karbon emisyonunu azaltan, enerji verimliliğini artıran bu sistemler yalnızca şehir iç ulaşımda değil, küresel ticaretin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesinde de kritik bir rol üstleniyor. Sanayi bölgelerinden limanlara uzanan yük trenleri artık sadece ürün taşımıyor. Ülkelerin üretim gücünü, lojistik kapasitesini ve küresel rekabet avantajını da taşıyor. Bu nedenle bugün birçok ülke ekonomik büyümenin anahtarı olarak yeniden raylı sistem yatırımlarına yöneliyor. Çünkü geleceğin güçlü ekonomileri yalnızca hızlı üretim yapanlar değil, kaynaklarını verimli kullanan, çevreyle uyumlu altyapılar kurabilen ülkeler olacak. Hızın konforla, üretimin doğayla barıştığı bu yeni çağda raylar geleceğin haritasını bugünden çizmeye devam ediyor. Peki, yarının ufuk çizgisine baktığımızda bizi nasıl bir ulaşım dünyası bekliyor? İnsanlığın binlerce yıldır sürdürdüğü

hız ve mesafeyi aşma çabası hangi yeni teknolojilerle bambaşka bir boyuta taşınacak? Kesin olan şu ki, karşımızda alışılmışın çok ötesinde bir gelecek var. Belki vakum tünelleri içinde ses hızını zorlayan ultra hızlı sistemler, belki de çeliğin sessizliğe dönüştüğü manyetik alanlar üzerinde neredeyse sürtünmesiz şekilde ilerleyen trenler. Zamanı kısaltan, mesafeyi anlamsızlaştıran bu yeni teknolojiler yalnızca ulaşımı değil, şehirlerin ve ekonomilerin ilerleyiş biçimini de kökten değiştirecek gibi görünüyor. Gelecek, yapay zekanın milimetrik hesaplarla yönettiği, hata payını neredeyse sıfıra indiren sürücüsüz ulaşım ağları üzerine kurulacak. Enerjisini doğrudan güneşten alan, geçtiği her noktada karbon izi bırakmak yerine doğayı destekleyen çevreci koridorlarsa yeni çağın en belirleyici unsurlarından biri olacak. Ancak teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, demir yollarının özünde taşıdığı değer değişmeyecek. Rayların merkezinde her zaman güven duygusu, kesintisiz bir ilerleyiş ve insanla doğa arasında kurulan güçlü bağ varlığını sürdürecek. Yarının akıllı şehirleri, gürültünün geri planda kaldığı, hızınsa estetik ve uyumla birleştiği yeni bir ulaşım anlayışı üzerine yükselecek. Bu dönüşümde şehirler yalnızca daha hızlı değil, daha düzenli, daha yaşanabilir ve daha dengeli bir yapıya kavuşacak. Yeni dünya düzeninde ekonomik büyüme, çevreyle çatışan bir unsur olmaktan çıkıp onunla uyum içinde ilerleyen bir yapıya dönüşecek. Kalkınmayla doğa artık birbirinin karşıtı değil, birbirini tamamlayan iki temel güç olarak görünecek. İnsan yaşamını kolaylaştıran her yeni ulaşım hattı aynı zamanda doğaya verilen bir taahhüt olacak. Bu hatlar gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha dengeli bir dünyanın taşıyıcısı haline gelecek. Raylar yalnızca şehirleri birbirine bağlayan fiziksel hatlar değil, aynı zamanda insanlığın hayallerini, umutlarını ve geleceğe dair beklentilerini de birbirine bağlayan güçlü bir semboldür. Bir istasyondan yükselen tren düdüğü, geçmişte bir hareketin veya değişimin başlangıcını simgelerken, bugün daha çok sürdürülebilir, dengeli ve çevreyle uyumlu bir geleceğin habercisi olarak anlam kazanıyor. Demir yolu sadece bir ulaşım hattı değil, emeğin, umudun ve vuslatın coğrafya üzerindeki imzasıdır. Bir şehri kaderinden, bir toplumu ise yerinden söküp geleceğe taşıyan o sessiz güçtür. Uzaklardan gelen her lokomotif sesi yalnızca bir varışın habercisi değil, aynı zamanda üretimin, kesintisiz ilerleyişin ve yolculuğun evrensel bir simgesi oldu. Buharın gücüyle başlayan o büyük tarih yazımı, bugün elektriğin sağladığı hız ve yapay zekanın sunduğu hassasiyetle yeniden şekilleniyor. Demir yolları, geçmişten devraldığı güçlü mirası, geleceğin ileri teknolojileriyle bir araya getirirken, insanlığın bu uzun yolculuğunda her zaman en güvenilir ulaşıma ve en sadık yol arkadaşı olmayı sürdürüyor. Bu uzun yolculuğun sonunda anlatılan her hikayeyi tek bir duyguda buluşturan bir şiir kalır geriye. Rayların yalnızca demirden değil, insanın kalbinden de geçtiğini hatırlatan bir sessizlik gibi. Rayların sessiz şiiri. Bozkırın koynunda bir ses yankılanır. Demirden bir kader yavaşça uyanır. Bir düdük öter, zaman durur sanki. Bir hasret çözülür peronda o anda. Raylar uzar, kalpler birbirine varır. Uzak dediğin şey bir anda daralır. Bir tren geçerken içinden gecenin, bir umut vardır içinde en sessiz hecenin. Garlar yarım kalan cümleler gibi. Bir bakışta saklı binlerce sevgi. Bir veda iner ağır ağır yere. Bir kavuşma sığar titreyen ellere. Ve her yolculukta aynı söz kalır. Demirde konuşur.

kalpte duyulur. Her ray ve her istasyon, modern Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal dönüşümünün yaşayan bir belgesi olarak tarih sahnesinde yerini aldı. Günümüzde yüksek hızlı trenler ve modern lojistik hatları, geçmişten gelen demiryolu mirasını günümüz teknolojisiyle birleştiriyor. Böylece her yolculuk, rayların üzerindeki her hareket, tarih, kültür, ekonomi ve toplumsal hayatın iç içe geçtiği büyük bir dönüşümün izlerini taşıyor. Bu nedenle tarih sayfalarında karşımıza çıkan her demiryolu hattı ve her istasyon yalnızca bir teknoloji ürünü değil, şehirlerin ve toplumların şekillendiği bir bellek taşıyıcısıdır. Her tren kalkışı, geçmişin emeğini, bugünün hızını ve yarının umutlarını birlikte taşır. Ve raylar, modern Türkiye'nin inşasında yalnızca fiziksel bir ulaşım ağı değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir yolculuğun da güçlü sembolüdür. Raylar boyunca ilerleyen her lokomotif bize hatırlatır. Türkiye'nin modernleşme öyküsü, demir yollarının çizdiği güzergahlardan, işçi mahallelerinden ve yükselen fabrikalardan geçiyor. Rayların üzerindeki her yolculuk, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür sevgili dinleyenlerimiz. Rayların Belleği programımıza bu köprüyü biz birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Ve unutmayın, her tren kalkışı yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak değil, geçmişin emeğini, bugünün hızını ve yarının umutlarını taşıyan bir yaşam yolculuğudur. Her peron, her ray, her istasyon bir toplumun, bir çağın ve bir ülkenin belleğini saklar. Biz de bu belleği birlikte keşfetmeye, her yolculuğun ardında yatan tarihi, toplumsal ve kültürel hikayeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Miras ve Gelecek, rayların şehir ekonomisine sürekli etkisi konulu programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Bozkır'ın sessizliğinden akıllı şehirlerin ritmine uzanan bu uzun yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, aynı rayların izinde bizimle birlikte ilerlediğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofon başında ben, spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık yayınımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde sabahın erken saati, işe gidiş geliş kültürü ve zaman yönetimi başlıklı hikayemizde yeniden buluşmak dileğiyle. Sesimizin ulaştığı her durağa, her şehre ve her yuvaya selam olsun. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: ipin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: Çeşme kelimesinin Farsça göz anlamına gelen çeşm kelimesinden geldiği söylenir. Su çıkan kaynaklara da göz veya pınar ve bu suların akıtıldığı yapılara çeşme denmiştir. Kültürümüzde suya verilen önem, su yapılarına gösterilen özene de yansımıştır. Özellikle suyun şebekeyle evlere dağıtılmasından önceki zamanlarda,

0: Mahallelerde, cami avlularında, sokak köşelerinde rastlanan çeşmeler hayati önemdeydi. Hayırsever dedelerimiz bu önemin farkındaydılar ki, çeşme yapmak, yaptırmak için adeta yarışmışlardı. Mesela İstanbul. Neredeyse her köşesi, her sokağı, her yol ağzı, her camii ve mescidi bir çeşme, bir sebil ya da bir şadırvanla süslenmişti. Daha 4. Murat zamanında, bugüne kıyasla son derece mütevazı bir nüfusa ve yüz ölçümüne sahip olan İstanbul'da 10.390 çeşme bulunduğunu hatırlatırsak, çeşme bolluğu hakkında sanırım bir fikir sahibi olunabilir. İstanbul dışında yer alan, suya ihtiyacı olan İstanbullu, bu hayırseverler sayesinde neredeyse hiç susuzluk çekmemiştir. Her biri birer mimari şahesere dönüşmüştür. Çoğunun ayna taşı süslemelerle bezelidir. Çiçekler, yapraklar, meyveler çevreler musluğu. Çeşmenin üst kısmındaki kitabesinde çeşmeyi yaptıranı, yapılış tarihini şiirle haber veren ve bir de içene, dua da içeren kitabe kondurulmuştur. Mimariyle taş yontuculuğunu, hat sanatıyla nakkaşlığı bir arada görebiliriz çeşmelerde. Hele 3. Ahmet Çeşmesi gibi meydan çeşmeleri birer abidedir. Bir zamanlar hayat kurtarmış, mahalle hayatının merkezine kurulmuş olan çeşmelerden bazılarının bugün birer mezbereye döndüğünü görmek yürek yaralayıcı.
1: Turkuaz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır'da ise bayramın manevi iklimi Ulu Camii'de yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren

0: Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli saat 15'te ise Kızılcıhamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek bayramın bütün insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha bir mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Ancak Washington iddiayı reddetti. Tahran yönetimi ise ABD'nin itirazına görüntülerle cevap verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant.

27 Mayıs Çarşamba sabahından sesleniyoruz değerli dinleyenler sizlere. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. Huzurun, paylaşmanın, birlik ve sevginin günü. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, bayramda kalpler bir araya gelir. Radyonuzun başındaysanız ve bizi dinliyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü biz buradayız, sizinle birlikteyiz. Bayramınız kutlu olsun, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bu özel yayını sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı ve her zamanki gibi mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Her sabah olduğu gibi bu güzel bayram gününde de yine sizlere eşlik ediyoruz. Haydi hemen sözü müziğe bırakalım, başlasın yolculuğumuz.

Uzaklar yakın olur gönüllerde. Kalpleri sevinç kaplar. Sevdiklerimize sarılmanın, sevdiğimiz yerlere varmanın mutluluğunu yaşatır. Eller sevgiyle birleşir. Kollar huzura ve kardeşliğe açılır. TRT radyoları olarak sağlıktan, huzurdan, neşeden yana zengin bir bayram diliyoruz.

Radyonuzun frekansından gönlünüze düşen bir bayram sabahına daha uyandık. Bayramlar takvim yapraklarında sıkışıp kalmış, sıradan tatil günleri değildir. Bayramlar, yorulan ruhlarımızın dinlendiği, kırılan kalplerin onarıldığı, özlemle beklenen kucaklaşmaların gerçekleştiği özel zamanlardır. Ancak bayramı bayram yapan asıl unsur, ne yeni elbiseler ne de kurulan zengin sofralardır. Bayramın gerçek ruhu bir kelimeyle özetlenebilir. Paylaşmak. Her şey paylaştıkça çoğalır. Bayram soframızdaki yemeği, kalbimizdeki

içimizdeki sevgiyi, yüzümüzdeki gülümsemeyi, ihtiyaç sahibiyle, yetimle, yalnızlıkla mücadele eden komşumuzla bölüşmektir paylaşmak. Bayramda bir çocuğun başını okşamak, bir yaşlının elini öpüp gönlünü almak, hatta bir küslüğü sonlandırıp barışmak, aslında kendi ruhumuza yaptığımız en büyük yatırımdır. Kurban Bayramı'nın o derin anlamında olduğu gibi paylaşmak sadece elindekini vermek değil, aynı zamanda manevi yüklerini de paylaşarak hafifletmektir. Paylaşmak, bencillik duvarlarını yıkıp biz köprülerini kurabilmektir. Dostluklar, en güzel anılar birlikte tazelendiğinde değer kazanır. Kin, nefret ve küslük insana en büyük yüktür. Bu özel günlerde bu yükleri bırakalım ki paylaştıkça çoğalan sevgi bizi birbirimize daha sıkı bağlasın. Bu bayramda telefon ekranlarından atılan soğuk, toplu mesajların ötesine geçelim. Sesimizi duyuralım sevdiklerimize, sıcaklığımızı hissettirelim. Birbirimizin halini hatrını soralım, ihtiyaç sahiplerini arayıp bulalım. Unutmayalım ki sevgi paylaşıldıkça dostluğa, emek paylaşıldıkça başarıya, hüzün paylaşıldıkça hafifliğe, sevinç paylaşıldıkça mutluluğa dönüşür. Paylaştıkça çoğalan, huzur ve sevgi dolu, bereketli bir bayram geçirmenizi dileriz. Bayramınız kutlu olsun.

Ben Aydın Küpeli 30 yıldır Almanya'dayım. Terzilik yapıyorum. Hani kendimden bahsetmem gerekiyorsa. Almanya'nın güneyindeyim. Stuttgart civarındayım. Benim bayram mesajım bütün İslam aleminin bayramını şimdiden kutluyorum. Bayramın bütün insanlığa huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. TRT benim 30 yıldır radyo dinliyorum TRT'yi. Ve çok da istifade ediyorum. Bütün meslektaşlarıma, müsait olanlara radyoyu dinlemelerini tavsiye ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.

0: Değerli dinleyenlerimiz, memleket treninde bayram yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi mikrofonda mühim bir ismi ağırlayacağız. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu telefon hattında konuğumuz. İhsan Hocam merhaba, bayramınız mübarek olsun.
1: Merhaba Gülnur Hanım, teşekkür ediyorum. Ben de hem sizin hem sevgili dinleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara sağlıkla kavuşmayı diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bayramlara erişelim sağlıkla birlikte. Kurban Bayramı bizim için, Müslüman alemi için iki önemli dini bayramdan bir tanesi. Kurbanın kelime anlamıyla başlayalım dilerseniz. Bu bayram ne ifade ediyor? Nasıl geçirmeliyiz? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Evet, Gündür Hanım. Siz de ifade ettiniz, dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki büyük bayram var. Arapçada Ramazan bayramı için İdül Fıtır, Kurban bayramı için ise İdül Edha şeklinde bir kullanım söz konusu. Her iki bayram da Hicret'in ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlanmış. Aslında Ramazan orucuyla başlayan Ramazan bayramı Şevval ayının ilk 3 gününde kutlanıyor. Ramazan-ı Şerif'in hemen ardından 2 ay 10 gün geçtikten sonra kutladığımız Kurban Bayramı ise Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce'nin 10'unda başlayan ve 4 gün devam eden bir bayramı ifade ediyor. Tabii Kurban Bayramı günlerinde kurban kesildiği için adha şeklinde ifade edilmiş. Hac ibadeti Hicret'in 9. yılında farz kılınmış. Kurban kesilmesi ve Kurban Bayramı namazı da yine oruç ibadeti ve Ramazan Bayramı gibi Hicret'in 2. yılında farz kılınmış. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i bildiğiniz gibi kurban etmek istemesi ve Hazreti İsmail'in de buna rıza göstermesi, nihayetinde Yüce Allah'ın gösterilen bu teslimiyetin ödülü olarak, büyük sadakatin karşılığı olarak daha doğrusu, onlara bir hayvan kurban edilmesini emretmesi şeklinde ifade edilen bir olayla ilişkili. Kurban kesmek suretiyle hem Hazreti İbrahim'in hem de Hazreti İsmail'in, yani bu iki büyük peygamberin Allah'a karşı verdikleri başarılı sınavın sevincini yaşıyoruz biz Müslümanlar. Özellikle hacca gidenler ifa ettikleri hac ibadeti sırasında bu hatıraları diğerleriyle de takviye ederek Kurban Bayramı'nın sevincini daha büyük bir heyecanla tadıyorlar. Gülnur Hanım, bu sene ben de hacdayım çok şükür.
0: Ne güzel hocam.
1: Diyanet İşleri Başkanlığımızın irşat ekibinde görevli olarak geldim. Burada bir süredir hacılarla birlikteyiz ve onların sevincine, onların hacdaki huzuruna, mutluluğuna destek olmaya çalışıyoruz. Tabii hacda bayram hakikaten iki bayramı birlikte idrak etmek gibi bir sevince karşılık geliyor. Bir de üstelik bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Cuma'ya denk geldi. Biliyorsunuz Cuma da bir bayram, büyük bayram. Aslında üç bayramı, yani hem haccı hem kurbanı hem de Cuma'yı birlikte idrak etmek gibi bir mutluluğu hacılarla birlikte bu sene burada bu sevinci yaşıyoruz. Tabii Kurban Bayramı biraz önce ifade ettiğim gibi aslında bir teslimiyet bayramı. Çünkü insanın Cenab-ı Hakk'ın verdiği pek çok nimet karşısında o nimetin şükrünü eda edebilmek için bir gayreti, bir çabası olması gerekiyor. Ve Cenab-ı Hak da kendisiyle kurulan bu bağlantının aslında niteliğini bu tür bayramlarla, sevinç günleriyle bir şekilde bu coşkuyu görmek istiyor. İnsanın huzuru, mutluluğu, yaşadığı hayatın anlam ve amacını idrak etme seviyesi ne kadar yüksek olursa aslında bayramın coşkusu da o ölçüde yükselmeye başlıyor. Tabii bayramlarda insanlar birbirleriyle buluşuyorlar, kaynaşıyorlar. Eskiden olduğu gibi bugün geleneksel bayram kültürünü belki yaşatmakta zorlanıyoruz. Ancak özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı geldiğinde insanlar farklı bir iklime girdiklerini hissediyorlar. Tabii bayram bir nesil üzerinden yaşanıyor. Yani anne babanın, aile büyüklerinin, akrabaların, konu komşunun, bir şekilde yakınların daha çok hatırlanmasını ifade ediyor. Öyle olunca Cenab-ı Hak'la olan bağlantımız aslında insanlarla olan bu sosyal ilişkilere dayalı yeni bağlantılarla güçlendirildiğinde bir hatırlanma, hatırlatma ve hatırda tutma bilincine dönüşüyor. Şimdi özellikle bu üç şeyi kullanıyorum, üç sözcüğü. Çünkü bayram bir hatırlatıcı ama aynı zamanda sadece bizi hatırlatmıyor, biz de bayram vesilesiyle birbirimize hatırlatıyoruz. Neyi hatırlatıyoruz? Öncelikle insan olduğumuzu, hayatın sevinçlerle, mutluluklarla örülü olduğu kadar zaman zaman bize bir takım acılar, hüzünler, tasalar da getirdiğini hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Bayram günlerinde aslında bu hüznü, tasayı biraz böyle bir kenara bırakıyoruz. Bir süre askıya alıyoruz, onları unutuyoruz ve daha çok hayatın bu sevinçli, mutlu, huzurlu tarafına doğru yaslanıyoruz. Onu büyütmeye çalışıyoruz. İkincisi, bize hayatın güzelliklerini hatırlatırken bir taraftan tek başına olmadığımızı hatırlatıyor. Yani ne kadar modern hayatta insan kendini yalnız, yabancılaşmış hissetse de kendisine, çevresine, hayata, bayram vesilesiyle aslında yalnız olmadığını bir kere daha fark ediyor. Geril bir hayat yaşamadığını, izole bir hayat yaşamadığını, aksine sosyal bağlarıyla hayata tutunmak durumunda olduğunu hissediyor. Ve böylece aslında hem manevi açıdan hem sosyal açıdan güçlendiğini ve gittikçe doygunlaştığını

0: arttığını, hayat uyumunun arttığını hissediyor. Üçüncüsü de eğer bu bayram kültürünü, bayram bilincini, bayram farkındalığını bütün bir ömre yayabilirse, yani onu hatırında tutabilirse, kendine ve hayata dair amaçlarını ve hayatın gerçek anlamını yakalayabildiğini fark ediyor. Ve bu gerçek anlamın aslında bu tür sosyal coşku atmosferinde hissedilebileceğini, insan olmanın sosyal bir varlık olma anlamına geldiğini fark etmiş oluyor. Tabii bayram bu üç hatırlatmayı birlikte getiriyor dedim. Bir taraftan da insanın kendisiyle ilgili gelecek planlarını yeniden gözden geçirmesine katkıda bulunuyor. Neyin hayatta çok önemli olduğunu, neyin önemli olduğunu, neyin o kadar da önemli olmadığını hissettiriyor. Hı hı. Aslında hedeflerinin ne kadar gerçekçi, gerçekleştirilmeye değer olup olmadığını bir kere daha insana fark ettiriyor. Doğrusu çok özlediğimiz, epey bir zamandır görmediğimiz, hasret özlemle beklediğimiz insanları bayram vesilesiyle gördüğümüzde bu duyguyu, bu duygusal rahatlamayı daha çok yaşıyoruz. Tabii bayram bir taraftan baktığımızda da bir yardımlaşma iklimi oluşturuyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda biz bunu daha çok fark ediyoruz. Belki yılın sadece bu mevsiminde bir takım temel gıdalara erişimi mümkün olan yoksul insanları daha çok hatırlıyoruz. Bugün dünyanın sosyoekonomik dengesi açısından baktığımızda şanslı bir coğrafyasında yaşıyoruz. Ancak dünyanın çok önemli bir kısmı hala açlıkla, yoklukla, yoksullukla bir şekilde boğuşmak durumunda kalıyor. Aynı şekilde şiddet sarmalının döngüsünün her geçen gün arttığı, huzursuzluk katsayısının yükseldiği maalesef bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir atmosferi tecrübe ederken hem bir taraftan yaşadığımız coğrafyanın bize sunduğu imkanları, içinde bulunduğumuz toplumun bu sosyal dayanışma kültürünü, buna sahip olmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu hissediyoruz. Bununla kendimizi iyi hissediyoruz. Ama diğer taraftan biraz önce ifade ettiğim bu yoksulluk, mahrumiyet yaşayan insanlara karşı da bir sosyal sorumluluğumuzun, bir ödevimizin olduğunu fark ediyoruz. Doğrusu bu dayanışma kültürü, birlikte olma ve birlikte daha güçlü olma bilinci bu dönemde bir kere daha tersinlenmiş oluyor.
1: Evet hocam.
0: Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak diyor ki her biriniz tek tek birey olsanız da bir bütün olarak topluca Allah'ın ipine sarılın. Yani Cenab-ı Hakk'a birlikte yönelin. Ona olan bağlılığınızı birbirinize destek olarak daha çok geliştirmeye çalışın. Evet. Peygamberimizin de dediği gibi insanlar, inanan insanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine yakın olmalı. Aynı şekilde bir binanın tuğlaları gibi birbirini desteklemeli. Böyle olunca aslında bayram bize gerçekten bayram gibi gelmiş oluyor. Ve biz burada birlikteliğin mutluluğunu, sevincini ve gücünü bir kere daha fark etmiş oluyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok güzel o birlikte olma fırsatını değerlendirmeyi dileyelim biz de. Hepimiz bu fırsata nail olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Kutsal topraklara da selam ve sevgilerimizi yolluyoruz.
0: Evet Gülnur Hanım, ben de çok teşekkür ediyorum. Hem sizlere hem oradaki ekip arkadaşlarınıza. Bu bayram böyle oldu çok şükür. Yani Hacide Bayramı karşılamak nasip oldu.
1: Evet.
0: Dileyen herkesin de bu kutsal topraklara gelmesini, ziyaret etmesini gönülden diliyorum. Tekrar bütün dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Nice mutlu, huzurlu bayramlara hep birlikte erişmeyi diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Çapçıoğlu ile birlikteydik.
2: Bayram, inancın, kültürün, geleneğin, binlerce yıllık imbiğinden süzülerek bugünlere taşınan nice insani duyguları yaşatır içinde. Ümidi barındırır, barışı çağrıştırır. Birliği fısıldar, beraberliği haykırır. Hadi bu bayramda da tazelensin, kanatlansın sevgimiz, şefkatimiz. TRT radyoları olarak sağlıktan, huzurdan, neşeden yana zengin bir bayram diliyoruz.

Bir bayram sabahını daha sizlerle karşıladık. Sesimiz kilometreleri aştı ama yüreğimiz aynı yerde buluştu. Yarın Türkiye saati 15'i gösterdiğinde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Saat 11.
3: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı, saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi.

0: Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş mesajında terörsüz Türkiye hedefinin önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da da çocuklara hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrail işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Kurban Bayramı'nın huzurunu ve bereketini yaşadığımız bu özel günde tüm dinleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programında bayramın birinci gününde dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri, ulus

0: gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Türk basınına ilk olarak Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz sevgili dinleyenler. Milliyet Gazetesi'nin haberi Türkiye İstikrar Adası. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla en önemlisi takip ettiği iç cephesiyle İstikrar Adası olarak göz dolduruyor dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili de süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz diye konuştu. Özel'in grup başkanlığı düşürülsün başvurusu diğer haber. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin iptali için Meclis Başkanlığı'na başvurdu. Başvuruda seçimin yenilenmesi talep edildi. İzmir'de olaylı miting, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in İzmir buluşması öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa polis biber gazı ve tomayla müdahale etti. Müdahalenin ardından Özel Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları arasında otobüs üzerinden İzmirlilere seslendi. Özel, Kemal Bey'e 2 milyon üyemizde genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum dedi.

Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesindeki haber Pezeşkiyan'la görüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağını ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, müzakerelerin müsbet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Savaş korkusu yaratan saldırı, müzakereler sürerken Amerika İran'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Savaş yeniden mi başlıyor endişesine neden oldu. Amerika saldırılarının İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı askerleri korumak amacıyla gerçekleştirildiğini savundu. İran dışişleri ise ateşkesin ihlal edildiği ve karşılık verileceği uyarısında bulundu. Ancak tarafların Hürmüz ve uranyum gibi kritik başlıklarda daha esnek mesajlar vermesi henüz barış yolunun kapanmadığına işaret ediyor. Trump'a iki ret geldi. Amerika Başkanı Trump'ın bölge ülkelerinin İsrail'e imzalanan İbrahim Anlaşması'na katılması talebine Pakistan ve Suudi Arabistan'dan ret yanıtı geldi.

0: Türk basınına Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Akşam Gazetesi'nin haberi Hacılar Arafat'ta. Hac ibadeti için Mekke'ye giden hacı adayları dün itibarıyla Arafat'a ulaşıp günü ibadetlerle geçirdi. Kahramanmaraş'ta hüzün var. Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 11 öğrenci unutulmadı. Aileler onlarsız ilk bayramın hüznünü yaşadı. Çocuklarını yan yana toprağa veren aileler Arife günü mezarlıkta buluştu. Bayram bize gelmedi diyen anneler gözyaşı döküp dualar etti. Ve stres Adana'ya ilerliyor. Adana'daki 4.9'luk depremin ardından bu kez Osmaniye 4.2 ile sarsıldı. Profesör Naci Görür depremler Adana havzasına ilerliyor uyarısı yaptı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yeni Şafak, Mescid-i Aksa'yı gasp planı. Amerika ve İsrail'in bu kez Mescid-i Aksa'yı

gasp etme hesabı yaptığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre amaç kutsal mekanı çok dinli ibadet merkezi ilan etmek ve turistik mekan yapmak, dünyayı yeni savaşlara sürükleyebilecek girişimin içinde Trump'ın damadı Kushner'le Amerika'nın İsrail elçisi Hakkabi'de var. Her evde şehit ve yas var. İsrail'in Gazze'den Lübnan ve İran'a uzanan saldırıları nedeniyle milyonlarca Müslüman bayrama hüzünle giriyor. Gazze'de ailesi ve yakın akrabalarından 45 kişiyi kaybeden Mahmut Ayyaş, "Sofralarımız sessiz ve eksik, her evde şehit, her ailede yas var," dedi. Batı Şeria'da yaşayan Muhammed Hafer ise kendilerinde bayram sevinci kalmadığını söyledi. "Ve bayramda insanlığımız sınanmaktadır," diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Kurban Bayramı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. Bahçeli, gönül ve kültür coğrafyamızda mazlumların ahı göğe yükseldi. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır, dedi.

0: Türk basınındaki son gazetemiz Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesinin haberi Netanyahu ile işbirliğinin bedelini ödüyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın onay oranları İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılardan bu yana düşük seviyelere geriledi. Washington merkezi anket şirketi Real Clear Politics, Trump'ı onaylamayanların %58'e yükseldiğini saptadı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol ve gıda fiyatlarının %50 artması, Amerika halkında ekonominin kötüye gittiği algısını güçlendirdiği belirtiliyor. Beyaz Saray ise İran'a yönelik hamlelerin halkın çıkarlarına olduğunu savunarak sonuçları reddetti. Papa'dan Gazze'ye yardım çağrısı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail ablukası altında Gazze halkına yardım edilmesi çağrısı yaptı. Gazetecilere uluslararası meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Papa, Lübnan'da insan hayatına aldırılmadan savaş yürütüldüğünü belirtti. İsrail'in küresel somut filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyle ilgili olarak herkesin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Papa 14. Leo, ne yazık ki Gazze halkı halen insani yardım alamıyor. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar diye konuştu. Avrupa kavruluyor diğer haberde. Avrupa'yı etkisi altına alan rekor seviyedeki sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcak nedeniyle Fransa'da 2 kişi spor yaparken hayatını kaybederken 5 kişi de serinlemek için girdiği suda boğuldu. Fransa Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada hava durumunun seyrine göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu. İngiltere'de termometreler 30 dereceyi aşarken İspanya'nın güneyinde ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini tahmin ediliyor. Uzmanlar yaşanan olağanüstü sıcakları insan kaynaklı iklim değişikliği ile ilişkilendiriyor.
1: Dış basın.
0: İran'ın Teslim haber ajansı, dini lider Müçteba Hamene'in Hac ve Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda İsrail'in kesinlikle kökünün kazılması gerektiğini ve bunun gerçekleştirileceğini söylediğini aktarıyor. İsrail'i bu bölgenin tehlikeli ve ölümcül kanserli tümörü olarak nitelendirdi. Hamene, ikinci dayatılmış savaş olarak tanımladığı süreçte İran'ın yıkıcı darbeleri altında Siyonist rejimi çaresiz bıraktığını söyledi ve bunu Amerika'ya atılmış sert bir tokat diye tanımladı. Amerika-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamene'nin İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak şeklindeki sözlerini atıfta bulunan Hamene, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti. İngiltere'nin BBC ajansı, Amerika ordusunun İran'a ait füze sahalarını ve mayın yerleştirmeye çalışan botları hedef alarak ülkenin güneyine yeni saldırılar düzenlediğini açıkladığını duyuruyor. Amerika Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini ve İran güçlerinin oluşturduğu tehditlere karşı birlikleri korumayı amaçladığını belirtti. Merkez Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun sürmekte olan ateşkes sırasında itidalli davranırken birlikleri savunmaya devam ettiğini söyledi. Hawkins, saldırıların güneydeki liman kenti ve Hürmüz Boğazı üzerinde bulunan İran deniz üssüne ev sahipliği yapan Bender Abbas yakınlarında bir bölgeyi hedef aldığını ifade etti. Rusya'nın Sputnik ajansı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki bazı hedeflere yönelik düzenlediği yeni hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki stratejik boğazların her halükarda açılacağını savunduğunu belirtiyor. Rubio, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerde bir taslak metin üzerinde anlaşmanın da birkaç gün alabileceğini bildirdi. Rubio, İran'daki hedeflere yönelik düzenlenen yeni saldırıların ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğine dikkat çekerek boğazlar açık olmak zorunda öyle ya da

0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İsrail'de yayın yapan Mola Haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi. Kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı. Vola'ya konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti. Haberde Ordu Komuta Akademisi'nin kabineye ilettiği raporlarda Amerika ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekleme stratejisinin Lübnan sahasında elde edilen başarıları baltaladığı ve Hizbullah'a karşı askeri caydırıcılığı zayıflattığı uyarısında bulunduğu aktarıldı. Indian Express gazetesi Hindistan, Amerika, Avustralya ve Japonya Dışişleri Bakanlarının Quad toplantısı kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldiğini bildiriyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Shankar, Hint-Pasifik bölgesinin farklı uçlarında yer alan ülkeler olarak özellikle bu bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme sonucunda deniz güvenliği alanında somut adımlar atıldığını ifade ederek, Hint-Pasifik Deniz Gözetleme İşbirliği girişiminin başlatıldığını, Hint-Pasifik Deniz Alanı Farkındalık girişiminin de genişletildiğini duyurdu. Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, bölgenin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, denizcilik alanında duyurulan girişimlerin önemine değindi. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyri seferin sağlanması konusundaki diplomatik çabaların önemini teyit ettiklerini dile getirdi. Rus haber ajansı Interfax, Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nin (PSVTS)'nin Hindistan'la ilave S-400 savunma sistemi sevkiyatı için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdiğini aktarıyor. PSVTS'den yapılan açıklamada Hindistan'ın Rus yapımı uzun menzilli S-400 Triumph hava savunma sistemlerinin ilave tedarikine ilgi gösterdiği belirtildi. Açıklamada Rusya bu sevkiyata hazır ve ilgili görüşmeler yürütülüyor ifadesine yer verildi. PSVTS direktörü Shugavev, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Hindistan'a yönelik mevcut S-400 sevkiyatına ilişkin sözleşmenin planlanan takvime uygun şekilde yürütüldüğünü söylemişti. Rusya, Hindistan'la geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında ilk parti S-400 sevkiyatına 2021'de başlamıştı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Politico gazetesi, Trump yönetiminin son dönemde ekonomik baskıyı artırdığı, Küba ile gizlice yatırım görüşmeleri yürüttüğünün ortaya çıktığını bildiriyor. Gazetenin kaynaklarına dayandırdığı özel habere göre, Amerikalı yetkililer adadaki potansiyel fırsatlar için iş dünyası liderleriyle temas halinde. Politico gazetesinin dün yayınladığı ve yönetime yakın güvenilir kaynaklara dayandırdığı rapora göre, Trump yönetimi ile iş dünyasının önde gelen temsilcileri arasında Küba ekonomisine yatırım başlığı altında kritik toplantılar gerçekleştiriliyor. Sürecin detayları hakkında sergilenen ketumluğa rağmen üst düzey Amerikalı yetkililerin Küba'daki işletmeler ve yatırımcılarla doğrudan müzakere yürüttüğü net bir şekilde ifade ediliyor. Fransız TF1 kanalı ülkede etkili olan aşırı sıcaklıklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini duyurdu. Hükümet sözcüsü Breguin, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirdi. Spor ve Gençlik Bakanı Ferrari ise gelecek günlerde hava durumunun gidişatına göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'tan İran'daki son durumu alıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere gerginliği devam ediyor. Ama öte taraftan hem bir umut aynı zamanda bir umutsuzluk söz konusu. Umutsuzluk söz konusu çünkü bir iki gün önce geceleyin yine Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyine saldırdı. Bender Abbas'ta patlamalar meydana geldi. Lark Adası'nda 3 kişi hayatını yitirdi. Orada bulunan füze rampaları vuruldu. Aynı zamanda oranın yakınında bulunan mayın döşediği iddia edilen İran'ın tekneleri vuruldu. ABD bu bir savunma amaçlı yapılan eylemdir dedi. Öte taraftan Rubio dedi ki işte öyle veya böyle Hürmüz Boğazı açılacak. Öte taraftan yapılan bu saldırıya devrim muhafızları ordusu sert bir tepki vererek bundan sonra Amerika'ya da biz cevap vereceğiz. Bu cevabımız şimdilik saklıdır. Yeri ve zamanı geldiğinde kendilerine karşılık verilecektir dedi. Öte taraftan İran bir ABD İHA'sının da düşürüldüğünü dile getirdi. Bununla beraber olumlu yönü şu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve aynı zamanda İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti Doha'ya gittiler ve Doha'da görüştüler. Görüşmelerden sonra yapılan açıklamada 24 milyar doların olduğunu ifade ettiler. Birinci mutabakat metninin açıklanması sırasında bu 12 milyar doların kendilerine verilmesini istiyor İran. Daha sonra da 60 günlük süre içerisinde geri kalan 12 milyarın yine kendilerine takdim ve transfer edilmesini istiyorlar. Öte taraftan yine katılmış olduğumuz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin toplantısında İsmail Bekai Hürmüz'le ilgili henüz herhangi bir statü meydana gelmiş değil dedi. Umman'la görüşmelerimiz devam ediyor. Biz dedi Hürmüz geçişlerinden para almayacağız. Bu tabii çok ciddi bir yankı uyandırdı ama ardından dedi ki işte biz şimdiye kadar para almıyorduk ama bundan sonraki süreçte vermiş olduğumuz danışmanlık ve koruma hizmetleri çerçevesinde para alacağız. Bu işte Hürmüz'den para alıyor manasına gelmemeli diye ifadelerde bulundu. Öte taraftan İran lideri Mujtaba Hamene'yi de haç vesilesiyle yapmış olduğu açıklamada halka ve İslam toplumuna seslendi. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra Körfez'de herhangi bir üs kurma gibi durumu olmamalı. Hiçbir devlet bunlara kalkanlık görevini yerine getirmemeli dedi. Bundan dolayı da dedi tekrar İsrail'in de yok olmaya yakın bir süreç içerisine girdiğini dile getirerek hem İslam toplumuna hem de kendi halkına seslenerek birlik ve beraberlik içerisinde yürümeleri gerektiğini dile getirdi. Bakalım ABD ve İran arasındaki bu hem diplomasi hem sahadaki mücadele nereye varacak? Onu hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde olabilecek yeni gelişmelerle Tahran'dan tekrar sizlerle olacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda TRT Haber editörü Salih Kaya var. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sayın Kaya, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Tümrün Hanım, hoş bulduk.
0: Sayın Kaya, Amerika ile İran arasında konuşulan ateşkes sürecinde tarafların birbirine güvenmediği bir tablo mu ortaya çıkıyor sizce? Ateşkes ihlalleri sahadaki kontrolsüz unsurlardan mı kaynaklanıyor yoksa siyasi bir mesaj mı veriliyor? Ne dersiniz?
2: Şöyle, Sunda Pax Servanda diye bir ilke var aslında uluslararası hukukta. Yani ahde vefa ilkesi. Bu ilke şu anki uluslararası sistemin temelini oluşturuyordu. Bu temel ne zaman yıkıldı derseniz, bence bunun kökenleri ta 2008'e kadar dayanıyor. Neyi diyeceksiniz? Çünkü Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesinde hem Amerika Birleşik Devletleri sessiz kalmıştı hem de uluslararası toplum bunu çok makul karşılamıştı. 2014'e geldiğimizde Rusya Kırım'ı ilhak etti. Tabii ki tepkiler oldu. Ancak bu tepkiler sahada eyleme dönüşmemişti. 2022 yılına geldik. Rusya yine Ukrayna'ya saldırdı. Yine tepkiler olmadı maalesef. Çok sönük kaldı. Bugüne geldiğimizde ABD biraz da bu sistemin eskidiğini düşünüyor. Zaten Trump'ın açıklamalara baktığımızda uluslararası hukuk sistemini ya da uluslararası sistemi ABD'nin aleyhine hareket ediyor.

0: gerektiğini söylüyor. Peki bu açıklamayı niye yaptı sizce Trump? Bence temel sebebi şu: ABD kendi kurduğu sistemde artık en çok faydayı sağlayan ülke değil. Ve bu yaklaşık son 20 yıldır oluyor. Ticaret verilerine baktığımızda 2001'den günümüze kadar, yani son 25 yılda Çin bu ticaret denkleminden daha çok kazanıyor. Öyle olunca da Amerika bu sistemi değiştirmek istiyor. Bakın, ABD-İran savaşında da taraflar hep söz verdi ama hep ucu açık söz verdi. Trump ne dedi? Ateşkese yakınız, süresiz ateşkes. Bu ne demek oluyor? Ateşkes dediğimiz aslında bir elinizde bir metin olması lazım. Mesela Fransa'da buna armistis diyorlar. Niye? Silahların bırakılması ya da seselöfü. Bu ne demek aslında? Biz metne döktük bunu. İki taraf da silahları bırakıyor ve artık müzakere aşamasına geçtik. Ama Trump'ın açıklaması neydi bize? Süresiz ateşkes. Çünkü ateşkes aslında interim bir periyottur. Yani geçici bir periyot. Ancak siz bu geçici periyodu daha süresini uzatıp daha laçkalaştırırsanız bir bakıma bir herhangi bir anlam ifade etmeyen bir sözcük haline gelir.
1: Evet.
0: Bugün bakıyoruz mesela ABD İran'a vuruyor. Ama İran da bunu İHA'larla karşılığını veriyor. Yani iki tarafta aslında ateşkes yok. Silahlar bir köşeye bırakılmamış. Şimdi Washington'dan gelen açıklamaların, mesela iki gün önce gelen açıklamaya bakalım. Trump Master of Deal dedi. Yani silah anlaşmaların ustasıyım dedi. Arms, neydi? Master of Arms dedi. Ne demek bu? Yani silahların da ustasıyım dedi. Yani hem anlaşmanın ustası hem silahların ustasıysanız aklıma şu geliyor. Demek ki ateşkes yok. Yani silahlar bırakılmamış. Ya da bırakılma süreci maalesef olumlu sonuçlanmamış. Ancak biz hala bir ateşkes süreci devam ediyor diyoruz. Bu bize aslında tüm tabloyu gösteriyor. Yani ABD tarafı biraz daha silah diplomasisiyle, zorlayıcı diplomasisiyle İran'a masaya oturtmaya çalışıyor. Mesela örnek verelim. 1870'te İngiltere, Birleşik Krallık Çin'le müzakere yapıyordu. Ancak müzakerelerden sonuç almayınca gunboat diplomasi, yani bizim savaş hücum botlarıyla diplomasi dediğimiz bir tabir ortaya atıldı, bir terim. Bu ne demekti? Birleşik Krallık Çin kıyılarında gemilerle vurup Çin'den istediğini elde etmeye çalıştı. Ama o dönem istediğini almıştı Birleşik Krallık. Niye? Uluslararası hukuk yoktu, BM sistemi yoktu, adalet divanı yoktu ya da uluslararası toplum bir araya getirecek bir kuruluşlar yoktu. O dönem biraz daha jungle gibiydi. Yani vahşi bir ormanda hareket ediyordu. Ancak günümüze geldiğimizde bütün kurumlar var ve ABD yine aynı metoda başvurdu. Demek ki dünya artık BM sisteminin öncesine dönüyor. Trump'ın dediği gibi BM artık yıkılmalı ya da BM sistemi yıkılmalı. BM'nin kurumlarından ABD çıkacaktır. Beyanatları aslında günümüzde karşılık buluyor ABD-İran savaşında. İran tarafına bakalım. İran ABD'yle müzakere etmek istiyor. Lakin İran'ın müzakereci taraf bu dediğimiz pacta sunt servanda, yani temel ahde vefa ilkesine bile uygulamıyor. Ne olmasını bekliyorduk ki yani? İran tabii ki buna cevap verecek. Kendi egemenliğini, milli sınırlarını korumak isteyecek. İHA saldırıları diyoruz ama aslında İHA misillemeleri bence bu. Ve İran kendini korumak için bu hamleleri yapıyor. Önümüzdeki günlerde eğer bu süreç devam ederse sıcak çatışmaya bence yeni dönülecek.
1: Peki sizce Washington yönetimi İran'a karşı baskı ve diplomasi dengesini kurabiliyor mu?
0: İşte tam da soru burada. Yani İngilizler 1870'te bunu yaparken bunu suhuletle, bir akılla, ferasetle yapıyorlardı. O dengeyi tutturabiliyorlardı. Bugün Washington'daki kadrolara baktığımızda ikiye bölündüğünü görüyoruz. Bir tarafta hep dediğimiz Devlet Bakanlığı, yani Dışişleri Bakanlığı tarafı var. Diğer tarafta ise Pentagon tarafı var, yani Savaş Bakanlığı. Amerikan diplomasi tarihine baktığımızda ya da Amerika'nın kendi iç dinamiklere baktığımızda Pentagon'la Dışişleri Bakanlığı hep yan yana durmuşlardır. Hiçbir birbirinin üstünlük kuramamıştır. Ancak bazı durumlarda Dışişleri Bakanlığı ön plana çıkmıştır. Bazı durumlarda Pentagon ön plana çıkmış. Yani normal. Bir checks and balances vardı. Yani denge ve kontrol sistemi vardı. Bugüne geldiğimizde sanki Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmaları çok kolay bir şekilde kenara itilip Pentagon'un her dediğine uyuluyor. Ki Pentagon'daki bazı önemli raporlarda, yani New York Times'a yansıyan, Washington Post'a yansıyan raporlarda şunu görüyoruz: Trump Pentagon'da dinlemiyor. Yani çok karışık bir durum. Şöyle, Marco Rubio, yani Dışişleri Bakanı, size briefing veriyor bir devlet başkanı olarak. Siz Rubio'nun briefingini dinliyorsunuz. Devlet adamları size ne gerektirir aslında? Kendi Dışişleri Bakanınızın size söylediği verileri, bilgileri tabii ki güvenilir kabul etmenizi gerektirir. Ancak Trump bunları güvenilir bulmuyor. Daha sonrasında Pentagon'a gidiyor. Askeri yetkilileri, yani Dan Kane, hatırlarsınız belki yayınlarda, ABD Genelkurmay Başkanı'na. Dan Kane'den briefing alıyor. Ve bu her gün oluyor. Saat 17 civarında Türkiye saatiyle. Her gün bu briefingler alıyor Trump. Ancak Dan Kane'le toplantıdan çıktıktan sonra Trump'tan şu açıklamayı görüyoruz: eğer İran masaya oturmazsa ben daha şiddetli vuracağım. Yani kendi Genelkurmay Başkanı'nın dediklerini de dinlemiyor. Ki son gelen haberlere göre

0: göre ABD donanması şu an Hürmüz'e saplanmış durumda. Hürmüz'den çıkamıyor. Ve çok acil bir şekilde çıkılması lazım. Zira Kasım'da ara seçimler var. Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçiler bu savaşın acil bitmesi gerektiğini, çünkü halkın alım gücü düştükçe seçimlerde Cumhuriyetçilere oylarının gitmeyeceği söyleniyor. Ve Trump bunlara rağmen bildiğini işlemeye devam ediyor. Son bir örnek daha verelim. Kentucky eyaletinde geçtiğimiz hafta seçimler oldu, ara seçimler. Primary'leri oldu çünkü Cumhuriyetçilerin. Ve Thomas Massie, Trump'ın adayı, %45 olarak kaybetti rakibini, %55'i Ed Gilliron'a. Ed Gilliron'un arkasında İsrail lobisi olduğu hep söyleniyordu. Ancak şunu hatırlatalım. Demek ki Cumhuriyetçiler Trump'tan bekledikleri cevapları alamadığı için, bekledikleri politika değişiklikleri alamadıkları için Cumhuriyetçilerin adayı Thomas Massie kaybetti. Ve
1: Evet.
0: Trump bununla yine ilgilenmiyor. Diyor ki ben İran'ı yok edeceğim. Bunun arkasında kim var? Sorgulamamız lazım. Önümüzdeki günlerde de Trump'ın meşruiyeti, Cumhuriyetçi Parti'nin gelenekleri, ABD diplomasisindeki genel tahammüller nereye gidecek bakmamız lazım.
1: Evet, aslında Trump'ın halk tabanında destek görmediğini bu konuda net olarak görebiliyoruz. Peki İran iç siyasetinde ateşkese karşı çıkan grupların etkisi ne kadar güçlü sizce?
0: Şöyle, İran tam bildiğimiz manada bir devlet, ulus devlet. Yani bir işleyiş var, mekanizma var. Eğer yüz taraf, yani Pezeşkian ya da Hamenei tarafından bir ateşkes çağrısı yapıldığında ben halkın buna çomak sokabileceğini düşünmüyorum. Çünkü İran halkı biliyor ki kendi devletleri kendi çıkarları için en iyisini yapar. Yani ABD'dekinin tam tersi bir durum var.
1: Evet.
0: Çünkü kendi ülkelerini müdafaa ediyorlar ve müdafaa ederken yönetimlerinin arkasında, yönetimlerinin etrafında birlik olmuş durumdalar. Yani ülkecek çok büyük bence bir direniş gösteriyorlar. Ki Pezeşkian'ın açıklamalarına baktığımızda hep şunu söylüyor. Nükleer mevzu masadan kalkmadıkça, Hürmüz İran'ın egemenliğine girmedikçe ya da Hürmüz'de bir rejim oturmadıkça biz ABD ile masaya oturmayacağız. ABD isterse bombalasın, isterse üzerimize füzeler yağdırsın. Ancak milli egemenliğimizden ödün vermeyeceğiz. Milli çıkarlarımızın olmazsa olmazı bu iki madde, yani nükleer maddesi ve Hürmüz Boğazı maddesini gerçekleşmedikçe biz ateşkes masasına, müzakere masasına dahi yanaşmayacağız diyor.
1: Evet, İran savaşın başından beri net bir tavır sergiliyor aslında. Trump'ın da Orta Doğu ülkelerine Abraham Anlaşmaları çağrısının yeniden gündeme taşımasının arkasında da neler olduğunu sizden dinlemek isteriz aynı zamanda Sayın Kaya.
0: Trump'ın ilk dönemine bakalım o zaman Tülin Hanım. Ne demişti ilk döneminde? Orta Doğu'ya barış getireceğim. Klasik lafı zaten. Orta Doğu'ya barışı neyle getirmeyi vaat etmişti? İbrahim Anlaşmanı'nda. İbrahim Anlaşmanı'nın özünde İsrail merkezli bir ticaret mekanizması kurulması öngörülüyor. Buna en son ilk katılanlar kimlerdi? Pardon. Birleşik Arap Emirlikleri'ydi ve Bahreyn'di. Zaten Körfez'de İsrail'le yakın ilişkileri olan bu iki devlet İbrahim Anlaşmanı'nın kurulmasında önemli rol oynamışlardı. Son kattan devlete bakalım, Fas. Fas Krallığı da geçtiğimiz, yani Covid'den sonraki dönemde ekonomik zorluklar yaşıyordu ve bunu aşmak için İsrail'le masaya oturmuştu. Peki Trump şimdi ne istiyor? Yani ikinci döneminde İbrahim Anlaşmanı'nı nereye çıkarmak istiyor? Hedefinde iki ülke var. Biri Suudi Arabistan, diğeri ise Türkiye. Suudi Arabistan ve Türkiye eğer İbrahim Anlaşmalarına katılırsa İran'la müzakerelerde bazı tavizler verebilirim diyor. Şimdi sorum şu sizlere ve sayın dinleyicilerimize. ABD İran savaşı varken, sonuçta ABD bir aktör, İran bir aktör. Niçin ABD üçüncü bir aktörün çıkarlarını, yani İsrail'in çıkarlarını bu kadar önceliklendiriyor? Çünkü İsrail bu savaşın bir tarafı değil. Tabii ki başlangıçta İsrail'den füzeler, İsrail'den İHA'lı saldırıları gördük mü? Gördük. Ancak son günlerde baktığımızda İsrail'in temel hedefi Lübnan. İsrail ABD İran savaşına girmiyor. Yani İsrail ABD'yi bataklığa çekti İran tarafında. İran'la savaş bataklığına çekti. Kendisi ise ulusal güvenliğini için, ulusal çıkarları için Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar gitmek istiyor. Peki niçin Trump hala İbrahim Anlaşmanı'nda Suudi Arabistan ve Türkiye'yi geçsin diyor? Soru basit aslında. Sorun cevabı basit aslında. ABD Orta Doğu'dan çekilmek istiyor ve çekilirken arkasına bir smart power, yani bir akıllı güç bırakmak derdiniz. Bu akıllı güç kim olacak sorusunun cevabı ise İsrail. Eski dönemde şunu tartışmıştık.
1: Kendisine
0: ABD
1: yakın bir isim
0: sokakta,
1: olsun istiyor tabii ki.
0: aynen öyle, kendisine yakın bir isim olsun işte ve 2017'de Smart Power konsepti, yani akıllı güç konsepti yine masaya geldiğinde, yine gündeme getirildiğinde hep şu soru vardı. Türkiye acaba yeni Smart Power olabilir mi? Türkiye Amerika'nın buradaki güç projeksiyonunda bir elçi olabilir mi? Ancak Amerikalıların raporlarına, Brookings Institute'a bakalım, DuPont Institute'a bakalım. Bu raporlarda çıkan şey Türkiye'nin güvenilmez bir aktör olduğunu, zira Türkler güçlendiğinde bölgede kendi egemenliklerini, kendi nüfuzlarını genişletmek isteyecekleri ve Türklerin üçüncü bir güçün, üçüncü bir ülkenin Orta Doğu'da savaşa izin vermeyeceğini söylüyordu. Kendi raporu Amerikalıların. Yani DuPont Institute Amerika kurulduğundan bugüne kadar çok credible, yani güvenilir kuruluşlardan biri ve önemli noktalarda, özellikle de CIA'de ve Dışişleri Bakanlığı'nda nüfuzlu olduğunu biliyoruz raporlarını. Raporlarda Türkiye'ye smart power rolünün, yani akıllı güç rolünün verilmemesi gerektiği söyleniyordu. Temel sebep de bir savaş istediğimiz takdirde Türkler buna izin vermez, kendi bölgelerine barış ve refaha getirirler diyordu. Trump ilk döneminde bu konsepti hep savunmuştu. İkinci dönemde geldiğimizde ise artık Trump enstrüman bir ülke istiyor. Kendi çıkarlarına hizmet eden, kendi vazifelerine hizmet eden. Bu ülkede tabii ki bildiğiniz üzere İsrail. Ancak Trump bunu, bu ajandayı savunurken şunu unuttu bence. İsrail Amerika içerisinde o kadar kuvvetli ki, Amerikan lobisinde, Amerikan senatosunda. Bugün baktığımızda İsrail'in çıkarları sanki Amerika'nın çıkarları olmuş hale geldi.
1: Evet.
0: Yani İsrail vekil güç olacaktı bölgede. Amerika'nın ilk başlangıç planı buydu. Ancak günümüze geldiğinde sanki Amerika İsrail'in vekil gücüymüş gibi hareket ediyor.
1: Evet. Yine İsrail'e devam edelim o zaman Sayın Kaya. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un canavar ifadesi var. Bu ifade İsrail iç siyasetinde nasıl yankı buldu sizce? Bu açıklama İsrail toplumunda savaşın yarattığı psikolojik kırılmayı mı gösteriyor? Ne dersiniz?
0: İsrail'in ilk kuruluşunda 1948'e baktığımızda İsrail kuran kurucu liderler bugünküler gibi fanatikler değiller. Sovyet Rusya'nın Almanya'nın zulmünden kaçmış, gerçekten Avrupa diplomasisini bilen, iyi yetişmiş devlet adamlarıydı. Günümüze geldiğimizde ise Netanyahu gibi, tabii üniversite eğitimini sorgulamak bize düşmez. Ancak üniversite eğitiminden sonra hiçbir ilkeyi savunmayan, aldığı eğitimin sahadaki karşılığını göstermeyen bir lider var karşımızda. Lider diyeceksek eğer. Netanyahu şu an kendi dertlerini örtbas etmek için, çünkü biliyorsunuz yolsuzluk soruşturması sürüyor hala Netanyahu hakkında, oğlu hakkında, örtbas etmek için İsrail'deki fanatik grupları merkeze çekmeye başladı. Zaten Herzog'un açıklamasına baktığımızda ne diyor? Çevredeki mahalleler artık merkeze doğru gelmeye başladı. Yani İsrail siyasetine dışlanan fanatikler artık İsrail siyasetinin merkezinde yer almaya başladı. Ve bu çevredeki az eğitimli, çevredeki görgü seviyesi daha düşük kesimlerin merkeze kayması, İsrail politikasının ana omurgasına oturması bir canavarlaşmaya da beraberinde getiriyor. Yani Act Civilized demişti, hatırlar mısınız? Tom Barak yaklaşık Nisan ayındaydı, 2 ay önce Lübnan'daki bir konuşmasında karşısındaki muhabire medenice davranın, kendinize getirmişti. Şimdi bugüne geldiğimizde ise Herzog kendi ülkesindeki vatandaşlarına medenice davranın, kendinize gelin, ehlileşin. Artık İsrail'in temel politikalarını daha insani bir çerçeveden savunun diyor. Bunu söyleyense İsrail'in kendi cumhurbaşkanı. Bir daha anekdot anlatayım. İsrail'de rabenler vardır. Yani Fransa'da görmüştüm ben onları. Rabenler bizim bildiğimiz böyle uzun sakalı olan, kipa takan, daha dindar kişilikler. Rabenler ise İsrail'in kuruluşunda, yani bu hahamlar İsrail'in kuruluşundaki omurgalardan biriydi. Ve o omurgalar hem 1967 savaşına hem de 1982 Lübnan saldırısına karşı çıkmışlardı. Sebebi de şu. Yahudilik inancına göre Tanrı'yı kıyamete zorlayamazsınız. Siz Tanrı'yı kıyamete zorladıkça Tanrı'nın gazabını da üzerine çekiyorsunuz. Şu anki Netanyahu hükümetine temel eleştiri bu haham sınıfında, siz Tanrı'yı kıyamete zorlamak için Filistin'de insanlık dışı müdahalelerde bulunuyorsunuz ve Tanrı'nın gazabını, Yahuda'nın gazabını üzerine çekeceksiniz. Ve ondan dolayı da Herzog da bu ismi, yani haham sınıfına yakın bir isim olduğu için Cumhurbaşkanı Herzog, ondan dolayı bu açıklamayı yapıyor. Canavarlaşmayın, ehlileşin. Merkez siyasette tekrar ilkeler üzerinden biz görüşmelerimize de devam edelim diyor.
1: Evet. Peki Sayın Kaya, o zaman İsrail yönetimiyle toplum arasında Gazze politikası konusunda görüş ayrılığı artıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki artıyor ve bu artış ya yeni de değil. Geçtiğimiz Aralık ayında büyük gösteriler düzenlenmişti. Tel Aviv'de ve Hayfa'da artık saldırılar dursun, artık biz kendi medeniyetimizi, kendi insaniyetimizi unutacak noktaya geldik diye. Aralık'tan bugüne gelen sürede, yani yaklaşık son 6 ayda bu kırılma daha da derinleşti. İsrail'de Ben Gvir gibi bir kişiliğin olması, ki unutmayalım, Sumut filosunda yakalanan aktivistleri aşağılayıp hem fiziki hem sözlü saldırıda bulunan bir bakandan bahsediyoruz. Yani bir bakan bunu yapabildi.

0: bilimsel toplum şunu gördü. Bakanlarımız dahi ne hukuka riayet ediyor ne insanlık vicdanına riayet ediyor. Ve İsrail'de çok büyük bir sol muhalefet gelişmeye başladı aşırı sağa karşı. Ki Netanyahu ondan savaşı devam ettiriyor. Çünkü biliyor ki seçimlere girse iktidarı kaybedecek. Şu anki Netanyahu hükümeti bir koalisyon hükümeti. Aşırı sağcılar ve fanatiklerle kurulmuş bir hükümet. Ve sol günden güne oy kazanıyor. Geçtiğimiz ay Times of Israel gazetesinde bir, yani İsrail'in vakti gazetesinde bir anket yapılmıştı. Bu ankete göre ilk defa Netanyahu %34'ünü almıştı oyların. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir seçim olsa Netanyahu'nun kurduğu koalisyon hükümeti düşecek. Ve yerine sol dediğimiz sol partiler iktidara yürüyecek. Ve Netanyahu bunu bildiği için de hem İran savaşını sürdürüyor hem de Lübnan'daki saldırılarına devam ediyor.
1: Evet, yine İsrail'e devam edelim. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı var. Bu kararı yeni bir cephe riskini büyütür mü sizce? Ne dersiniz?
0: Yani zaten İsrail'in temel hedefi Lübnan. Bence İsrail politikası ya da Netanyahu'nun temel politikası biraz daha cambaza bak deyip ceplerdeki paraları boşaltmak. Cambaza kim bugün İsrail'in? İran. Niye? İran Batı dünyasını hep tükaka edilen, hep düşmanlaştırılan, hep sanki İslamiyet'i bir öcü gibi gösteren devlet olarak tanımdı. Zaten İran İslam Cumhuriyeti olduğu için, isminde İslam geçtiği için özellikle de 11 Eylül saldırılarından sonra Batı kamuoyunda İran Şer İttifakı'nın odağı olarak yer aldı. Netanyahu İran'ı hedef tahtasına koyup temelde ise sahada Lübnan'da ilerliyor. Lübnan'da ilerleyişin temel sebebi de şu. Her yayında söylüyorum. Bir tane nehri olmaksızın İsrail 2100'e kadar su politikasını devam ettiremez. İsrail susuzluktan, kuraklıktan kırılacak. Ve bunun tek çözümü ise Lübnan'ın güneyinde yer alan Nitane Nehri'ndeki su kaynaklarının elde edilmesi. İkinci sebep, Golan Tepelerini İsrail işgal etti değil mi? Golan Tepeleri sadece bir su kaynağı olarak görmeyelim. Bugün İsrail içme suyunun yaklaşık %90'ını denizden arıtıyor. Ve bu arıtılan sudan elde edilen tuzlarsa Golan'a, yani Suriye sınırına yerleştirilip Suriye'deki tarlalar mahvediliyor.
1: Evet.
0: İsrail artık alana ihtiyaç duyuyor. Bu tuz birikimi sadece Golan'la artık sınırlandırılamıyor. Mecburen Lübnan'ın güneyine gitmesi lazım. Ki İsrail saldırılarına baktığımızda ilk hedef köprülerdi. Yani Lübnan'ın Beyrut'la Sur kenti, yani Lübnan'ın güneyiyle merkezi kuzeyi arasında yer alan bağlantı köprülerini yok etti İsrail. Hedefi de basit. 1982 savaşında elde ettiği, işgal ettiği toprakları yeniden işgal edip oralara bu sefer temelli olarak yerleşmek. Ve 1982'de işgal ettiği yerleri Oslo, yani 97'ye kadar İsrail eline tutmuştu. 15 sene oraları fiilen işgal etti. Ve bu işgali o dönem Bill Clinton engellemişti ve bu işgali sonlandırmasını sağlamıştı İsrail'in. Bugüne geldiğimizde ise başta Trump gibi bir insan var, bir lider var. Trump İsrail'i zorlayacak konumda değil, aksine Trump bugünlerde İsrail ne dese yapacak durumda. Ki son açıklaması neydi? Netanyahu ne dediysem yapacak. Demek ki Trump öyle bir acı hissediyor ki, kendine öyle söylenen şeyleri yapıyor ki, bugün medyanın önünde, kameraların önünde Netanyahu ne dediysem yapacak gibi çok bence banal bir ifadeyi zikredebiliyor.
1: Evet. Peki Hizbullah'la İsrail arasındaki gerilim tam kapsamlı bir savaşa dönüşür mü?
0: Yani bence şu an bir savaş var Lübnan'da ve biz Lübnan'daki savaşı görmezden geliyoruz.
1: Adı
0: ABD-İran
1: konulmamış bir
0: savaşı artık.
1: savaş diyebiliriz belki de, öyle değil mi?
0: Bence de öyle. Hizbullah kanadına baktığımızda ise geçtiğimiz seneki İsrail saldırıları sonrası çok zayıfladı. Halktan desteği de azaldı Hizbullah'ın. Hizbullah'ın ana finansörü İran'sa şu an bir savaşta. Yani İran Hizbullah'a gerekli silahları tedarik edemiyor. Böyle olduğu için de Hizbullah resmi bir savaş açıklaması yapmaktan imtina ediyor. Çünkü hem kendi zayıflığı yine kamuoyuna çıkacak, hem de İsrail'e karşı mukavemet gösteremeyecek. Ve İsrail Lübnan İsrail Hizbullah ilişkileri önümüzdeki günlerde, eğer İran savaşı sona ermezse, aynı tonda izlemeye bence devam edecek. Ancak İran savaşı sonuçlanırsa, İran desteğini arttırırsa Hizbullah'a, biz resmi bir savaş açıklaması görebiliriz.
1: Evet, Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin de bir açıklaması var. İsrail tamamen çekilmeli açıklaması yaptı. Bu sahada karşılık bulur mu sizce?
0: Yani ben İsrail'in sadece güçle mukabele edildiğinde laftan anladığını düşünen taraftayım. Çünkü İsrail artık bir güç diplomasisi yürütüyor. Yani güç siyaseti yürütüyor. İsrail'e masaya oturduğunuzda İsrail'in verdiği sözlere ne kadar inanabilirsiniz? Ne kadar güvenebilirsiniz? Ben kestiremiyorum. Ki dünyadaki hiçbir devlette kestiremiyor bence. Pedro Sanchez mesela, İspanya Başbakanı, Netanyahu ile görüşmem dedi. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştü.

0: Orada sözler alındı. Ancak o sözler 24 saat bile tutulmadı ve Lübnan'da tekrardan hava saldırıları, Beyrut'ta hava saldırıları başlamıştı. Hakeza Cumhurbaşkanımız Trump'la görüştü 3 gün önce. İsrail'in saldırıları durulacak dendi. Özellikle Lübnan saldırıları. Ancak biz gördük ki Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesinden sonra, 1 saat sonra hatta, hem Beyrut'a hava saldırısı düzenlendi, hem Sur kentine hava saldırısı düzenlendi, hem de Batı Şeria'da Filistinler alıkoyuldu. Zaten bu olaydan sonra Trump'a medya sordu. Netanyahu sizle kooperasyon yapıyor mu? Yani işbirliği içerisinde faaliyet gösteriyor mu dendiğinde Trump şu cevabı vermiş. Netanyahu ne dersem yapacak. Ancak sahada tam aksini görmüştük. Yani Trump Erdoğan görüşmesi sonrasında verilen sözler tutulmadı. Aksine Netanyahu'nun yaptığı hukuksuzluklar, saldırılar görmezden gelindi. Ve bugün de hala İsrail bayram günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü hala Lübnan'ın güneyine Sur kentine vurmaya devam ediyor.
1: Evet, Sayın Kaya, süremizin sonuna geldik ama Rusya ile ilgili değerlendirmelerinizi de kısaca almak isteriz. Rusya'nın Amerika'ya diplomatik personeli Kiev'den çekin tavsiyesi yeni bir saldırının işareti olabilir mi? Kısaca alalım sizden.
0: Geride bıraktığım safta da zaten Moskova Kiev'e en büyük hava saldırısını düzenlemişti. Ve daha sonrasında dediğiniz gibi Moskova'dan bir uyarı geldi. Ülkeler kendi diplomatik ateşelerini, diplomatik misyonlarını geri çeksinler diye. Ancak Moskova'nın bu açıklaması sonrası hem Avrupa Birliği hem Fransa hem de ABD'den gelen açıklamalar, biz kendi personelimizi çekmeyeceğiz, herhangi bir saldırı olursa Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğiz şeklindeydi. Ben önümüzdeki günlerde büyük bir hava saldırısı bekliyorum. Ancak diğer devletler ne kadar artık Ukrayna'ya destek verebilir? Dünya ekonomisi bu kadar kötüye giderken ne kadar kendi kaynaklarını Ukrayna için ayırabilirler? Bence orası meçhul.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Sayın Kaya. Ağzınıza sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim Tümay Hanım. Ben çok teşekkür ederim. İyi bayramlar tekrardan
1: Biz de iyi
0: herkese.
1: bayramlar dileriz sevgili dinleyenler. Programımızın sonuna geldik. Yarın 11 haberlerinin ardından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam

Tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır Kısa Dalga Radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasında toplumsal gerçekçilik akımını başlatan 1960 yapımı Gecelerin Ötesini adlı filmden söz edeceğiz. Metin Erksan'ın yönettiği bu film, Yeşilçam'ın pembe düşlerinden sıyrılıp sokağın sert gerçeğine, yoksulluğun getirdiği suça ve sınıfsal hayal kırıklıklarına odaklanan ilk cesur adımlardan biridir. Film, aynı mahallede yetişmiş, farklı hayalleri olan ama yolları kısa yoldan köşeyi dönme arzusuyla kesişen 7 gencin etrafında döner. Aralarında en ağırbaşlı ve derinlikli karakter olan Tahir'i, Türk sinemasının babacan yüzü Kadir Savun canlandırır. Bu 7 arkadaş, içinde bulundukları sefaletten kurtulmak için birleşerek çete kurarlar. Ancak bu durum bir suç sevdası değildir. Aslında her biri kendi gecesinin ötesine geçmek istemektedir. Fakat içine düştükleri karanlıktan çıkmaları çok zordur. Film, suçun bazen adaletsizliğin ve fırsat eşitsizliğinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu anlatır. Metin Erksan ise kamerasını adeta bir belgesel titizliğiyle gecekondulara, dar sokaklara ve insanların yorgun yüzlerine çevirir. Kadir Savun o kendine has ağırlığıyla bu trajik yolculuğun vicdanını temsil ederken, Erol Taş ve Supi Kaner gibi isimler karakterlerinin her birine farklı birer toplumsal yara eklerler. Gecelerin Ötesi, sinemamızda bireysel dertlerden toplumsal meselelere geçişin en keskin virajlarındandır. Film bize, bir toplumda herkes için güneş doğmadıkça kimsenin gecenin karanlığından tam olarak kurtulamayacağını anlatır. Kadir Savun'un o dürüst duruşuysa yıkılan hayallerin ortasında bile insan kalabilme çabasının sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya,

Müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, Amerika ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajda terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre

CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. İsrail işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bugün güzel bir gün. Herkese mutlu, huzurlu bir bayram dileyerek başlıyoruz programımıza. Sevgili dinleyenler, program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Engin Önal olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Günümüzde bayram tatilleri yoğun iş temposu içinde çalışan pek çok kişi için tatile çıkma fırsatı gibi görünüyor. Uzmanlarsa bayramları aile bağlarını güçlendiren ve aidiyet duygusunu pekiştiren önemli bir sosyal ritüel olduğunu belirtiyor. Güzel bir günde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayramların bizim için öneminden söz edeceğiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aylin Baran. Hoş geldiniz Sayın Baran.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Baran, öncelikle bayramlar bir toplum için ne ifade ediyor? Buradan başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirmelerini diliyorum. Toplumların kendi varlıklarını sürdürmeleri açısından konuya baktığımızda kültürel değerlerin önemli olduğunu görüyoruz. Bayramlar da her toplum için önemli bir değerdir. Her toplumda mevcut olan bir ritüeldir. Tabii ki kültürel anlamları farklılık gösteriyor. Ama sizin de açılışta ifade ettiğiniz üzere hem topluma bir aidiyet hissi duymak hem de aile içi ilişkilerde aile bireylerini ve akrabalarını bir araya getirmek. Ama sadece aile ve akrabalar değil, aynı zamanda komşular, arkadaşlarla birlikte olmak. Dolayısıyla hem vakit geçirmek hem de günün anlamını ifade eden bayram tokalaşmaları ve buna ilişkin
0: Ritüeller, ikramlar değil
1: Evet,
0: mi?
1: ikramların yapılması, kısa sürelerde de olsa hal hatır sorulması hepsinden önemli. Hal hatır sorulması, uzun süre görüşülmeyen kişilerle, akrabalarla, arkadaşlarla bir arada sohbet ederek bir dayanışma örneği sergilenmiş oluyor. Dolayısıyla kültürel anlam bakımından her toplumda mevcut bu değerler biraz önce ifade ettiğim gibi topluma bağlılığı sağlamakla beraber bireyler arasındaki de dayanışmayı artıran bir ritüel olarak kabul ediliyor.
0: Peki bayramlar sadece tatil veya eğlence günleri midir yoksa aile yapısını ayakta tutan temel ritüellerden biri midir? Yani şimdi mesela toplumdan bahsettik ama aile için önemi nedir?
1: Evet, aile içi de çok önemli bir ritüel. Artık günümüzün koşullarına da baktığımızda her zaman yakınlarımızla bir arada olamıyoruz. Aile yapısı giderek küçülüyor. Belki geniş aile özelliğini taşıyan aileler de mevcut olabilir. Ama inanın günlük rutinin koşuşturmasından o aile bireylerinin bir araya gelmesi pek mümkün olamıyor. Geliyorlar ama diyelim ki işte bir akşam yemeği yenilecek ama herkes farklı saatlerde geldiği için bir arada olamıyorlar. Bayramın temel özelliği anlık, kısa süreli ama herkesin birbirini görme imkanının arttığı bir gün olarak değerlendirilir. Dolayısıyla da sohbetler, insanların yaşadıkları deneyimler, bir görüşme süre içerisindeki yaptıkları hep konu itibariyle konuşulur ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunulur. Dolayısıyla aile bireyleri açısından bayramlarda bir arada olmak önemlidir. Çünkü bu bir gelenektir. Her toplumu ayakta tutan da gelenekleridir. Bazı gelenekler gerçekten toplumun devamını sağlamak açısından, aile birliğini sağlamak açısından önem taşır. Bazı değerler de kullanılmaya kullanılmaya ihtiyaç hissedilmediği için kaybolmaya yüz tutar. Dolayısıyla o kaybolmaya yüz tutan değerler açısından konuya baktığımızda yerine başka değerleri ikame ettiğimiz

0: için onları bir şekilde tolere ediyoruz. Ama bayramlar önemli günler. Sadece bugün biz dini bayram olarak baktığımız konu açısından değerlendirdiğimizde hem insanın vicdanen topluma karşı görev olarak gördüğü işleri yerine getirmek hem de biraz önce yine ifade ettiğim gibi insanların hatırını sormak, nasılsın demek, selam vermek, bu iletişimin sağlanması önemli. Hatırlıyorsunuz Covid-19 döneminde
1: Evet.
0: evlere kapalı kaldık ve o zaman anladık ki yüz yüze ilişkilerin ne kadar önemli
1: Kıymetli
0: olduğunu.
1: olduğunu, evet.
0: Hayatın akışı da bizi bu teknoloji, geleceğiz biraz sonra belki o konular ama bu teknolojinin yarattığı ortam içerisinde giderek daha çok yalnız yaşamaya ittiği için bizim belki bu anlamda bayramlara biraz daha önem vermemiz gerekiyor.
1: Yalnızlıktan bahsedince aslında bayramlarda özellikle yaşlılar ve tek başına yaşayanlar için çok çok önemli zaman dilimleri diye düşünüyorum, değil mi?
0: Evet.
1: Onlar için bir karşılaşma, bir sosyalleşme zamanı.
0: Evet, zaten amaç da budur
1: Hı.
0: bayramlarda. Hem yalnız yaşayan kişiler hem yaşlı olup yol bekleyen
1: Hı.
0: yaşlılarımız açısından konuya baktığımızda ziyaret edilmeleri, onlarla birlikte zaman geçirilmesi önemli. Çünkü bu bir gelenekse kuşaktan kuşağa aktarılan da bir miras aynı zamanda. Dolayısıyla o mirası yaşatmak gerekiyor. İnsanların çalışma koşullarının el verdiği ölçüde bunu devam ettirebilirlerse o
1: Hı.
0: zaman toplumların sürekliliğinde önemli bir adım atılmış olur. Ve bu böylesine bir alışkanlık kuşaktan kuşağa aktarılarak devam etmesi sağlanır.
1: Evet. Bir de hocam, nerede o eski bayramlar söylemi var? Bu söylemin sosyolojik kökenleri nelerdir? Kişiler özlem duyarken aslında neyi arıyor? Eski bayramlarla günümüz bayramlarını sosyolojik açıdan karşılaştırdığımızda en büyük dönüşüm nerede yaşandı?
0: Evet, sık sık dile getirilen bir serzeniş.
1: Evet.
0: Nerede o eski bayramlar? Nerede o eski bayramların yaşamı? Bu tabii insan olarak bizlerin geçmişte yaşadığımız deneyimlerin aslında içimize ne kadar, zihnimize ne kadar yer ettiğiyle de alakalı. Mutlu olduğumuz anları hatırlamak insanları mutlu kılıyor. O anlamda geçmişteki özellikle çocukluk dönemimizde yaşadığımız o bayramları şu anda günümüzde bulmak tabii ki çok zor. Çok şeyler değişiyor. Çok hızlı bir değişim söz konusu. O değişime ayak uydurmak, yetişmek de gerçekten zor. Bizler bunu başarmakta çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla güzel şeyleri hatırlamak, evet güzel. Ama bunu böyle sürekli her seferinde nerede o eski bayramlar deyip biraz böyle geçmişe özlemi takıntı haline getirmek de çok doğru bir yaklaşım değil yani.
1: Hı.
0: Sağlıklı insanlar geçmişteki yaşanan bu güzel anları, deneyimleri özlemle anıp o geçmişin koşulları içerisinde ne kadar değerli olduğunu hatırlatmaları bakımından önem taşıyor.
1: Hı.
0: Ama biz o geçmişteki bayram yaşantısını bugünküne uyarlama konusunda öyle bir maharete sahip değiliz.
1: Değil, ne yazık
0: Bizim
1: ki.
0: dışımızda olan o kadar çok olay var ki biraz önce söylediğiniz gibi bunun başında teknoloji geliyor. Çok hızlı bir teknolojik değişim. Araçlar, dijital araçlar devreye girmiş vaziyette. İnsanların neredeyse zamanının büyük çoğunluğu sosyal medyada geçiyor. Bu bir etken
1: Hı.
0: bayram. Günümüzdeki bayramları neden böyle olduğunu anlamak bakımından. İkinci bir etken de sosyolojik olarak bir tüketim çağında yaşıyoruz. Ve o tüketim her şeyi metaya dönüştürdüğü için ister istemez gündelik yaşam da onun üzerinden akıyor. Bu sadece bayrama yönelik bir tüketim gibi düşünmeyelim. Yani genel anlamda piyasa ekonomisi böyle bir tüketim üzerinden çalışıyor. Ve bu tüketim insanların bayram tatilleri adı altında çeşitli tatil imkanları sunmasına neden oluyor. Dolayısıyla belki evde oturacak ya da akrabalarıyla ya da çocuklarıyla bir arada olacak kişiler, aileler bu tür tatil olanaklarıyla tatil diye bakıyor bayrama. O önemli bir etken tabii. Bir de kent yaşamı insanı gerçekten bunaltıyor. Yani artık günümüzde neredeyse insanların kentte yaşayanlar imkan bulduklarında daha kırsal alana yönelip oralarda yaşamayı tercih etmeye başladı. Dolayısıyla kentin bu yorucu yaşam biçimi ister istemez insanların bayramı da tatil olarak nitelemelerine yol açıyor. Bunlar önemli. Bu ama tatil olarak gördüğümüz şekliyle değerlendirsek bile gittiğimiz yerlerde yine bayramlar kutlanıyor. Yani artık o geçmişte yaşanan özlem duyduğumuz nerede o eski bayramlar o dönemde kaldı. Şimdi yenisi bu şekilde işliyor. Biz bunu ne kadar canlı tutabiliriz? Yetişkinler olarak, aile büyükleri olarak, toplumun ileri gelenleri olarak bunu ne kadar yerinde tutabiliriz? Bunu yaşatmak için ne tür olanaklar sunabiliriz insanlara? Biraz böyle bakmak gerekiyor. Yani tatile gidenler sabah kalkar kalkmaz bakıyorsunuz hemen masalarda kaselerin içerisinde şekerler duruyor. Herkes birbirine günaydın demeden daha iyi bayramlar diyerek o kaselerden şekerlerini alıyor. İşte günün şeyi sohbeti bayram üzerine geçiyor. Biraz bayram hareketlilik getirmiş oluyor. Önceki daha ev gezmeleri modundayken şimdi artık biraz tatilin içerisinde sahil kenarında ya da bir yeşillik alan içerisinde insanlar karşılaştıkça birbirlerinin bayramlarını kutluyor. Orada önemli olan o kutlamanın güler yüzlü ve insana hitap ederek işte bugün nasılsınız, nasıl geçiyor cümlelerini kurmak önemli bir şey insanlar açısından. İletişimi de böyle gözümüzde çok büyütmeyelim. Yani gündelik yaşamda akan olaylar içerisinde birbirimizle karşılaştığımızda bu hal hatır sorma meselesini canlı tutmak
1: Asıl önemli olan aslında o sıcak
0: Evet,
1: paylaşımlar. Yani
0: samimiyet,
1: evet.
0: sıcak paylaşım ve kendi çevrelerine bu tür mesajlar vererek bizden sonraki nesillerin de bakışlarını bu yönde geliştirmelerine yardımcı olmak.
1: Evet, ritüeller tabii ki dönüşüm geçirdi ve
0: Kaçınılmaz,
1: geçirecek. Yani evet,
0: kaçınılmaz bir şey.
1: kaçınılmaz, değişimle
0: Evet.
1: birlikte her şey
0: Evet.
1: değişebiliyor. Biraz önce toplumdan, aileden bahsettik. Bayramların buradaki etkilerini konuştuk ama bayramlar aile bağlarını güçlendirmek ve kuşaklar arası aktarımı sağlamak için nasıl bir onarıcı güce sahip hocam? Bayramların toplumsal barışı sağlamada nasıl bir rol oynaması bekleniyor
0: Evet,
1: acaba?
0: bu günümüzde bayram vesilesiyle konuşacağız ama önemli iki temel kurumu karşımıza çıkartıyor. Tabii toplumda kurumlar olarak sosyolojik açıdan baktığımızda din, eğitim, aile, siyaset, ekonomi, hukuk gibi kurumlar mevcut. Ama bu kurumların içerisinde özellikle ben iki temel kurumun altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi aile, diğeri de eğitim kurumu. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz diye sorgulamalıyız. Onlara özgüven kazandırmak adına her dediklerini yapmak doğru bir davranış değil. Bunu o davranışı özgüveni sağlamak için yapılması gereken çocuklarımıza sorumluluk verip sorumlulukları üzerinden takdir etmek. Yoksa bunu istiyorum al evladım, şunu istiyorum al evladım. Sen otur ben yaparım, sen elini sürme ben yaparım. Bu doğru bir davranış değil yani. Çocuğa da yazık. O bağımsız olarak kendi bireysel yaşamını nasıl kuracak? O yüzden ailelerin, anne babaların, ebeveynlerin temel görevi çocuklarını yetiştirmek. Burada çocuk görerek

öğreniyor. Evet, biz öğretiyoruz bazı şeyleri ama her şeyi bizim davranışlarımızı gözetleyerek ve görerek öğreniyor. O yüzden biz nasıl davranıyorsak çocuk da anne babanın davranışlarını alarak o şekilde yaşam çiziyor. Burada çocuğun hiç mi bir

0: dahili yoktur diye bakmayalım. Tabii ki yaş ilerledikçe, bilinç seviyesi yükseldikçe çocuk da ne istiyorsa ona göre davranıyor. Ama zihnine yerleştirdiğimiz o görev bilinci, sorumluluk bilinci aslında onun ileriki yaşamında ne yapabileceğini de garantilemiş oluyor. Buna bağlı kalarak herkesin bu şekilde yetişmesiyle toplum tümüyle sorunlarını çözecek demek değil. Tabii ki toplum hem uyum hem çatışmayı içinde barındıran bir yapı. O anlamda biz çocuklarımızı şu anki yaşadığımız sorunlar itibariyle ifade etmeye çalışıyorum. Yaşadığımız sorunları bağımsız bireyler olarak nasıl çözebileceklerini öğretmemiz gerekiyor. Bayramlar da bu vesileyle bir araya geliyor. Şimdi bakıyorsunuz aile içerisinde kardeşler arasında müthiş bir rekabet var. Arkadaşlar arasında müthiş bir rekabet var. Bir akran zorbalığı var. Yani şaşkına dönüyorsunuz. Neden bizim çocuğumuz böyle diye bakıyorsunuz. Burada aile olarak anne babanın önemli bir görevi var. İkincisi anne babanın bu öğretilerinin eğitim kurumlarında da okullarda da eşleşmesi gerekiyor. Yani birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Evdeki öğretilenle okuldaki öğretilen arasında uçurumlar olursa çocuğun kafası karışır ve yine farklı düşünceler içerisinde davranması söz konusu olabilir. Eğer biz çocuklarımıza aile içerisinde daha eşitlikçi, onları sevmeye yönelik, insanları sevmeye yönelik, canlıları sevmeye, korumaya yönelik bilgilerle donatırsak zaten ondan sonraki akışta kendileri o ritüelleri yapmış olacaklar. O yüzden bayramlarda da bunları biraz aile üyelerine, çocuklara yaşatmak gerekiyor. Aileler kendi aralarındaki ilişkileri bir ortak mekan içerisinde sıcak ve samimi olarak yaşamaları lazım ki çocuklar da bunu örnek alsınlar.
1: Evet. Peki hocam, kuşaklar arası farklılıklar bayramlarda nasıl su yüzüne çıkıyor? Geleneksel değerlerle modern yaşam tarzı çatışma halinde olabiliyor. Aile huzurunu nasıl etkiler bu? Onlara, çocuklara ve gençlere saygı, paylaşma gibi bayram değerleri nasıl aktarılabilir peki?
0: Evet, biraz önce söylediğimiz gibi değişim kaçınılmaz. Biz çocuklarımızdan da kendi yaşadığımız bayramların aynısını yaşamalarını bekleyemeyiz. Çok büyük teknolojik değişimler söz konusu oluyor. Kent yaşamının getirdiği zorluklar söz konusu oluyor. Çocukların her gün servisle alınıp götürülüp tekrar servisle gelmesi belirli bir yaşa kadar. Ondan sonra bu teknolojik gelişmelerden dolayı uyarıcılar çok fazla. Bizim dönemde o kadar değildi. Biz radyomuz vardı. O radyoda özellikle hafta sonları, cumartesi, sabahtan akşama kadar ben radyo dinlediğimi hatırlıyorum. Hiç çocuk skeçlerini ve tiyatroları kaçırmadan. Şimdi çocukların elinde cep telefonları var ve sosyal medya dediğimiz bir mecra var. Onlarla bağlantı kuruyor, zamanını onlarla geçiriyor. Ama o da farkında ki sadece belirli bir süre medyayla birlikte olabiliyor. Yine arkadaşlarıyla buluşup farklı yerlere, mekanlara gidiyorlar, sinemalara gidiyorlar imkanı olanlar açısından. Şimdi o bayram günlerinde zaten hepimiz hemen hemen neredeyse uyanır uyanmaz hemen cep telefonuna bakıyoruz. Bir mesaj geldi mi akşamdan bu tarafa, ne tür bir değişiklik oldu? Çocuk da bakıyor, yani onu da bakacak. Onları da sıkmadan, yani o teknolojiye artık bir çeşit onun içinde doğdukları için ayrılmaz parçaları haline gelmiş oluyor. Onu da sıkmadan, izin de vererek yapması gerekenler neyse belirli bir yaşa kadar kullanmalı. İşte şimdi bayram olacak, sabahleyin çocuklar kendi odalarında telefonla baş başa kalacaklar. Sürekli anne baba hadi kahvaltı hazır gelmiyor musun? Kahvaltı hazır gelmiyor musun? Bunlar yaşanacak. Ama onları böyle kahvaltı hazırlıyor, kahvaltı hazır gelmiyorsun sormak yerine odasına girip biraz başını okşamak, biraz sohbet etmek, Aa, biliyor musun bugün bayram. Bak gel ben sana kahvaltıda kendi bayram günlerimin nasıl geçtiğini anlatacağım. Bakayım sen ne düşünüyorsun.

0: bana bir fikir ver, ne yapmışım ben falan diye. Böyle çocukla arkadaşlık kurarak biraz onu o odadan çıkarmak gerekiyor. Çünkü hiç kimse emirle bir iş yapmayı sevmiyor. Biz kendimizden örnek verelim. Yani çocuk diye çocuğu da çok bir şeyden anlamıyor diye değerlendiremeyiz. Hele günümüzün çocukları çok daha fazla uyarıcıyla hareket ettikleri için her an bilgi ellerinde zaten. Dolayısıyla burada bizim yapmamız gereken o sıcaklığı, sevgiyi, onunla bir olduğumuzu, onun bizim için çok değerli olduğunu, bizim de onun açısından değerli olduğunu hissettirecek davranışlarda bulunmamız lazım. Belki bayramlar çocuklarımızla bu şekilde iletişim kurmamızı sağlayacak günler olarak nitelenebilir.
1: Dijital dünya aslında gençlerimizin ve çocuklarımızın zamanının normalleri değil mi?
0: Evet,
1: Yani onları o zamanın içinde değerlendirmek lazım ve o zamanın içinde onlara yaklaşmamız daha sanki doğru gibi anlıyorum sizin
0: öyle, öyle.
1: söylediklerinizden.
0: Teşekkür ederim. Öyle. Çünkü yani bizim dönem olarak baktığımız oyuncaklarımız ya da eğlence tarzımızla artık bu dönemin çocuklarının oyuncakları, eğlence tarzları birbirinden çok farklı. Aynı olmasını zaten bekleyemeyiz. Doğanın kendisine aykırı bir şey, aykırı bir şeydir bu. Yeni nesiller daha farklı olacaklardır. Eskiden daha 20 ile 50 arası kuşaklar belirlenirken şimdi yıl üzerinden, yani bir yıl geçmiyor yeni bir şeyle, yeni bir kuşakla karşılaşıyoruz. Çok hızlı değişiyor. O hıza ayak uydurmak zorundayız birlikte yaşamak için. Sadece birlikte yaşamak açısından değil, aynı zamanda onların kendi hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak, sağlıklı karar verebilmelerini aşılamak, insanlarla iyi geçinmenin, dost olmanın önemini vurgulamak, ama kendisini de koruyacak, savunacak bir takım olumsuz durumlar karşısında da akıllı davranacak konuları da öğretmemiz lazım. Çünkü hayat gerçekten çok sıkıntılı. Siz çok iyi niyetli olabilirsiniz ama karşılaştığınız olaylarda aynı niyete sahip olmayan insanlarla bir araya geldiğinizde sizi kullanabilirler. Kötülük yapma potansiyelinizi ortaya çıkartabilirler. İstemediğiniz halde zorlayarak belki bunları yapabilirsiniz. Burada da yine sürekli anne babaya dönüyorum. Artık bir çocuk sahibi olmak günümüzde kolay bir şey değil. Çünkü o çocuğu hem kendisi için, çocuğun kendisi için, hem aile için, hem toplum için yetiştiriyorsunuz. Bütün bu üçlü bağlantıyı dikkate alarak iyi iletişim kurmak gerekiyor. Yani onlara özgüvenini ancak o şekilde verebiliriz. Her şeyi yapmalarına izin vererek değil, açıklayarak, sevgiyle anlatarak. Olumlu boyutları nelerdir, olumsuz boyutları nelerdir, senin böyle bir durumda ne yapman gerekiyor, arkadaşlarınla ilişkilerinde nasıl davranman gerekiyor. Dolayısıyla bir çocuğun yapabileceği davranışlar arkadaş ortamında da başka çocukları etkileyerek onların daha iyi bir nesil olmalarını sağlayacaktır. Bunu anneler, babalar ve öğretmenler birlikte başaracaklar diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Peki bayramın küskünleri barıştıran, dayanışmayı artıran, sosyal işlevi günümüzün bireysel odaklı yaşam tarzında hala geçerli mi hocam?
0: Bunu pek göremiyoruz. Çünkü geçmişte daha yani mekan olarak ya da kent ve kır alanın nüfusuna baktığımızda daha az nüfusa sahiptik. Daha insanları tanıma imkanımız çok fazlaydı. Tabii ki ufak tefek bir takım kırgınlıklar akrabalar içerisinde olsun, komşular arasında olsun, kırgınlıklar, küskünlükler söz konusu oluyordu. Ve onlar bir şekilde bayram vesilesiyle barışma fırsatını da bulmuş oluyorlardı. Basit diyeceğim, ilişki düzeyindeki kırgınlıkların bayramlar bir vesile olarak barıştırılmasında yarar var. Bunun için de yine arabuluculuk dediğimiz meselenin devreye girmesi, insanların birbirine yaptıklarından dolayı özür dilemeleri, yanlış anlaşıldıklarını ifade etmeleri,

0: İlle bayramları da beklemek gerekmiyor. Bayramlar bir vesile, eskiden öyleymiş. Ama şu anda artık insanların önünde çok imkanlar var. Düşünebiliyor, ne yapmak istediğini karar verebiliyor. O zaman kişilerle olan kırgınlıklarında da barışmayı da becerebilmeli insan.
1: Evet, özellikle zor süreçlerden geçen bir toplumda bayramlar toplumsal travmaların iyileşmesine peki nasıl katkı sağlar?
0: Evet, çok önemli bir konu. Şimdi bir sürü şehit ailesi var, çocuğunu kaybetmiş insanlar var. Sıkıntılı anlamda, ekonomik anlamda çok sıkıntılı yaşamlar içerisinde olan bireyler var. Bütün bunlara baktığımızda gerçekten bayram neyi ifade ediyor diye sorarsak, o zaman biraz bu alana yönelik ilişkilerimizi, bakışımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Tanımasak bile şehit ailelerine bayram ziyaretine gitmek, onların hal hatırını sormak, seninle birlikteyiz demek önemli şeyler. Bunu bireysel olarak biz ancak kendi tanıdıklarımız açısından yapabiliriz. Ama ülkenin yönetiminde söz sahibi olan sivil toplum örgütleri, partiler, siyasi partiler, belki böyle grup grup görevlendirmeler yaparak bu aileleri ziyaret etmek, gönüllerini almak şeklinde bir düzenlemeye gidilebilir. Öte taraftan ekonomik anlamda tabii ki herkes sıkıntıda kendi bütçesi ölçüsünde, ama gerçekten bazı gruplar var ki iki misli yaşıyor. Evi olmayanlar, sokakta kalanlar, gününü nasıl geçireceğinin 40 bin türlü hesabını yapanlar, eve ekmek götürmek için nasıl bir yol izleyeceğini sürekli düşünenler açısından bakıldığında da bayramlar en büyük yardımlaşma günleridir. Onlara da insanların, durumu uygun olanların destek vermesi, hem kendi vicdanlarını rahatlatmak, görev açısından rahatlatmak, hem de birine destek olmanın onlara yaşattığı sevinci görmek açısından önemlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Baran, süremizin sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım.
0: Evet, bayramlar önemlidir. Eskilere çok takılı kalmayalım. Yeni dönemin inşasını bayramlar üzerinden nasıl kurabiliriz diye düşünelim. Çocuklarımızla, ailelerimizle, yakınlarımızla bir arada olmanın güzel bir şey olduğunu hissettirerek bu bayramı böyle geçirelim diye ifade edeyim.
1: Bu güzel bir günde bizimle olduğunuz için biz de size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aylin Baran'dı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerimize mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
1: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

sardık, biz kavuşamadık ama. Koçları kuzuları tarlayı sattık, başlık parası ama. Babasına vermez kapıya dayandım vay. Kaçıramadın da kızına dayandım vay.

saydım biz kavuşamadık ama. Koçları kuzuları tarlayı sattık başlık parası ama. Babası da vermez kapıya dayandım vay.

panik atak, çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkeyi ilişkileriyle bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Pezeşkiyan, Şerif ve iki ülke halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Celal Bayar ve Namık Gedik'in aileleri yer aldı. Ziyarette demokrasi, milli irade ve hukuk devletinin önemine vurgu yapıldı. Aileler kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden ortak bir açıklama yayınladı. Türkiye savunma sanayinde sınırları aşıyor, küresel diplomaside oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Geçmişte Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler bugün yerli ve milli teknolojiler için sıraya girmiş durumda. Yakın zamanda saha 2026'da iş hacminde ulaşılan 8 milyar dolarlık tarihi rekorda bu yükselişin en somut kanıtı. Küresel ölçekte söz sahibi ülkeler Türkiye ile stratejik ortaklık için sıraya giriyor. Türkiye geliştirdiği çok katmanlı harp konseptleriyle uluslararası arenada ezberleri bozuyor. Oyun kuran bir güç olarak yükselişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda finansal okuryazarlığa ilişkin yürüttüğü çalışmalar mecliste ele alındı. Yeni müfredat kapsamında finansal okuryazarlık okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim sistemine yayıldı. Süreç 77 ayrı öğretim programı ve ders kitaplarındaki yüzlerce atıfla yürütülüyor. Teknoparklar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde öncü görev üstleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Teknopark İzmir, yüksek teknolojili ürünleriyle ihracat üssüne dönüştü. Üniversite kampüsü içindeki Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracatı 200 milyon dolara ulaştı. 2028'de bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kurban Bayramı'nda elde edilen ham deriler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bu bayramda ham derilerin sanayide katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye yaklaşık 25 milyar liralık bir değer katması öngörülüyor. Uzmanlarsa derilerin ziyan olmaması için kesim ve muhafaza sürecinin önemine dikkati çekiyor. Yapay zeka uygulamalarının kullanımı her geçen gün artıyor. Uzmanlar son dönemde psikolojik destek amacıyla da kullanılan yapay zekanın tedavi planlamada yetersiz kaldığını vurguluyor. Yapay zekanın sınırlı bilgiyle verdiği yanıtların kişileri yanlış yönlendirebileceği, tıbbi konulardaysa ciddi sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Doğru bir terapinin teknolojiyle değil, ikili ilişkiler aracılığıyla yapılabileceği ifade ediliyor. Ve spor, Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ilk maçında bugün Anadolu Efes'e konuk olacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma

saat 18'de başlayacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek. Turu geçen ekip Fenerbahçe Beko, Safiport Eko Spor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Baş antrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. sırada tamamladı. Başkent temsilcisi bu sezon Anadolu Efes'i sahasında 75-70 mağlup ederken deplasmanda 101-91 kaybetti. Türk Telekom son 5 sezonda 4. kez çeyrek finalde mücadele edecek. Serinin ikinci maçı ise 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Bir dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır.

0: Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

haberiniz olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerden birine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi iklimiyle gönüllerimizi saran, yardımlaşma ve fedakarlık duygularımızı güçlendiren mübarek Kurban Bayramı'nı yaşamanın sevincini hep birlikte paylaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, dostlukların pekiştiği, büyüklerimizin ziyaret edildiği, küçüklerimizin sevindirildiği özel zamanlardır. Kurban Bayramı ise aynı zamanda paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve dayanışma ruhunu canlı tutmanın en anlamlı vesilelerinden biridir. Tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bugün yine ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle birlikte olacağız. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Serpil Korkmaz ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Bayramın ilk gününde öncelikle çocukları ve ebeveynleri ilgilendiren bir haberle birlikte olacağız. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, sessiz sinema oyununa rehberlik eden bir içeriği daha sizlerle paylaşıyor. Bir diğer haberimizde 50 bine yakın e-kitabın ücretsiz erişime açıldığı haberini paylaşacağız sizinle. Son haberimizin başlığı, iklim değişikliği tarımı dönüştürüyor. Peki nasıl? Detaylar haberimizde. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, uzmanların hazırladığı yeni içerikle sessiz sinema oyununun çocukların gelişimine nasıl katkılar sağladığını anlatıyor ve sessiz sinema kelimeleri ve filmlerini derleyerek ebeveynlere rehberlik ediyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi.trtçocuk.net.tr internet adresinden ulaşılan TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi'nde hem ebeveynleri bilgilendiren hem de çocukların eğlenebileceği bu ve benzeri zengin içerikler yer alıyor. Sessiz sinema oyunu en az iki kişiyle oynanabilen, aile içi etkileşimi artıran ve çocukların hayal gücünü destekleyen eğlenceli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, sessiz sinema nasıl oynanır sorusundan başlayarak kuralları, dikkat edilmesi gereken noktaları ve örnek sessiz sinema kelimeleri önerilerini detaylı biçimde ele alıyor. Ebeveyn Akademisi, sessiz sinema kültürünün çocuk gelişimindeki yerini vurgularken, ebeveynlere oyunun nasıl daha verimli hale getirilebileceği konusunda rehberlik ediyor. Peki, sessiz sinema oyunu nasıl oynanır? TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, sessiz sinema oyununun nasıl oynandığına dair kapsamlı bir içerik hazırladı. Temelde iki grubun birbirine kelime anlatması üzerine kurulmuştu.

Bulu olan sessiz sinema oyunu, sinema, çizgi film, program ya da tiyatro gibi farklı kategoriler belirlenerek oynanabiliyor. Oyuncular iki gruba ayrılıyor ve karşı grup tarafından belirlenen içerik seçilen oyuncuya sessizce iletiliyor. Oyuncu ise konuşmadan yalnızca beden dili ve mimiklerle anlatım yapıyor. Oyunda kelimeyi anlatan oyuncunun takım arkadaşları doğru tahminde bulunursa puan kazanıyor. Süre belirlemek oyunun heyecanını artırırken kurallara uymak büyük önem taşıyor. Bu özelliğiyle sessiz sinema oyunu çocukların bir yandan eğlenirken diğer yandan disiplin ve kural bilinci kazanmasını sağlıyor. Doğru seçilen sessiz sinema kelimeleri oyunun hem eğlence düzeyini hem de öğretici yönünü güçlendiriyor. Çocuklar anlatım sırasında bedenlerini etkili kullanmayı öğrenirken tahmin eden taraf dikkat, odaklanma ve hızlı düşünme becerilerini geliştiriyor. Özellikle okul öncesi dönemde grup oyunları çocukların sorumluluk alma, sıra bekleme ve takım halinde hareket etme alışkanlıklarını destekliyor. Kaybetmenin ve kazanmanın doğal olduğu bilinci yerleştirilerek duygusal dayanıklılık da artırılıyor. Bu yönüyle sessiz sinema oyunu yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda sosyal, dilsel ve bilişsel gelişimi destekleyen güçlü bir etkinlik olarak öne çıkıyor. TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi sessiz sinema kelimeleri arayışına özel bir liste hazırladı. TRT Çocuk'un en sevilen yapımlarıyla sessiz sinema oyunu oynamak isteyenler için hazırlanan listede İbi Galaktik Serüveni, Siberay, Aslan, Kehribarla Boncuk, Doru, Rafadan Tayfa, Trafik Tayfa, Dijital Tayfa ve Kare gibi filmler bulunuyor. Çocuklar TRT Çocuk'un eğlenceli yapımlarını ailecek keyifle izlemekle kalmıyor, sessiz sinema oyunuyla filmleri beden diliyle anlatmaya çalışarak eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Çocukların favori yapımlarının isimlerini tahmin etmeye çalışmaları, hafıza ve odaklanma sürelerini artırmaya yarıyor. Bu içerikler sayesinde sessiz sinema, çocukların yakından tanıdığı karakterlerle daha eğlenceli hale geliyor ve aile içi kaliteli zamanın kapısını aralıyor. ebeveynakademisi.trtçocuk.net.tr internet adresinden ulaşılan hem ebeveynleri bilgilendiren hem de çocukların eğlenebileceği zengin içeriklerin yer aldığı TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bine yakın e-kitap ücretsiz erişime açılıyor. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, kurumun dijitalleşme çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin elektronik kitabın kütüphane portalı üzerinden ücretsiz erişime açılacağını bildirdi. Türk Tarih Kurumu, kütüphane ve arşiv kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla dijital altyapısını genişletiyor. Bu kapsamda kurum bünyesinde bulunan nadir eserler, el yazmaları, fotoğraf arşivleriyle yurt içi ve yurt dışı kaynaklı elektronik kitaplar ve veri tabanlarının uzaktan erişime açılması için çalışmalar yürütülüyor. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Özgen, çağın gereklilikleri doğrultusunda dijital altyapıyı hızla geliştirdiklerini belirterek, kurum bünyesinde nadir eserleri, el yazma eserlerini de dijitalleştirerek araştırmacıların hizmetine ücretsiz bir şekilde sunduklarını hatırlattı. Profesör Doktor Yüksel Özgen, bu çalışmaların devamında çok sayıda uluslararası yabancı dilde veri tabanına önce deneme erişimi, ardından abonelik yoluyla erişim sağlandığını anlatarak, daha önce erişime açtığımız yaklaşık 20 bin yabancı dilde elektronik kitap ve kaynağı bu yıl 27 bin yeni eser daha ekliyoruz. Böylece toplamda yaklaşık 50 bin elektronik kitabı ücretsiz olarak tüm okuyucularımızın hizmetine sunmuş olacağız ifadelerini kullandı.
Türk Tarih Kurumu'nun geniş bir arşiv altyapısı

yapısına sahip olduğunu vurgulayan Özgen, bu arşivde yer alan fotoğraf albümlerinin aşamalı olarak dijital erişime açıldığını aktardı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 15 bin fotoğrafın kullanıcıların erişimine sunulduğunu belirten Özgen, 2026'da da bu çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti. Arşivdeki fotoğrafların yanı sıra kütüphanede yalnızca Türk Tarih Kurumu'nda bulunan nadir eserler ve el yazmalarının da dijital ortama aktarıldığını kaydeden Özgen, yurt dışından abone olunan veri tabanlarıyla yabancı dilde satın alınan yaklaşık 50 bin elektronik kitabında araştırmacıların ücretsiz kullanımına sunulacağını bildirdi. İklim değişikliği tarımı dönüştürüyor. Peki nasıl? İklim değişikliği tarımsal üretime etkiliyor. Akdeniz iklimine özgü ürünler Karadeniz'de de yetişirken, tropikal meyveler Türkiye'nin güneyinde üretilebiliyor. Tarımsal ürünlerdeki değişim sofralara kadar uzanıyor. İklim değişikliği Türkiye'de yalnızca artan sıcaklıklar ve kuraklıkla değil, tarımsal üretimdeki yapısal dönüşümle de kendini gösteriyor. Değişen iklim koşulları hangi ürünün nerede ve ne ölçüde yetiştirileceğini yeniden belirlerken, tarım ürünlerinin coğrafi dağılımında dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. Son yıllarda özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde tropikal meyve üretiminin artması bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri. Narenciye üretim alanları kuzeye doğru genişlerken, zeytin ve incir gibi Akdeniz iklimiyle özdeşleşmiş ürünlerin Marmara'nın daha serin bölgelerinde de yetiştirilebildiği görülüyor. Peki, iklim değişikliği ile birlikte tarımda ne değişiyor? Hangi ürünler öne çıkıyor? Hangileri risk altında? Bu soruların yanıtını Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Önder Çalmaşur verdi. Biz de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bu önemli bilgileri sizinle paylaşmak istedik. İklim değişikliğinin tarıma olan etkisi artık tartışmasız bir gerçek. Profesör Doktor Önder Çalmaşur, Türkiye için yapılan uzun vadeli projeksiyonlara dikkat çekerek sözlerine başlıyor. Türkiye için 2050'li ve 2080'li yıllar için mevcut meteorolojik veriler dikkate alınarak bir senaryo oluşturulmuş. Buğday, mısır, ayçiçeği gibi bitkiler üzerinde değerlendirme yapılmış. Buna göre buğdayın %7 ila %11 civarında 2080'e kadar azalacağı öngörülüyor. Mısırda %13 ila 19, ayçiçeğinde ise %7 ila 14 civarında bir azalış olacağı tahmin ediliyor. Profesör Doktor Çalmaşur'a göre son 25 yılda Akdeniz Havzası'nda yağışların yaklaşık %20 oranında azalması, kuraklığın artık kalıcı hale gelmeye başladığını gösteriyor. Bu durum özellikle Ege ve İç Anadolu'da daha belirgin hissediliyor. Tüm bunlar o bölgelerde yetişen tarım ürünlerini de etkiliyor. İklim değişikliği ile birlikte bitki ve hayvan türlerinin doğal yayılım sınırları da değişiyor. Önceden kuzeye doğru yayılamayan bitki ve hayvan türleri sıcaklık artışıyla beraber biraz daha kuzeye ya da yüksek rakımlı alanlara yayılmaya başlıyor. Bu nedenle fındık, kayısı, üzüm ve incir gibi ürünler artık daha yüksek rakımlı bölgelerde de yetiştirilebiliyor. Sıcaklık ihtiyacının karşılanması bu ürünlerin yeni alanlara taşınmasını mümkün kılıyor. Doğal olarak her ürün bu değişime uyum sağlayamıyor. Bazı bitkiler için belirli bir soğuklama süresi gerekiyor. Bu durum bazı geleneksel ürünlerin belirli bölgelerde üretim dışı kalmasına yol açabiliyor. Ekim ve dikim takvimleri de iklim değişikliğinden etkileniyor. Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde tarımsal faaliyetler daha erken başlarken, doğu bölgelerinde bu süreç halen daha geç gerçekleşiyor. Ancak bu dengede giderek bozuluyor. Profesör Doktor Çalmaşur'a göre

tropikal iklim kuşağı Akdeniz üzerinden Türkiye'ye doğru ilerlerken, Akdeniz'e özgü ürünler de Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya doğru yayılıyor. Bu durum tarımda ürün çeşitliliğini artırırken aynı zamanda alışılmış üretim düzenini de etkiliyor. Sevgili dinleyiciler, değişen iklim şartlarıyla doğa kendi dengesini yeniden oluşturmaya çalışıyor. Ancak ne zamana kadar? O yüzden ekosisteme ve çevreye saygılı bir yaşam hem bizim hem gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünyanın anahtarı gibi görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Serpil Korkmaz ulaştırıyor. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimizle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle, hoşça kalın. Haberiniz olsun.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde bir gülüşten fazlasını ifade eden ağız ve diş sağlığı konusunu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Eray Kolsu ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba Çağdaş Hocam. Öncelikle beni programa davet eden TRT Radyo'ya, size ve ikimize çok teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 1981 yılında Ankara'da doğdum. Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldum. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans eğitimine başladım. 2006 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılında Ağız Diş Çene Radyosu Anabilim Dalı'nda doktora eğitimime başladım. 2017 yılında doçent, 2022 yılında profesör unvanı aldım. Yaklaşık 6 yıldır da fakültemizin hastanesinin başhekim olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve bir kız çocuğu babasıyım.
1: Sayın Hocam, sohbetimize toplumumuzun ağız ve diş sağlığına verdiği öncelik ve sahip olduğu farkındalık düzeyini konuşarak başlamak istiyorum. Sizce toplumumuz ağız ve diş sağlığı konusunda hangi bilinç düzeyinde? Özellikle koruyucu diş hekimliği kültürünün ülkemizdeki durumu hakkında değerlendirmelerinizi merak ediyorum.
2: Çağdaş Hocam, toplumumuz eski yıllara nazaran ağız diş sağlığı bakımı anlamında ciddi şekilde iyi durumda. Ancak tabii ki yani daha iyi durumlara gelebilmeleri gerekiyor. Koruyucu diş hekimliğini iki ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Yani bunlardan bir tanesi kişinin kendisini sağladığı bakım. İkincisi de biz diş hekimlerinin sağladığı bakım. Ama öncelikli ve hani en önemli olan kısmı kişinin kendi bakımı. Hani bunları diş fırçalama, diş ipi kullanımı, ağız gargaranının kullanımı. Kişinin kendi bakımını sağladıktan sonra zaten biz profesyonellere aslında çok fazla bir iş düşmüyor. Bizim de bu anlamda koruyucu diş hekimliği anlamında yaptığımız işler arasında kişinin bilgilendirilmesi, profesyonel bilgilendirilmesi, rutin muayeneleri yer alıyor. Aslında dediğim gibi yani konuda her zaman kişinin kendi öz bakımı koruyucu diş hekimliğinde daha önemli bir yer tutmakta.
1: Hocam, ağız ve diş sağlığı genel sistemimiz içerisinde önemli konulardan biri. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz ve hastanemiz de önemli kurumlar arasında yer alıyor. Başhekim olarak hastanemiz ve taşıdığı hizmet yükü açısından bilgi verebilir misiniz?
2: Türkiye'de sağlık anlamında diş hekimliği ciddi anlamda iyi bir yerde. Birçok şehirde birçok hastane bulunmakta. Fakülte hastaneleri de bunun içinde önemli bir yer tutmakta. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

0: Fakültesi olarak 1963 yılından beri hastanemiz halkımıza hizmet vermekte. Mevlana Bulvarı üzerinde eski binamızda hizmet veriyorduk. 2022 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanlığımızın destekleri, rektörümüz Necdet Ünü var, dekanımız Kaan Orhan'ın rehberliğiyle yeni binamıza taşındık. Yeni binamız 40 bin metrekare bir kapalı alana sahip. Oldukça modern teknolojilerle donatılmış cihazlarla dolu bir hastane. Burada 257 adet diş ünitemiz bulunmakta. 3 tane sedasyon ünitemiz ve 20 yataklı bir ameliyathanemiz bulunmakta. Yıl içerisinde 150 bine yakın hastaya hizmet vermekteyiz. Üçüncü basamak olarak geçen bir hastane. Hastanemiz bu anlamda özellikle işleri çok rahatlıkla yapabiliyor. Onun dışında da hani insanların ulaşabileceği bir konumda olduğu için gayet iyi bir sağlık hizmeti verebilmekte.
1: Hocam Sağlık 360'da bugüne kadar hemen hemen her bölümde konu dönüp dolaşıp koruyucu sağlık hizmetinin önemine mutlaka geliyor. Aşikar olduğu üzere. Koruyucu diş hekimliğinin önemi hakkında bize aydınlatabilir misiniz? Mesela erken yaşta kazanılan ağız bakım alışkanlıklarının uzun vadede sağlık sistemine ne tür etkileri oluyor?
0: Çağdaş Hocam çok güzel bir konuya parmak bastınız. Sağlıklı olmanın ilk şartı tabii ki güzel beslenmek. Beslenmenin de ilk basamağı biliyorsunuz ki ağızdan geçiyor. Erken yaşta kazanılan bakım alışkanlıkları aslında ileride oluşabilecek birçok problemi önlüyor. Yani sağlıklı bir diş iyi bakıldığı takdirde kesinlikle çürümez. Yani bakım çok önemli. Diş fırçalama alışkanlıklarının çok erken yaşta kazanılması lazım. Ancak işte bu sanayi devrimiyle beraber rafine gıdaların, paketli gıdaların üretimi ister istemez insanların çiğneme alışkanlıklarını azaltmaya başladı. Aslında vücut öyle bir fizyolojiye sahiptir ki çiğnemeyle de aslında dişler kendini temizler. Yani yanağımız, dilimiz dişlerin temizliğini aslında sağlar. Ancak tabii ki bakım alışkanlıklarının kazanılması ileride hem kişinin daha iyi bir sağlığa sahip olmasını hem de bunun sağlık sistemine getiren yükü ortadan kaldıracak. Çocuklarda diş sürme yaşı 6 ayla başlıyor. 2 yaşında çocukların bütün süt dişleri ağzında oluyor. Ve bu dönemde kişinin çocuğunun ağız sağlığına çok iyi şekilde bakması gerekiyor. Çünkü 6 yaşında daim dişler çıkmaya başlıyor. Çok ebeveyn bunun farkında değil. Biz buna karışık dişlenme dönemi diyoruz aslında. 13 yaşına kadar devam ediyor. Yani 13 yaşına kadar çocuklarımızın ağzında hem süt dişleri hem daim dişler bulunmakta. Bu dönemde tabii ki hani süt dişleri dökülecek olarak düşünülebiliyor ama o süt dişlerinin yanında daim dişler de var. Bunları bir ömür kullanacak kişiler. O yüzden bu bakıma çok iyi yapılması gerekiyor. Çocuklara bakımı bıraktığımız takdirde çocukların el manipülasyonunu kazanması yani 7 yaşını buluyor. Yani burada ebeveynlere çok büyük bir görev düşüyor. O dönemde çocukların dişlerini kendilerini fırçalaması yani mümkünse 7-8 yaşına kadar çocuklarına destek olması gerekiyor. Çünkü o dönemde yapılan bir önleyici tedavi, koruyucu işlemler her iki dönemde kişinin bir ömür boyu sağlıklı dişlerle hayatını sürdürmesini sağlıyor.
1: Sayın hocam, programımızın bu kısmında ağız diş sağlığı ve genel sağlık ilişkisinden ben bahsetmek istiyorum biraz. Ağız ve diş sağlığı ile kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı sistemik hastalıklar arasında ne tür bağlantılar var?
0: Çağdaş Hocam, biraz önce de bahsettiğim gibi vücut sağlığımız bir bütün. Bu bütünün parçaları var, aynı dişler gibi. Sindirim de biliyorsunuz ki ağızdan başlayıp hani mide ve bağırsakta devam eden bir süreç. Burada ilk aşamada çiğnemenin doğru şekilde yapılması lazım. Çiğneme doğru şekilde yapıldıktan sonra sindirime geçecek besinler yani mideye inecek besinler daha iyi bir şekilde öğütülmüş olacak. Ve midenin bu iş için harcayacağı enerji düşecek. Midenin düşeceği enerji daha sonra bağırsaklara daha iyi bir emilemeye neden olacak. Bu enerjinin de yani bu işte sindirim için kullanılması gereken enerji de böylelikle vücudun onarımı için kullanılmaya başlayacak. Yani ağız sağlığı bu anlamda çok önemli. Yani ilk basamağı doğru şekilde etmemiz gerekiyor. Şimdi benim uzmanlığım gereği hastaneye gelen ilk hastaların muayeneleri tarafımızca yapılmakta. Birçok sistemik hastalık işte bahsettiğiniz gibi kalp hastalıkları, diyabet gibi rahatsızlıklarda dişlerle ilgili bulgular yakalayabilmekteyiz. Yani örnek verebilirsek ağız kuruluğuyla gelen bir hasta, kemik kaybı olan hasta, ağızda böyle aseton kokusunu aldığımız zaman mesela kişinin diyabetin ilk bulgularını bunları saptayabiliyoruz ve bir tıp hekimine yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda kişinin bilinçlenmesini sağlıyoruz. Onun dışında mesela ağızda çok sıklıkla rastlanan aftöz ülserasyonlar, mide rahatsızlıklarını işaret edebilir, vitamin eksikliklerini işaret edebilir. Yine aynı şekilde biz diş hekimlerinin kardiyoloji anlamında da çok ciddi bir yer almaktayız. Ağız içerisinin bakteri popülasyonu vücuttaki en kalabalık yer. Hani bu bakterilerin yararlı olanları var, zararları olanları var. Bunlar bir denge.

0: halinde yaşamaktalar. Ancak ağız sağlığımız bozulduğu zaman en büyük tehlike bu bakterilerin kalpteki dokulara yerleşmesi. Yani bakteriyel endokardit dediğimiz çok ciddi bir tabloyla karşılaşabiliriz. Burada biz diş hekimine çok büyük rol düşüyor. Ne anlamda? Kişiyi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki bizim bilinçlendirmemiz tek başına yeterli değil. Kişinin de bu anlamda ağız sağlığına çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Son dönemlerde zaten sıklıkla da rastladığımız sporcu sağlığı, eklem yaralanmalarında ağız içerisindeki bakterilerin çok büyük önemi var. Bu yaralanmaların geç iyileşmesi, çok sıklıkla tekrar etmesi ağız sağlığıyla paralellik göstermekte. Bunlar örnekler. Tabii bu örnekleri daha fazlalaştırabiliriz. Ama ağız sağlığı bu anlamda hani bütün vücut sağlığını etkilemek.
1: Yani hocam anladığım kadarıyla ağız içindeki bazı bulgular farklı hastalıkların erken sinyali olarak değerlendirilebiliyor. Hocam teknolojinin hizmet sunum süreçlerini ciddi biçimde değiştirdiği alanlardan biri de sağlık. Çok ciddi şekilde etkilerini görebiliyoruz. Sohbetimizin bu kısmında dijitalleşme ve yapay zekanın ağız diş sağlığı hizmetleri üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum ben birazcık. Özellikle uzmanlık alanınız ekseninde radyoloji olduğu için ağız diş ve çene radyolojisi günümüzde nasıl bir dönüşüm geçiriyor bu etkilerle?
0: Şimdi yapay zeka dünyada birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok ciddi yer kaplamaya başladı. Hani diş hekimliğinde de radyoloji dediniz ama onun dışında ortodonti, cerrahi, protez bu gibi alanlarda da çok ciddi anlamda yapay zekanın artık bizim meslek alanımıza girdiği yerler var. Bunları örneklendirmek gerekirse son dönemde zaten sıklıkla duyuyorsunuzdur şeffaf plak tedavileri. Özellikle ortodontide. Şeffaf plak tedavileri tamamıyla aslında bir yapay zekanın işin içerisine girdiği bir konu. Burada ağız içi tarayıcıların kullanımı ile beraber hastalardan ölçüler alınıyor. Ve ölçüler alındıktan sonra hastamıza 2 yıl sonra dişlerin nasıl olacağını gösterebiliyoruz. Bu aslında bir yapay zekanın bize yardımı gibi düşünülebilir. Onun dışında bu ağız içi tarayıcılar biliyorsunuz eskiden ölçüler işte alginatla alıyorduk, macunlarla alıyorduk. Çok zorlu işlemlerdi. Şimdi bu programlar tabii ki tarayıcılarla alınabiliyor ve bu tarayıcıların da kullandığı programlar yapay zeka programları. Öyle olunca hatayı minimale indirebiliyoruz. Radyoloji alanında dediğiniz gibi çeşitli programlar var. Türkiye'de patentli olan programlar da var. Hani radyografi programı yüklediğimiz takdirde orada bir hekimin size sunabileceği birçok teşhisi bize sunabiliyor. Dijitalleşme demiştiniz. Dijitalleşme çok önemli. Yani eskiye nazaran radyolojik görüntülemede radyasyon dozu yani çok önemli bir şey. Dijitalleşme ile beraber çok düşürüldü. Yani onda bir oranlarına kadar indi. Bu da bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü radyasyon vücutta birikebilir. Düşük radyasyon dozu hastanın genel sağlığını da etkileyecek bir şey ve daha sağlıklı şekilde işlemleri sürdürmemizi sağlıyor. Son bir konu da hani konuyu çok fazla uzatmayı istemiyorum. Ülkemizde mesela e-nabız diye bir sistem var. Bu çok önemli bir sistem. Burada bu dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan bir tanesi. Kişi başka bir hastanede çektirdiği filmi diğer bir hastaneye gittiği zaman orada hekim o filmi görebiliyor. Böyle olunca hani gereksiz görüntülemenin de önüne geçmiş oluyoruz. Yani bu anlamda ciddi bir arşivimiz var, hastane arşivimiz. Bu yapay zeka ve dijitalleşmenin sağlıkta bize sunduğu faydalar arasında sıralanabilir.
1: Sayın hocam, idari göreviniz sebebiyle sormak istiyorum. Üniversite diş hastanelerimizin sağlık sistemimiz içerisindeki rolünden bahsetmek istiyorum ben. Farklı bir yapıyız çünkü doğal olarak. Hem eğitim hem de sağlık hizmeti sunumu aynı anda yürütülüyor. Bunlar bize ekstra sorumluluklar yüklüyor. Özellikle bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Evet, üniversite hastaneleri bu anlamda hibrit bir yapıya sahip. Hem eğitim hem de hasta tedavisini yürütmek zorunda olduğumuz binalar. Mesela Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak bizde hem lisans öğrencileri var hem lisans üstü eğitim alan yani uzmanlık öğrencileri var. Ben lisans öğrencilerinden başlayayım en azından ufak bir bilgilendirme yapayım. Bizim lisans öğrencilerimiz birinci, ikinci, üçüncü sınıfta yani preklinik eğitimlerini yine hastane binası içerisinde laboratuvarlarda yürütüyorlar. Burada fantom çeneler üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Dördüncü, beşinci sınıfa geçtikleri zaman da profesyonel öğretim üyelerinin gözetiminde hasta tedavilerine uygulanıyorlar. Ancak öğrencilerin burada tedavi anlamında %20'lik bir baremden bahsedebiliriz. Asıl hasta tedavilerini yürüten kısım lisansüstü eğitiminde olan uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyelerimiz. Yaklaşık şu an Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 200'e yakın uzmanlık öğrencisi var. Bu asistan arkadaşlarımız diye bahsedebilirim. Hem hasta tedavilerini uyguluyorlar hem eğitim faaliyetlerinde de hastanemiz içerisinde yer alıyorlar. Bizim hastanemiz bu anlamda TÜSEB'den akreditasyonu alan sağlıklı kalite standartlarında ilk hastane. Diş hekimliği

0: Kimya fakültesi anlamında. Onun dışında eğitimle anlamında ADV, DEPAT gibi önemli kurumlardan da yeterlik belgesi aldık. Güzel bir hastaneyimiz var. Hani bu anlamda fakülte hastane içerisinde iyi bir yerdeyiz. Şimdi öğrencilerin hastane içerisinde bulunması bizim mesleğimizden kaynaklı. Yani o kişiler eğitimlerini hem hasta üzerinde hem laboratuvarlarda almak zorundalar. Bu anlamda kişilerin hem mesleki gelişimlerini sağlarken hem de hasta hizmeti verebiliyoruz. Bu anlamda diş hekim fakülte hastaneleri hibrit kurumlar ve iyi hizmet veren kurumlar.
1: Evet hocam. Sohbetimizin bu kısmında diş hekimliği bağlamında bazı popüler soruları size yöneltmek istiyorum. Tabii kısa sorular, kısa cevaplar şeklinde gidelim. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz hocam. Elektrikli diş fırçası mı, klasik diş fırçası mı?
0: Şimdi Çağdaş Hocam, ben çok net direkt cevap verebilirim ama klasik diş fırçaları iyi şekilde kullanıldığı takdirde yeterlidir. Ancak elektrikli fırçalar hani bir klasik fırçaya nazaran yaklaşık 3 ya da 4 kat daha iyi temizlik sağlayabilirler. O yüzden elektrikli diş fırçası diyeceğim.
1: Peki diş taşı temizliği kişiden kişiye elbette değişiyordur. Ne sıklıkla yapılmalı hocam ortalama olarak?
0: Yani burada da dediğiniz gibi kişiden kişiye değişiyor. Hani bu kişinin tükürük kalitesi, tükürük miktarı, ağız hijyenine bakımı değişiyor. Ama hani 6 ay ile 1 yıllık periyotlar arasında kişinin diş taşı temizliği yaptırması gerekmektedir.
1: Peki hocam şey çok tartışılıyor, ağız gargaraları. Gerçekten gerekli mi, faydası var mı?
0: Ağız gargaraları hani bu filmlerde kullanıldığı gibi böyle her gün kullanılacak ürünler değil. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Ağız gargaraları haftada 2 ya da 3 kullanımı yeterli olacaktır. Asıl önemli olan mekanik temizliktir. Yani kişinin dişlerini fırçalaması. Sonrasında yanında yardımcı ürünler olarak ağız gargaralarını kullanabiliriz. Piyasada kullanılan çoğu ağız gargarasının her gün kullanımı ağız mukozasında ciddi yaralanmalara neden olabilir. O yüzden ağız gargaraları tabii ki kullanılması gereken ürünlerdir. Ama her gün değil, haftada 2 ya da 3 gün yeterlidir.
1: Yeterli. 20 yaş dişleri hocam çok tartışılıyor. 20 yaş dişleri mutlaka çekilmeli mi?
0: Burada da bir yanlış bir görüş var. 20 yaş dişleri mutlaka çekilmesi gereken dişler değil. 20 yaş dişleri aslında fizyolojik anlamda diğer dişlerden bir farkı yok. Ancak konunun başında da bahsettiğimiz gibi bu sanayi devrimiyle beraber çene kavislerimiz oldukça küçülmeye başladı. Çiğneme alışkanlıklarımız azaldı. Öyle olunca 20 yaş dişleri ağız içerisinde doğru şekilde konumlanamıyor. Yandaki dişe zarar veriyorsa, pozisyon anlamında doğru bir yerden çıkmıyorsa 20 yaş dişleri çekilebilir. Ama onun dışında ağız içine doğru konumlanmış, çiğnemeye yardımcı olan 20 yaş dişinin çekilmesine gerek yoktur.
1: Peki hocam, çocuklarda ilk diş hekimi muayenesi hangi yaşta ne zaman yapılmalı?
0: Dediğim gibi yani çocukların ilk süt dişlerini sürme yaşı 6 ay. 6 ayda sürmeye başlayan dişler 1 yaşına kadar sürmesine devam etti. 2 yaşında bütün dişleri tamamlıyoruz. Hani biz diş hekimleri olarak 6 ay en geç 1 yaşına kadar diş muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Çünkü orada yakalanan en ufak bir şey ileriki yaşlarda daha sağlıklı hale getirmemizi sağlayabilir.
1: Peki hocam, diş beyazlatma, estetik uygulamaları bunlar sadece görüntü kaygısıyla yapılmalı mı?
0: Burada tabii çok farklı bir alan. Yani görüntü kaygısıyla yapılmalı mı? Bu kişinin özgüveniyle alakalı. Yani şimdi kişi gülüşünden memnun değil. Hani daha iyi bir görüntüye sahip olmak istiyorsa bunu yaptırabilir. Ancak biliyorsunuz ki bu tip kozmetik uygulamalar diş sağlığına zarar veren uygulamalar. Hani bunları yapılacaksa bile profesyonel bir diş hekimi gözetiminde yarar zarar ilişkisi gözetilerek minimal invaziv işlemlerde yani dişlere çok az zarar vererek uygulanabilecek işlemler. Hani dediğim gibi kesinlikle bir profesyonel diş hekimi tarafından yapılmalı. Bu şekilde uygulanabilir.
1: Hocam son olarak mesleki kariyerinizde ve genel anlamda hayatta edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza, mesleki hayatlarının henüz başlangıcında olanlara tavsiyeleriniz neler olur?
0: Şimdi özellikle diş hekimliği öğrencilerine tavsiyem şu. Hani okula girdikleri zaman o okulun ileriki yaşamda meslekleri olacağını unutmamaları gerekiyor. Yani o yüzden derslere gerçekten çok iyi katılım sağlayıp bina içerisinde, hastane içerisinde olabildiğince çok vakayı görmeleri gerekiyor. Çünkü ileriki yaşamlarında bu kadar diş hekiminin olduğu bir ortamda bulunamayacak. Bu kadar vaka göremeyecekler. Lisansüstü öğrencilerimiz için de zaten hani hastane içerisinde oldukça vaka görüyorlar. Diş hekimliği bir malzeme bilimi aslında. Bu malzemeyi çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Yani mezun olduktan sonra çağın gereksinimlerini doğru şekilde takip edemezlerse mesleki anlamda geride kalabilirler. O yüzden en azından yılda bir kere bile olsa bir diş hekimliği kongresine katılıp orada yeni çıkmış cihazları, yeni çıkmış malzemeleri görmelerini tavsiye ederim. Tabii öğrencilerimize tavsiyem de hani etik tedaviler.

0: yapmaları. Hani etik ve vicdanlı tedaviler yapmaları. Çünkü yapacağımız işlemlerin hiçbirinin geri dönüşümü yok. Hani o yüzden tıbbi kuralları gözeterek etik bir şekilde tedavilerini uygulamalarını öneririm.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Çağdaş
1: Değerli zamanınız, katkılarınız için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde bir gülüşten fazlasını ifade eden ağız ve diş sağlığı konusunu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Eray Kolsuz ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkanak Yürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360. Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkileriyle bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Pezeşkiyan, Şerif ve iki ülke halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Celal Bayar ve Namık Gedik'in aileleri yer aldı. Ziyarette demokrasi, milli irade ve hukuk devletinin önemine vurgu yapıldı. Aileler kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden ortak bir açıklama yayımladı. Türkiye savunma sanayinde sınırları aşıyor, küresel diplomaside oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Geçmişte Türkiye'ye ambargo uygulayan ülkeler bugün yerli ve milli teknolojiler için sıraya girmiş durumda. Yakın zamanda saha 2026'da iş hacminde ulaşılan 8 milyar dolarlık tarihi rekorda bu yükselişin en somut kanıtı. Küresel ölçekte söz sahibi ülkeler Türkiye ile stratejik ortaklık için sıraya giriyor. Türkiye geliştirdiği çok katmanlı harp konseptleriyle uluslararası arenada ezberleri bozuyor. Oyun kuran bir güç olarak yükselişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda finansal okuryazarlığa ilişkin yürüttüğü çalışmalar mecliste ele alındı. Yeni müfredat kapsamında finansal okuryazarlık okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim sistemine yayıldı. Süreç 77 ayrı öğretim programı ve ders kitaplarındaki yüzlerce atıfla yürütülüyor. Teknoparklar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde öncü görev üstleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki Teknopark İzmir, yüksek teknolojili ürünleriyle ihracat üssüne dönüştü. Üniversite kampüsü içindeki Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracatı 200 milyon dolara ulaştı. 2028'de bu rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kurban Bayramı'nda elde edilen ham deriler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bu bayramda da ham derilerin sanayide katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye yaklaşık 25 milyar liralık bir değer katması öngörülüyor. Uzmanlarsa derilerin ziyan olmaması için kesim ve muhafaza sürecinin önemine dikkati çekiyor. Yapay zeka uygulamalarının kullanımı her geçen gün artıyor. Uzmanlar son dönemde psikolojik destek amacıyla da kullanılan yapay zekanın tedavi planlamada yetersiz kaldığını vurguluyor. Yapay zekanın sınırlı bilgiyle verdiği yanıtların kişileri yanlış yönlendirebileceği, tıbbi konulardaysa ciddi sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Doğru bir terapinin teknolojiyle değil, ikili ilişkiler aracılığıyla yapılabileceği ifade ediliyor. Ve spor, Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ilk maçında bugün Anadolu Efes'e konuk olacak. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 18'de başlayacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek. Turu geçen ekip Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Baş antrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. sırada tamamladı. Başkent temsilcisi bu sezon Anadolu Efes'i sahasında 75-70 mağlup eder.

oynarken deplasmanda 101-91 kaybetti. Türk Telekom son 5 sezonlu 4. kez çeyrek finalde mücadele edecek. Serinin ikinci maçı ise 29 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir bayram gününde birlikteyiz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, bu bayramda yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ruhumuzu dinlendirdiğimiz çok özel günlerden birindeyiz. Hani zaman zaman nerede o eski bayramlar, o bayramların kokusu, neşesi deriz ya. Aslında o eski bayramların neşesi, kokusu hala bir yerlerde duruyor. Yeter ki biz bakmasını, o samimiyeti paylaşmasını bilelim. Gönüllerin bir olduğu, kırgınlıkların rafa kalktığı, sevginin, paylaşmanın ve vefanın zirveye çıktığı muazzam bir bayram coşkusunu taşıyoruz mikrofonlarımıza. Aynı zamanda can Azerbaycan'ımızın, o güzel topraklardaki soydaşlarımızın, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Bir tarafta inancın ve teslimiyetin huzuru, diğer tarafta hürriyetin ve kardeşliğin gururu. İki güzel duyguyu tek bir potada eritiyoruz bugün. Hem bayramın maneviyatına yolculuk yapacağız, hem de Hazar'ın rüzgarını stüdyomuza taşıyacağız. Bu güzel güne özel bir şarkıyla başlıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: Şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkelinden, Tartelinden bayram özel yayını devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve onlardan güzel eserler dinliyoruz bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün bayram. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Sevdiklerinizle, ailenizle sağlık ve huzur içinde güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Abdullah Hocam, sizin de bayramınız mübarek olsun.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de hem sizin bayramınızı hem bizi dinleyen dinleyicilerimizin hepsinin bayramını kutluyorum. Tebrik ederim. Sağlıklı, güzel bir bayram geçirsinler. Bir kurban bayramını geçirsinler istiyorum.
0: Programımızın açışında ifade ettik. Tekrar ifade edelim. Bu bayram, iki bayramı birlikte yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü.
1: Evet, evet.
0: İnşallah programımızda konuşacağız.
1: Konuşacağız. Bu vesileyle ben başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucusu önderidir Mehmet Emin Resulzade. Tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 28 Mayıs Cumhuriyet gününün en içten dileklerimle onların bayramını, 28 Mayıs'larını kutluyorum.
0: Kutluyoruz. Kurban kelimesi yaklaşmak ve yakınlaşmak anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Kurban bayramı sadece bir ibadeti yerine getirmek değil, kulun yaratıcısına, insanın da insana yakınlaşması. Abdullah Hoca.
1: Evet,
0: hakikaten bayramlar vesilesiyle birbirimize yakınlaşıyoruz değil mi?
1: Doğru.
0: O sevgiler, o paylaşımlar daha fazla artıyor.
1: Evet. Hazreti İbrahim'in büyük imtihanıydı.
0: Evet. Temelleri Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in sadakat testine dayanan bu mübarek zaman dilimi,
1: evet,
0: fedakarlığın ve teslimiyetin en somut göstergesi. Aslında kurban ibadetiyle içimizdeki hırsları, bencillikleri ve dünya hırslarını da kurban ederek arınmayı hedefliyoruz. Değil mi? İçimizde ne kadar çok dünya hırsı var. Kin var, nefret var, öfke var. İşte erişemeyip de hırslandıklarımız, o kadar çok şey var ki. Değil mi? Aslında bu bayramlarda bunları da kurban ediyoruz.
1: Aynen Mustafa Bey, ben katılıyorum size. Bu kin, nefret maalesef yani bizim Türk toplumunda da var. Dünyada bu vardır, herkeste var.
0: Hı hı.
1: Ama keşke olmasa, keşke hiç böyle bir şeyleri düşünmesek. Yani alışkanlığımız olmuş bir yerde mesela birbirimizin ayağına çekmek, birbirimize biraz böyle çelme atmak,
0: evet,
1: gibi şeyler. Hı hı. Ama şükürler olsun bizim toplumda, çevremizde çok böyle bir dostumuz, arkadaşımız yoktur. Bizde yani hep dostluklarımız devam ediyor. İsterse yakın çevremizde, isterse çalışma ortamında. Hı hı. Gene de var, hiç yoktur diyemeyiz. Ama olaya da Allah ıslah etsin, yani diyecek, hı hı, bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Bu söylediğiniz gibi bu bayramlar da bunlara vesile olur. Biraz kendimize geliyoruz, biraz uyanıyoruz ki ne yapıyoruz diye.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel söylediniz.
0: Büyük alim Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin çok, evet, güzel bir sözü var. Diyor ki, sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Yani diyor ki Hazret, içinden kini, nefreti, öfkeyi, şehveti sök çıkar at. Yoksa diyor Allah

0: Allah'ın nuru senin kalbini tecelli etmez.
1: Doğru.
0: Ancak bunu yaparsan Allah seninle beraber olur diyor. İşte bu bayramlar buna vesile.
1: Doğru söylüyorsunuz. Evet.
0: Abdullah Hocam, kurban bayramının, kurbanın kavramında yakınlaşmak var dedik. Modern çağın getirdiği koşturmaca içinde bu bayram bizi birbirimize ve özümüze gerçekten nasıl yakınlaştırabilir? Yani günümüzde bu maneviyatı nasıl koruyabiliriz? Neler söylersiniz?
1: Ya en basit, yani ibadetimizi yerine getirmemiz lazım. Evet. Bu durumda onları düşüneceğiz. Bu kurban bayramı bizi gene oraya, ilahi güce bağlıyor.
0: Evet.
1: Gene içimizi temizlememiz lazım ve bunu temizledikten sonra da devam ettirmek lazım. Ha, bitti kurban bayramı, bitti artık bunu.
0: Orada kalmayacak
1: gene,
0: değil mi?
1: Gene başlayalım böyle,
0: evet,
1: şeylerimize. Olar olmayacak.
0: Mesela Ramazan ayında suç oranları düşüyor.
1: Düşüyor, evet.
0: Fazla haram işlenmiyor, dikkat ediliyor. Evet. Ama Ramazan bittikten sonra maalesef eski günahlara, eski suçlara geri dönülebiliyor.
1: Nasıl olsa bayramda,
0: mühim olan o Ramazan halini devam ettirebilmek.
1: Evet, nasıl olsa gene Ramazan'da dua ederim, Allah bağışlar beni diye. Böyle şeyler var, yine suçlar işlenebilir.
0: Evet.
1: Ama bunları hiç yapmamamız lazım. Temiz olmamız lazım. Kalbimiz temiz olacak. Hı hı. O yukarıya bağlı kalacağız.
0: Evet. Tabii kalp önemli. Dedik ya, gideceğiz. Allah'ın nuru yoksa tecelli etmez diye.
1: Evet.
0: O halde bu bayram bir niyet edelim mi?
1: Edelim.
0: Bir daha kötülük işlememeye, edelim, haramlardan uzak kalmaya diye. Biz niyetimizi edelim de.
1: Edelim. Evet, katılıyorum ben sizin, evet, niyetinize. Biz gelin bu bayramda güzel bir eserle gene dinleyicilerimizi, bir olan da kulaklarının paslarını giderelim.
0: Şimdi sırada ne var?
1: İnşallah öyle olsun diyorum. Yani gerçekten biz olan kulaklarının paslarını gidermiş olabilelim.
0: Evet, inşallah.
1: O anlamda. Evet, sırada şimdi güzel bir eserimiz var. Vasif Adı Gözeloğlu'nun Hoşum Gelir mahnısı var.
0: Hoşum Gelir.
1: Hoşum Gelir, yani hoşlanıyorum anlamında.
0: Evet.
1: Bunu bizim çok değerli sanatçımız Akif İslamzade çok güzel okumuştu. Ben ona da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben çok sevdiğim bir sanatçıydı. Çok turnelerde de beraber olmuştuk. Şuşa'da, Karabağ'da birlikteliğimiz olmuştu. Ve ona bağlı olarak da Ey Nazlı Dilber'in mahnısını, bu da Behram Nesiboğlu'nun mahnısıdır.
0: Çok güzel. O halde bu güzel bayram gününde hep birlikte keyifle dinliyoruz. Buyursunlar, evet, efendim.

0: Harikasınız, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, senin de ayrıca sesine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden Bayram Özel yayınını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Bugün iki bayramı birden yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Sanırım o yüzden biraz daha enerjiksiniz Abdullah Hocam.
1: Evet, o da var, evet.
0: Maşallahınız var.
1: Evet, bir de bu programa da bayağı hazırlandık.
0: Evet.
1: Güzel bir program olsun diye. Onun için de biraz coşkuluyuz bu konuda.
0: Ne güzel. Kıymetli dinleyicilerimiz, bayramlar toplumsal hafızanın ve dayanışmanın en güçlü olduğu dönemler. Kurban Bayramı'nın en önemli rüknü olan paylaşım, sosyal adaletinde sessiz bir eli. Kesilen kurbanların etlerinin üçte birinin ev halkına, üçte birinin akraba ve komşulara, kalan üçte birinin ise ihtiyacı olanlara dağıtılması esas. Bu gelenek, zenginle yoksul arasındaki köprüleri sağlamlaştırıyor, ben duygusundan sıyrılıp biz olabilmenin kapısını aralıyor. Çocukların sevindirilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi ve dargınların barışması, bayramın toplumsal harcı. Abdullah Hocam, bayramlar toplumsal bir rehabilitasyon dönemi gibidir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Kırgınlıkların unutulması ve komşuluk ilişkilerinin canlanması adına bu günleri sadece bir tatil olarak görmeyip nasıl daha verimli değerlendirebiliriz? Neler söylersiniz?
1: Dediğinize katılıyorum. Yani bayramda da gene işimize, gücümüze değer vermemiz lazım. Onlarla daha da çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ha, bayramda da tatilimizi de yapmamız lazım. Biraz da tatil olsun. Yani çoğu çocuğu tatile götürüp bir gezdirmek de olsun. Onun yanında gene kendi asil görevimizi de unutmayalım. İşimiz neyse onun biraz da daha da iyi bağlı olalım. Çalışmalarımıza devam edelim.
0: Evet.
1: Yani çocuklar sadece bayramda diye okuldan ayrıldık, işimizi bırakalım, dersimizi bırakalım değil. Zaten onlar alışmışlar. Hep ellerinde telefonla geziyorlar da onlar için fark etmiyor. Bayram ya normal zaman. Yine de dersimize, eğer okul çocukları varsa derslerini tekrar etmeleri. Yani işle ilgili bir şeylerimiz varsa onları da yine unutmamamız lazım bayramlarda.
0: Evet. Şimdi tatilden maksat yanlış anlaşılmasın. Yani kurban ibadetini yerine getirdikten sonra kapımızı kapatıp kilitleyip tatil beldelerine kaçalım değil. Değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru.
0: Sevdiklerimizle, akrabalarımızla, komşularımızla bayramlaşacağız. Değil mi? Paylaşacağız.
1: Tabii.
0: Zaten
1: onlarla da görüşeceğiz.
0: Bayram böyle bayram.
1: Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Yani biz bayram oldu mu, o kurban kesildikten sonra, paylaşım yapıldıktan sonra komşular ziyaret edilirdi, gidilirdi, büyüklerine el öpülürdü.
0: Evet.
1: Gelip gelirdi. Ama şu anki devirde, yani dünyanın birçok yerinde böyledir. Öyle düşünüyorum. Çünkü teknoloji insanları birbirlerinden ayırdı.
0: Evet, maalesef.
1: Hem biraz birleştirdi, uzakları yakınlaştırdı ama yakındakiler de birbirinden uzaklaştırdı. Onu da böyle söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani gitgeller biraz azaldı. Bu bayramda bunları biraz artırmamız lazım. Ben bu arada gene bu 28 Mayıs Azerbaycan'ın 1918 tarihinde Azerbaycan Milli Şurası'nın Tiflis'te Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ettiği gündü, biliyorsunuz. Onunla da ilgili bir kelime gene söylemek
0: tabii
1: isterim.
0: Buyurun.
1: Cumhuriyet, Müslüman doğunun ilk parlamenter ve demokratik cumhuriyeti olarak da kayda geçmiştir Azerbaycan Cumhuriyeti. Bunu kurucu lideri, demin de söyledik, Mehmet Emin Resulzade, Fetelihan Hoyski, Nesip Bey, Yusuf Beyli, bunlar birlikte bu cumhuriyeti kurdular. Ömrü az oldu, 2 senelik bir ömrü oldu. Mehmet Emin Resulzade'nin şu sözü Azerbaycan tarihinde altın harflerle yazılmıştır: bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye.
0: Evet.
1: Bu bizim nece diyorlar şuarımız olmuştur. Ki öyledir de inşallah. Hı-hı. Azerbaycanımız o bayrak hep göklerde dalgalanır.
0: Her zaman her yerde gururla söylüyoruz.
1: Evet.
0: Tek millet, iki devlet, Azerbaycan, Türkiye. Hazar'ın incisi, can kardeşimiz Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin ve hürriyetinin gurur günü. Tarih boyunca her türlü zorluğa, baskıya ve işgale karşı dik duran Azerbaycan halkı, egemenliğini ve özgürlüğünü tırnaklarıyla kazıyarak elde etti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağ, sıradan bir diplomatik ilişkiden çok öte, kökleri tarihin derinliklerine uzanan, acıda da sevinçte de bir olan tek millet, iki devlet şiarının canlı bir tezahürü.
1: Bu 2 yıl erzinde çok büyük işler gördü Azerbaycan Cumhuriyeti.
0: Evet.
1: Parlamento kuruldu. Parlamento kurdular. Bakü Devlet Üniversitesi kuruldu o zaman. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
0: Evet.
1: Milli bayrak, arma ve marş kabul edilmiştir. Ki şu andaki marşımızda gene o zaman kabul edilen, hı hı, Azerbaycan marşı.

0: Yani bu 2 sene içinde Azerbaycan çok büyük işler yaptı. Yani ömrü az oldu ama olsun. Yine de uzun yıllardan sonra yine bağımsızlığına ulaştı Azerbaycan.
1: Çok şükür. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun kıyamete kadar.
0: Evet, inşallah.
1: Abdullah Hocam, az söz, çok müzik diyoruz. Bir de bugün bayram. İki bayramı birden yaşıyoruz. Sizden şöyle güzel bir eser daha dinleyelim.
0: Tamam. Biz şimdi güzel bir eserle devam edelim.

0: Teşekkür ederiz. Var olunuz.
1: Evet, sağ olun. Bu çok güzel bir eserdi.
0: Çok güzel.
1: Azerbaycan'ımıza yazılmış güzel eserlerden biridir. Bestesi Emin Sabitoğlu'nun, sözleri de Semet Vurgun'a aittir.
0: Evet, çok güzel. İnsanın göğsünü kabartıyor.
1: Evet, evet.
0: Bugün geriye dönüp baktığımızda Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve istikrarının ne kadar hayati olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Karabağ'da kazanılan o şanlı zafer, bu bağımsızlığın ve kardeşliğin en somut, en taze nişanesi. Şuşa'da dalgalanan bayrak, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının göğsünü kabarttı.
1: Evet.
0: Bayramın birleştirici ruhuyla, can Azerbaycan'ın bağımsızlık coşkusu bir araya geldiğinde, sınırlar anlamını yitiriyor. Ankara'da atan bir nabız, Bakü'de duyuluyor. Gence'deki bir sevinç, İstanbul'da yankılanıyor. Bizler aynı dili konuşan, aynı ezgilerle hüzünlenen

0: Aynı zaferlerle gururlanan bir ailenin fertleriyiz. Bu vesileyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bakü'den Karabağ'a, Nahçıvan'dan Gence'ye kadar tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bağımsızlık gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Hürriyetiniz ve birliğimiz daim olsun.
1: Daim olsun, evet. İsterseniz bir ortak mesaj da verelim.
0: Buyurunuz.
1: Kurban Bayramı ile ilgili hem de
0: evet.
1: Şeyle ilgili. Şimdi Kurban Bayramı bizim manevi değerlerimizi, 28 Mayıs ise milli bağımsızlık ve özgürlük idealimizi temsil eder. Biri insanı Allah'a yaklaşmasını, diğeri ise bir milletin hürriyet ve istiklal arzusunun simgesidir. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle bir daha kutluyoruz. Ben kendim adıma da grubumuzun adına da söylüyorum. Azerbaycan halkının Cumhuriyet gününü de yürekten tebrik ediyorum. Allah birlik, beraberliğimizi daim eylesin. Demin söylediğiniz Karabağ'daki o zaferimiz.
0: Evet.
1: Orada Türk milletinde, Türk halkının da hem duaları hem maddi manevi desteği vardı. Ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini sonsuza kadar yaşatsın inşallah. Bir millet, iki devlet, tek yürek, tek nefes olalım.
0: Sağ olunuz, var olunuz. Ne kadar güzel özetlediniz.
1: Sağ olun.
0: Abdullah Hocam, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz bağ özellikle son yıllarda Karabağ zaferiyle birlikte çok daha stratejik ve duygusal bir boyuta ulaştı. İki bayramın yani dini bayramımızla hürriyet bayramının aynı güne denk gelmesini iki ülkenin ortak geleceği açısından nasıl yorumlarsınız?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Azerbaycan'da da biliyorsunuz dinimize bağlı insanlarımız çoktu. %90'ı oradaki yaşayanlar hep Müslümanlardı. Sovyetler zamanında bu şeyler çok yokudu, çok kutlanmıyordu. Mesela ben o zaman orada yaşamışım. Ya. Biz camiye falan giderken de çok saklı giderdik. Kimsenin haberi olmasın, bilmesinler. Devlet öğrenirse işinizden olabilirdiniz.
0: Evet.
1: O Sovyetler zamanı. Ama bağımsızlığımızdan sonra şimdi oradaki o %90 dediğim gibi dinine bağlı olan insanlarla Türkiye'deki ortaklığımız yani sevgimiz, kardeşliğimiz devam etti ve böyle de inşallah ki sürüp gider. Yani demin söylediğimiz gibi bir millet iki devlet olalım, kardeşçesine yaşayalım.
0: Evet, var olunuz. Abdullah Hocam, bu vesileyle Azerbaycan'ın kurucusu kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'yi de anmadan geçmeyelim.
1: Evet, temin ben de söylemiştim onun hakkında
0: evet.
1: Bir şey. Siz de
0: Sovyet ordusunun ülkeyi işgalinin ardından hükümet evet. Yöneticileri ve aydınların çoğu ülkeyi terk etti. Fakat hepsi Azerbaycan davasını hayatlarının sonuna kadar yaşattı. Azerbaycan'ın kurucusu olarak kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözleri yıllar sonra tüm Azerbaycanlılar için evet. Slogan haline geldi. Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde ülkenin 1918-1920 döneminde faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi kabul edildiği belirtildi.
1: Doğrudur, evet. 1991'de bağımsızlıklarını yeniden ilan ettiler Azerbaycan. Yani aynı dediğim gibi
0: evet.
1: Bayrağımız, aynı marşımız, o zamanki marş bayrak yeniden kabul edildi. İnşallah ki hep böyle bayraklarımız, Türkiye, Azerbaycan bayrakları hep böyle yükseklerde, gönderde olsun.
0: Öyle olacak
1: zamanda,
0: inşallah.
1: Eş zamanda. İnmeyecek, inmez zaten.
0: Elbette.
1: Evet.
0: Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zaman su misali hızla akıp geçiyor. Abdullah Hocam, sizden bir eser daha dinleyelim mi?
1: Evet, dinleyelim.
0: Sırada ne var?
1: Sırada gene Azerbaycanımızın müzik konusunda duayeni olan Üzeyir Hacıbeyev'den onun Arşın Malalan operetinden bir demet size sunacağız. Sultan Bey'in mahnısını, sonra Asya'nın mahnısı, orada geçiyor olanın şeyi.
0: Hı hı.
1: Ve ona da bağlı olarak bir oyun havasıyla, yani Azerbaycan'da aslanı oyun havası da deniliyor ona. Onunla birbirine bağlayacağız.
0: Çok güzel. O halde buyursunlar efendim. Evet. Keyifle dinliyoruz.

0: Harikasınız. Var olunuz.
1: Evet, bu şöyle güzel oldu. Bayramdı, bayram coşkusunu yine Üzeyir Bey'den, Üzeyir
0: Evet.
1: Bey'in eserinden Azerbaycan'ımıza da geçsin. Kurban bayramımızdı. Kurban
0: Hı.
1: bayramının da coşkusuna vesile olsun.
0: Çok güzeldi.
1: Sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun.
0: Abdullah Hocam, az önce sizden canlı dinlediğimiz
1: Evet.
0: eser Arş-ı Malalan'dı.
1: Evet.
0: Bunun hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?
1: Evet, Arş-ı Malalan Üzeyir Hacıbeyev'in operetlerinden biridir. Bu eser Türkiye'de de çok rağbet gördü. 2012'de ilk burada sahneye konuldu, eğer yanlış bilmiyorsam. O zaman ben orada çalmıştım ve şimdiye kadar da devam ediyor. Yani arada bir 4-5 sene olmadı. Ondan sonra sürekli böyle 2 senede bir, 3 senede bir devam etti. Bu hakkında yani 3-4 senede peş peşe sahnelenir ve çok da güzel halk tarafından sevildi. 30 Nisan'da onun temsili bitti. İnşallah ileride gene, ileriki sezonlarda gene sahnelenecektir. Bu eserin şöyle güzel bir şeyi var. Kuruluşu, rejisörleri filanları Azerbaycan'dan geldiler burada. Onu sahneye koydular. Başrollerinde bizim mesela hepsi isimleri aklımda.

0: Onda değil, Şenol Tanrı'nda oynuyor asker rolünü. Sonra eşi Gülçöhre'yi oynuyor, Esin Tanrı'nı. Konusu da çok güzel bir konudu. Halk içinden seçilmiş bir konudu. Yani belki şimdi de var mesela bizim köylerimizde evlenirken kızı görücüyle giderlerdi. Anne
1: Görücü
0: baba giderdi,
1: usulü
0: anne
1: var.
0: giderdi.
1: Devam
0: Evet.
1: ediyor tabii.
0: Önceden bakarlardı. Oğlan görmeden kızdan evlenirdi. O zaman bu şeyi kırmak için asker şey yapıyor. Yani halasına diyor ki ben evlenmek istiyorum. Bunu bir utana utana söylüyor. Oğlum diyor sen ne istiyorsun söyle bana diyor. Diyor ki ya ben sana nasıl söyleyeyim? Herkesin bak diyor bir sürü böyle var diyor. Bir sürü çocuk demek istiyor. Diyor

0: Diyor öyle değil diyor hala. Teyzesine diyor. Diyor ben evlenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ya diyor tamam dedi. Diyor, ben gidip sesimi sana getiriyor. Diyor, öyle istemiyorum ben. Benim isteğim önce kızı göreyim. Önce kızla beğeneyim. Kız da
1: Evet.
0: beni beğensin öyle evlenirim
1: Gönlümün
0: onunla.
1: istediğini alayım.
0: Gönlümün istediğini alayım istiyorum. Ah havası diyor sana kim kız gösterir falan yapar. Ondan sonra o arada askerin arkadaşı devreye giriyor Süleyman. O diyor ki ya ben senin işini çözerim falan yaparım. Arşın Malçıoğlu diyor. Bu eserin adı buradan geliyor. Arşın Malalan oradan geliyor. Diyor ki Arşın Malçıoğlu sokaklara git. Arşın sat evlere girersin, heyetlere girersin, kızları görersin. Beğendiğini seç, ondan sonra biz de gidip isteyelim de. Bu da diyor akla yatan şeydir. Böyle gidiyor Arşın Malçı olur, hizmetçisiyle beraber, veliyle beraber gidiyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir eve giriyor, orada kızı beğeniyor. Yani Gülçöhre'yi görür, beğeniyor. Ve böyle hikaye devam eder. Sonra kızın babası bunu halasına aşık olmuyor, Sultan Bey. Yani iki başlı diyor gel evlene şey yapalım, kohum olalım. İki
1: Bir
0: başlı
1: metreyle kumaş
0: görüyor.
1: Ayrıntısı varmış.
0: He. O arşın malcılar metre şey arşın şeydir biliyorsunuz. Yani ölçüm şeydir.
1: Evet.
0: Yani kumaşı ölçüyor. Orada mesela kız diyor ki kaç ben istiyorum o kumaştan vermene. O da kıza gözünü dikiyor. 10 metre istiyor. Bu neredeyse 20 metre sayıyor. 30-40 diyor. Ben yeter diyor. Ya çok güzel bir eserdi.
1: Evet.
0: Ben buna inandırım size. Belki bir 1000 kere dinlemişim, görmüşüm, izlemişim. Kendim çalmışım. Filmini izlemişim. Her defasında inandırım sizi. O temsil olunca ben orada çalıyorum. Her defasında bana yeni geliyor. Neredeyse ezberlemişim artık şeyleri. Ama yine de sanki yeni bir şeyler olacak. Üzeyir Bey öyle bir güzel eser yaratmış ki. Bakın neredeyse 1908 şimdi neye.
1: Evet.
0: Yani sahnelerde.
1: Abdullah Hocam eskiden sizin de ifade ettiğiniz gibi birbirini görmeden evlenenler varmış.
0: Evet.
1: Şimdi günümüzde yoktur sanırım. Azerbaycan'ın köylerinde bile yoktur diye düşünüyorum.
0: Yo,
1: çünkü sosyal medya var artık. Herkes birbirini sosyal medyadan takip ediyor, görüyor.
0: Görüyor,
1: beğenip
0: görüyor.
1: Evleniyorlar sonra.
0: Evet, evet. Ama bu gerçekten halkın içinden alınmış bir hikaye olduğu için de her zaman güzel karşılanıyor.
1: Tabii dokunaklı.
0: Sonuçta oğlan kızı istiyor. Babası diyor ki seni vereceğim bu oğlana. Yok diyor ben gitmem diyor. Ben Arşın Malçı'ya gideceğim. Arşın Malçı'ya gideceğim. Onunla evleneceğim. O zaman diyor çaremiz nedir? Kızı kaçırın diyor. Oğlana diyor ki yarın kaçırın. Kızı kaçırıyorlar. Sonunda kız oğlanı görünce diyor ya sen Arşın Malçı sen misin filan böyle. Ben bilseydim seni sevmezdim bir küsüyor ondan sonra da barış yoluna geldi.
1: Evet.
0: Sultan Bey de oğlanın halasıyla evleniyor. Sultan Bey diyor ki bak diyor bak iki başlı kohum olmak budur diyor. Ben bunu diyordum sana gel iki başlı kohum olalım. Kızını ben alayım halamı da sana vereyim.
1: Evet.
0: Öyle güzel bir hikayeydi çok coşkulu. Biz şimdi çaldığımız eserler de oradan. Sultan Bey'in okuduğu eser şeydi. O halıya okuyor.
1: Evet.
0: Ben dul, sen dul, gelmene ben dul diye böyle bir güzel hikayesi var. Ben onu buradan herkes izlesin isterim yani sahnelenirse.
1: Abdullah Hocam ne hikayeler var.
0: Evet.
1: Adına şiirler, türküler okunmuş, ağıtlar yakılmış.
0: Evet.
1: Evet, böylece bir programın sonuna geldik. Bugün hem Kurban Bayramımızı hem de Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz.
0: Evet.
1: Coşkuluyuz, sevinçliyiz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun diyoruz.
0: Daim olsun. Ben de buradan bizim dinleyicilerim hem Kurban Bayramı'nı hem de Azerbaycan'ımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
1: Dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Sevdikleriyle, aileleriyle nice bayramlar diliyoruz.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Sizlere güzel bir eserle veda ediyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da

Da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı, sonrasında açıklama yapan Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajda terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazandığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunu derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrail işgalciler Filistinlere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli Kadın Basketbol Takımının maç programı belli oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek turnuvada Ay Yıldızlar C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçında 4 Eylül'de Belçika ile ardından 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Rico ile mücadele edecek. A milli takım grup maçlarında 3 tura çıkmak için

tura çıkmak için parkeye çıkacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Balkanlara yolculuk. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Furkan Özdemir. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bu güzel bayram gününde Türkiye'den, Ankara'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizi. Kurban Bayramı, İslam aleminin en önemli günlerinden biri. Bayramlar yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve kardeşlik ruhunu canlı tutar, varolunun paylaşılmasına katkıda bulunur. Sevgi, saygı gibi duyguların yoğunlaştığı günlerdeyiz. İnsanları kaynaştırıp bir araya getiren en önemli vesilelerden biri bayram. Çocukların, yoksulların ve kimsesizlerin sevindirilmesi, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesi, küskünlüklerin sona ermesi, eş, dost, akraba ziyaretleri, hediyeleşmeler, bayramlarımızı bayram yapan özellikler. Mutluluğun içten gelen sıcak bir gülümsemenin, iyiliğin, kardeşliğin paylaşıldıkça arttığı günlerdeyiz. Bugün ulaşabildiğimiz kadar çok dostumuza ve yakınımıza ulaşalım, akrabalarımızla gönül bağımızı tazeleyelim. Büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpelim, gönüllerini alalım. Küçüklerimizi sevindirip biz de mutlu olalım. Bütün dargınlıklar, kırgınlıklar, küskünlükler bugün son bulsun. Balkan türküleri ve bayram sohbetiyle dolu bir program olacak bugünkü programımız sevgili dinleyenler. Konuklarımız Dursun Cem Gürdal, Eylül Eroğlu ve Faruk Mehinagiç. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bugün bayram dedik. Bayram türküleri söyleyeceksiniz bize. Öncelikle bayram sizin için ne ifade ediyor? Söyler misiniz? Duygularınızı almak isteriz.
1: Valla klasik bir şey olacak ama bu birazcık da özlemi anlattığı için öyle. Bayram demek çocukluk demek derler ya. Çünkü bayramı bütün dünyanın kötülüklerinden uzak olan çocuklar bütün saflıklarıyla idrak edebiliyorlar. Hani büyüklerin pek çok konuda düşündüğü kaygıları, sıkıntıları olsa bile bayram çocukluk demek, çocukların idrak ettiği bir şey demek. Bunun yanında yani biz Müslüman bir milletiz. Bu bayram da dini bir bayram. Hı hı. Dini vecibelerin yerine getirildiği. Kurban Bayramı'nı çok net hatırlıyorum. Yani böyle öncesinden eskiden bizim çocukluğumuzda kuzu halinde getirirdi eve. Biz onu beslerdik, süslerdik babamız. Kurban bayramlarının ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı vardı. Hı hı. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı da bu vesileyle kutluyorum. Dünyanın şu halinde de dileğimiz tabii ki
0: öncelikle barış,
1: bütün insanlığa barış, Müslüman alemine de hayırlarla inşallah her şeyin iyisine vesile olur bu bayram.
0: Umarız. Eylül Hanım siz neler söylersiniz?

0: Bayramda da herkes sevdiğiyle birlikte çok huzurlu, mutlu günler geçirsin.
1: Evet, son olarak sizin duygularınızı alalım Faruk Bey.
2: Merhabalar, öncelikle davet etmek için teşekkür ediyoruz. Benim için bayram ne demek? O sorunuz aslında bir ailecek bir günü. Hep çocukken hatırlıyordum nasıl annem, büyük anneannem de dedem de ziyaret ettik. Nasıl onların amcalarının veya dayısında o gün hepimiz de bir masada da oturduk. Güzel yemek yedik. Ondan sonra hem sohbet yaptık. Güzel baklava da yedik ya, hiç
1: Evet.
2: unutmayacağım. Tabii ki aynı zamanda biz çocukken hep para sevdik aslında ve onun bir amacı
1: Çocuk,
2: vardı da, evet.
1: çocuklar için çok
2: Tabii
1: önemli.
2: ki. Ondan sonra da mezarda ziyaret ettik ve tabii ki bütün arkamızda kotunlu şeyleri de unuttuk. Herkesle de barıştırdık. Eğer bir şeyde de problem de vardı öncelikle. O kadar söyleyebilirim ya.
1: Çok sağ olun. Türkülerle devam edelim. Ne dersiniz? Öncelikle ne söyleyeceksiniz bize?
3: Bu programa biz üç arkadaş geldik. Öncelikle şeyden de bahsedelim. Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun
1: Evet.
3: mensuplarıyız. Türk Dünyası Müzik Topluluğu yeryüzünde Türkçe konuşulan bütün coğrafyalardan şarkılar, türküler, danslar derleyip sahneliyor. Konu Balkanlar deyince de biz de elimizde olan çok fazla sayıda Balkan repertuarından bir buraya seçki yapmaya çalıştık. Bütün Türk dünyasında örnekleri görülen karşılıklı söylenen düet şeklinde söylenen türkülerden bir örnek, bir Prizren türküsü ile başlayalım o zaman. Başına bağlamış bir oyalı şami.

0: Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir türküydü. Balkan türküleri genelde böyle ritmik mi olur?
1: Valla ritmik olanları da var. Her yerde olduğu gibi insanın olduğu her yerde sevinç de var, hüzün de var. Çok duygulu, çok güzel lirik eserleri de var Balkanların. Çünkü Balkanlar yani çok uzun süre acıyı da yaşamış maalesef. Hepsinin örneklerini
0: Görebiliyoruz
1: insanın olduğu
0: yani.
1: yerde görebiliyoruz. Ama yani oranın eğlencesi, oranın neşesi, oranın düğünleri bir başka tabii.
0: Evet, daha
1: Hakikaten çok
0: hareketliymiş gibi
1: hareketli tabii
0: hissettiriyor değil
1: ki,
0: mi
1: tabii ki.
0: türküler? Peki Sayın Gürdal, programımızın adı Balkanlara Yolculuk. Siz hiç Balkanlara gittiniz mi?
1: Balkanlara tabii ki Balkanlar aslında geniş bir coğrafya. İşte şimdi söylediğimiz Prizren'i tabii ki gördüm. İşte Makedonya, Ohri dünyanın bence cennetlerinden bir tanesi. Makedonya'yı gördüm. İşte Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, eski Yugoslavya, Gagavuzya bizim Türk bölgesi. Gagavuzya, işte Romanya daha çok Türk Dünyası Müzik Topluluğu olarak bizi Romanya Tatarları ilgilendiriyor. Orada da bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yukarıya doğru iki kere Saraybosna'yı, Bosna Hersek'i görme,
0: Gittiniz.
1: Karadağ'ı görme şansım oldu, gezme şansım oldu. Tabii ki
0: Oralarda konserler verdiniz.
1: Balkanlar her ne kadar fiziki olarak artık bizim topraklarımız değilse bile gönlümüzün coğrafyasında baş köşede her zaman.
0: Evet, bir gönül bağımız var. Faruk Bey, siz de Bosnalısınız değil mi?
2: Aslında eski Yugoslavya'da doğdum ve her zaman onun sevebilirim ya. Her zaman huzur vardı onca. Çok net bir ülkede. Öyle diyelim eskiden kıyaslamışlar 4. sırada dünyanın falan. Ama tabii ki bu 90-92'de bu savaşta başladıktan sonra her şeyi de değiştirdi maalesef ve ondan sonra tam bu karışmış sanırım ve din ve siyaset olarak onun da hiç ben çok pek araya polemiğe veya diyaloga kurmak bir şey de birisi de istemiyorum. Ha burada bence de geldik bu programa için bir neşeli olsun ya öyle
0: Evet, güzel
2: diyebilirim.
0: Bosna türküleri de belki dinleyeceğiz sizden. Sayın Gürdal, sırada hangi türküyü dinleyeceğiz?
1: Yani biraz önce söylediniz ya neşeli mi? Kimisi neşeli, kimisi hüzünlü, kimisi de böyle. Bu çok sevdiğim bir türkü. Anlattığı şeyler de harika. Mübadele yıllarında Selanik'ten İzmir'e gelen Akdeniz vapurunda bu türküyü söyleye gelen mübadil Yunanistan'dan Türkiye'ye sevinçle göçen bir gruptan alınmış. O grubun içerisinde söyleyerek geldiğini belirten Huriye Kurt'tan derlenmiş bir türkü. Atımı bayledim delikli taşa türkünün ismi. Şu dağın ardında macir sesi var. Varın bakın çantasında nesi var. Bir kuru ekmekle bir morfesi var. Vatanın uğruna giden yavrular diye biraz da hüzünlü. Ama Kemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın da onları Türkiye'ye kavuşturduğu için övgüyle söz eden başka bir sözü var. Birlikte söyleyelim.
0: Evet, zevkle dinleyelim.

0: Ağzınıza sağlık. Aslında biraz türkülerin sözünden de o zamanda yaşananları da aslında çıkarabiliyoruz değil mi? Mübadil zamanında insanların
1: Tabii ki
0: çektiği
1: mübadele
0: sıkıntıları.
1: zamanında. Ben her konserde dile getiriyorum bir şekilde unutulmasın bu büyük isimler diye. Sizin de biliyorum kökeninizi Tatar
0: Evet, Kırım
1: olduğunuzu.
0: Tatarıyım ben de.
1: Kırım Tatarı büyük şey düşünür, mütefekkir Mustafa Çokay'ın bir sözü var. Diyor ki dünyadaki bütün Türklerin iki vatanı vardır. Biri doğduğu topraklar, diğeri Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti her zaman bir güvence, bir şey olmuştur. Bütün dünya Türklüğü için sığınacak yer. İyi ki de böyle Cumhuriyetimiz var olsun.
0: Evet, hatta Balkanlarda yaşayan Türkler de Türkiye'yi vatan olarak görürler, dua ederler değil mi? Türkiye için de dua
1: Tabii,
0: ederler
1: tabii,
0: aynı
1: tabii.
0: zamanda.
1: Mutlaka. Yani dünyanın her yerinde kişisel olarak da bunu biliyorum, millet olarak da bunu biliyorum. Bizler için dua eden çok çok uzaklarda insanlar var.
0: Evet.
1: Ne mutlu bize.
0: Sırada hangi türküyü seslendireceksiniz peki?
1: Sırada Faruk'tan bir şey dinleyelim mi biz?
0: Olsun.
1: Tamamen Balkan olsun böyle, Balkan
0: Evet.
1: koksun
0: Öyle
1: enstrüman.
0: yapalım.
1: Biraz önce Cem Hoca bahsetmiş. Kuzey Makedonya'da bir tanesi cennet şehri Ohrid. Ama tabii bu oradan bir tanesi en popüler aslında ve anonim bir halk türküsü olmayıp şarkısı 20. yüzyılın ortalarında Makedon sanatçı Aleksandar Sarayevski tarafından da Çarnay Goro Çaynesestro adlı başka bir türküden esinlenerek de bestenmiştir. Onun şimdi de ben biraz enstrümantal olarak çalışırım, size de gösteririm yani.
0: Tamam, zevkle dinleyelim
1: Tamam, sağ
0: sizi.
1: olsun.

0: Çok güzeldi. Güzel bir enstrümantal müzikti. Sayın Gürdal, yine güzel türkülerle devam edeceğiz ama sizin biraz da konserlerinizden bahsedelim istiyorum. Balkanlarda konserler verdiniz. Bu konserlerde yaşadığınız değişik bir anınız var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Vallahi yani her konserin, her turnenin farklı bir dinamiği, farklı bir hikayesi oluyor. Ama o meşhum savaş döneminin ardından Bosna'da bir konserimiz oldu. Bizim o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği de oradaydı tabii ki, barış birliği içerisinde. Yani oradaki konserimiz salonu almadı, yani salon insanları almadı, dışarılara kadar taştı. Çünkü Türkiye'den sanatçılar gelmişti. Kucaklaşmak çok güzel, gerçekten sevgiyle karşılanmak çok güzel, ama savaş sonrası olduğu için biz de sahnede, seyirci salonda ağlayarak bütün şeyleri,
0: buruk
1: türkülerimizi,
0: bir buruk bir diyebiliriz,
1: konserdi.
0: Evet.
1: Hiçbir şekilde unutamayacağım bir konser o.
0: Türkleri, Türkiye'den gelenleri büyük talep oluyor değil mi orada, Balkanlarda ya da
1: evet,
0: farklı coğrafyalarda?
1: Her yerde öyle. Yani Kırım'da da biz Ak Mescid'de Sovyetler dağıldıktan sonra ilk Türkiye'den giden grup yine bizim Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ydu. Yani orada Ey Güzel Kırım'ı ağlaya ağlaya seher sahnede seyirciler salonda söyledi. Bunlar bizim için hiçbir şekilde unutulmayacak şeyler, anılar.
0: Evet, yine inşallah o konserleri verirsiniz aynı yerlerde.
1: İnşallah, inşallah.
0: Barış gelir inşallah o coğrafyalara.
1: Çok şükür
0: da
1: Balkanlarda, evet, Balkanlarda barış geldi. Bedelini
0: işte,
1: ağırca ödedik,
0: evet,
1: ama yine de barış geldi.
0: Evet.
1: Bütün dünyaya gelsin inşallah.
0: İnşallah. Peki sırada hangi türküyü söyleyeceksiniz bize?
1: Sırada Eylül bize bir türkü söylesin.
0: Tamam, biraz
1: olur
0: da Eylül
1: mu?
0: Hanım'ı dinleyelim bu zaman.
1: Debreli Hasan meşhur ve Türkiye'de de çok sevilen, bilinen bir türkü, biliyorsunuz. Debreli Hasan da bir nevi Köroğlu gibi, bir nevi Batı hikayesindeki Robin Hood gibi, zenginden alıp
0: fakire
1: dağıtan bir kahraman.

0: Ağzınıza sağlık. Çok sevdiğimiz türkülerden biri. Bildiğiniz
1: Çok harika bir
0: sözleri de çok
1: türkü.
0: anlamlı. Sizin repertuarlarınızda Balkan türkülerini de aslında sık sık görüyoruz ama siz peki Balkan türküleri konusunda çalışmalarınız oldu mu, derlemeleriniz var mı? Ne dersiniz bu konuda bize?
1: Ha, topluluk olarak biz tabii ki bu coğrafyayı Türk dilli halklardan ayrı tutmuyoruz. Her ne kadar dilimiz farklı olsa da bizim tarihsel geçmişimiz çok iç içe olduğu için, bırakın Balkanlarda yaşayan Türk halklarını, biz Balkanlarda yaşayan bütün Müslüman halklar da bizim kardeşimiz. Normalde Türk Kıyas Müzik Topluluğu'nun misyonu sadece Türk dilli halkların şarkılarını söylemek, çalışmak. Ama bunun birkaç tane istisnası var. Birisi Boşnakça. Bir diğeri çok fazla şu anda İran coğrafyasında, Pakistan coğrafyasında, Afganistan coğrafyasında, Özbekistan'ın içinde, Tacikistan coğrafyasında Farsçayı kullanan bizim halklarımız da var. Bu iki istisnayı da repertuarımıza alıyoruz. Boşnakçayı
0: Ve
1: ve
0: parçayı.
1: Farsçayı da alıyoruz. Son zamanlarda Macaristan'da çok fazla bizim malum onlar da tabii ki Hun Türklerinin devamı olarak kendileri de öyle kabul ediyorlar. Macarca şarkılar ya da ortak programlar talebi de çok oluyor. O da sanırım yavaş yavaş bizim ortak interlandımıza girecek.
0: Yine türküyle devam edelim, müzikle devam edelim
1: Valla bu bayram
0: istiyorum.
1: programı
0: Evet, bayram programı, bol bol müzik
1: birazcık
0: olsun
1: bol bol müzik
0: istiyoruz.
1: olsun ama biraz önce başında da konuştuk ya, bayram hem neşe hem üzün, birbirini kavuşamayan, uzak kalmış yahut da kaybettikleri insanlar bayramlarda daha çok düşer insanların yüreğine, kalbine o yalnızlıklar. Bir Sevdalinka örneği okumak istiyorum inşallah çok fazla şeyini kırmadan, kelimelerin telaffuzunda kaşını gözünü. Çok özel bir Bosna türküsü. Neden özel? Maalesef ki o karanlık dönemlerde bir Ramazan ayında Bosna'nın çarşısına yapılan büyük saldırı vardı. Çok büyük bir katliam. Onun için yazılmış bir Sevdalinka örneği. Sözlerini aslında Faruk birazcık hemen hızlıca bize Türkçe
2: Türkçe biraz
1: gibi
2: benim de
1: söyleyebilir
2: bir
1: misin? Ben söyledikten sonra
2: tabii
1: aklımda
2: ki
1: kalanı
2: o kadar
1: söyleyeyim.
2: Tercümen iyi değilim ya.
1: Tamam.
2: Hala da devam ediyorum, Türkçe de
1: İçinde,
2: öğreniyorum.
1: içindeki kelimelerden zaten izleyicilerimiz
0: çıkaracaklardır,
1: çıkaracaklar
0: evet.
2: Evet tabii ya.

0: evrenseldir denilen şeyi gerçekten buradaki Sevdalinka'da görüyoruz. Sözleri hiç anlamadık ama bu müzik bize yaşanan acıları gerçekten kısmen anlattı gibi.
1: Tabii o zaten sözün bindiği bir müzik kalıbı olmak zorunda. İnanılmaz, müziği de çok güzel, sözleri de aynı şekilde. O tam birbiriyle örtüşmüş, dediğiniz gibi her şeyi anlatıyor. Evet Farukçum,
2: Buyurunuz hocam.
1: ne diyor?
2: Dame bude pies vestare i muezin samunare. Eski şarkılarında uyanır beni de ve aynı zamanda muezin nasıl okuyor
1: Ha,
2: bu.
1: evet. Müezzin nasıl o eski çarşıda, beyaz camide nasıl okuyorsa eski şarkılarda aynı şekilde diyor.
2: Şöyle bir şey de var. Son bir defa ezan cennet kapılarını, onun da bizim çarşımıza Ramazan kokusunu duyma arzusundayım. Düşman zulüm buyuk, kırılmaz inadı. Niyetimizde boşnakların sabır kararı ile. Kış geceleri uzun, yolları beni bekliyor. Ahane imdada gitmeliyim. Beni çağırıyor topraklıkta atalarım ya. Şimdi hoca siz onu
1: Evet,
2: biraz...
1: yani diyor ki boşluğun inadıyla biz yine bunu kazanacağız. Sonuçta öyle
2: Ve
1: olmuş gibi.
2: amanet aynı zamanda yine de anneyde olduğu kardeşini, kardeş kıza için söylüyor. Kız kardeşime iyi bak anne. Güzel boşta kızlarını yıt, gazileri de anne olduklarını görme arzusundayım. Eski Türklerin ve Beyaz Cami minaresinden yükselen seslerle ozgur bir Bosna sabahını.
1: Harika.
2: Evet.
0: Biz aslında programın başına ben Balkan türkülerini çok hareketli demiştim ama siz de içinde çok acı barındıran türküler de var dediniz. Gerçekten bunlardan biriydi belki bu örnek. Peki Balkan müziğinin genel özellikleriyle ilgili neler söylersiniz bize?
1: Valla bu çok geniş bir konu, bir doktora tezi
0: Kısaca
1: üzerine
0: böyle, kısaca
1: yazılmış
0: bizim
1: doktora
0: anlayacağımız
1: tezlerinin
0: şekilde.
1: olacağı şeyler. Bütün ritim kalıpları tabii ki etkiliyor aslında müzik tarzlarını. Bizim Anadolu'da olmayan, daha doğrusu o çok ender, çok ilginçtir. Türkmenistan'da biz bütün Türk dünyasında 11-8'lik diye bir kalıp biliyoruz. Bir tek Balkanlar'da var o kalıp. Çok ilginçtir, öyle bir benzerlik var. Daha çok 9-8, 7-8 gibi
2: Tabii. 2-4-4-4.
1: hareketli oyun tarzı şey eserler, neşeli eserler, şeyler, bu tür hüzünlü olan havalar daha çok 2-4'lük, 4-4'lük ağır havalar oluyor. Çalınan sazların tınıları bizim kulağımızda farklı karakteristik özellikler gösteriyor. İşte akordeon, trompet, klarnet, trombon gibi böyle
0: Farklı
1: Balkan
0: müzik aletleri çalınıyor.
1: ana sazı akordeon etrafına yerleşmiş şekilde. Bizim de aslında son 2 yıldır Faruk Mehenagiş, çok büyük bir şansımız. Bizim Türk Dünyası Müzik Topluluğu'na
2: Aslında
1: bütün Balkan tınısını gerçekten yaşatacak şekilde girmiş bir sanatçımız. Ona da çok mutluyuz.
2: sağ olun, vallahi ben yine de bu toplumumuzda nasıl 2 sene önce aslında Eylül sınava girdik, kazandık. İ̇ki sene
0: 2000,
2: gibi henüz olmadı,
0: 2024
2: 1,5 sene
0: Ekim.
2: falan. Ve öyle söylemiyorum, o kadar bir toplumumuzda görmedim. O kadar canım gibi topluluk ya. O kadar birbirimizi hissediyoruz, anlıyoruz ne yapacağız. Yavaş yavaş ileriçe tabii daha iyi olacak inşallah.
0: İnşallah.
2: Evet, öyle söyleyebilirim açıkça.
0: Evet, sırada yine güzel bir türkü var
1: Evet,
0: herhalde.
1: bir bayram havasına gelelim değil mi?
0: Evet,
1: Radyosunu açan da bizimle
0: programımızın sonlarına
1: şenlensin
0: yaklaşırken
1: inşallah.
0: hareketli şarkılarda, türkülerde
1: Eylüler
0: dinleyelim.
1: oldan dinleyelim bu türküyü. Harika bir hareketli yine Rumeli türküsü, Zilli de Maşa Darbuka.

0: Sesinize sağlık, çok güzeldi.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Ağzına sağlık.
0: Sayın Gürdal, bayram programı dedik, hareketli şarkılar dedik. Gerçekten de çok güzel bir türküydü, Eylül Hanım'ın seslendirdiği türkü. Peki Balkanlara gittiğinizde siz insanlarına dair izlenimleriniz neler oluyor?
2: Hatta bazı konularda belki de bizden daha fazla geleneklerin korunduğu başlıklar var. Bunu yemek kültüründe bir kere söyleyebiliriz kesinlikle, değil
3: Burak
2: mi?
3: Burak tabii.
2: Evet.
0: Şimdi bugün bayram olduğuna göre bayram tatlıları falan hala korunuyor mudur acaba?
2: Kesinlikle söyleyebiliriz. Aile bağları konusunda da kesinlikle söyleyebiliriz. Akrabalık konusunda, büyüklere saygı konusunda da belki bizden daha koruyucu geleneklerimizi olduklarını söyleyebiliriz. Ya insan her yerde insan tabii ki ama yani Balkanların insanları, özellikle bizim ilişki içerisinde olduğumuz insanlarımız, Arnavutlar, Boşnaklar, oradaki bizim Türk halkları, hepsi munis, hepsi güzel ruhlu insanlar şükür ki.
0: Evet. Sırada yine bir türkü dinleyelim mi sizden?
2: Ne yapalım? Başladığımızda karşılıklı söylenebilen türküler demiştik ya. Bütün Türk dünyasında karşımıza çıkıyor. Bunlar sevgili atışmaları, baba kız atışmaları gibi şeyler. Bunlardan bir baba kız söyleşmesi seslendirelim. Rumeli Prizren'den.
0: Tamam.
2: Eylül'le birlikte karşılıklı ben baba olayım, o kızımız olsun.

0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Balkanlar yolculuğun sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türküler ve sohbet için. Ama son olarak mesajlarınızı da almak isteriz bayramla ilgili.
1: Biz de teşekkür ederiz. Bayramda bizi burada ağırladığınız için bütün Türk dünyasının, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum tekrar. Barışa, huzura vesile olmasını niyaz ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Faruk Bey, siz neler söylersiniz peki?
2: Aynen. Cem Hoca'nın dediklerinizle imza atıyorum ya. Öyle söyleyebilirim. İnşallah barış olsun bu dünyada. O kadar söyleyebilirim.
0: Eylül Hanım, en son sizden alalım.
3: Evet. Küslüklerin yok olduğu, öncelikle kesinlikle çocukların, daha sonra tüm insanların barış, mutluluk ve huzur içinde yaşadığı bir bayram diliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, bayramınızı kutluyoruz. Nice sağlıklı bayramlar diliyoruz ve son olarak sizden güzel bir eserle kapatalım programımızı.
1: O zaman hareketli bir şey çal, sana zahmet bir tamam. Güzel bir şey. O zaman Faruk'tan dinleyelim.
2: Evet. Bir geçen sene de yaptık.
1: Biz her yıl bir Balkan konseri mutlaka yapıyoruz. Balkanlar konseri.
2: O zaman bir tanesi balıntı yapacağım. Zvezda tera mjeseca ve Kadia pojom kroz goru.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebliğinde bulunan liderler, Amerika ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı, ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajda terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler, Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. İsrailli işgalciler Filistinlere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının
Maç programı belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek turnuvada Ay Yıldızlar C grubunda Belçika, Avusturya

Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçında 4 Eylül'de Belçika ile ardından 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Rico ile mücadele edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

18. asır, insanlığın değişim sancılarına şahitlik etmiştir. Voltaire, Montesquieu, Descartes, Leibniz, Kant, Diderot gibi aydınların başlattığı aydınlanma dönemi, Avrupa'nın kalbi Roma'nın yorgun bedenini ilerleme yarışından koparır. Batı dünyasında Londra, Paris, Amsterdam gibi şehirlerin dönemi başlamıştır. 19. asırda Napolyon'un, 20. asırda da Hitler'in işgaliyle ağır darbeler alan Roma, zamanın gerisinde kalmaya mahkum olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan ağır kayıplar vererek çıkan Roma'nın taze yönetmeni Fellini, Pasolini ve Rossellini gibi ustaların izini sürerek gerçeğin peşinde koşan bir sanat ortaya koyar. Roma, yenilgilerinden ders almaya çalışan bir şehirdir ve yaşama dair ne varsa sorgulamaktadır. Edebiyat ve sanat en zor dönemlerde en iyi ürünlerini verir. Roma, son yüzyılda sinemada ve sanatta birçok kabiliyete ev sahipliği yapar. Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci gibi sanat ve edebiyat dehalarını yetiştiren Roma, toparlanmak istemektedir. Bunu yaparken de geçmişten günümüze uzanan birçok sorgulamayı yapar. Romalının kafası karışıktır. Hayat birçok çatışmayı içinde barındırır. Bu dünyada yaşamaya değecek masum ve temiz bir şey var mıdır? Geçmiş ayağınızda bir prangaya dönüştüğünde ondan kurtulmak mümkün müdür? Hayatınızın parçalarını bir araya getirip onlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Silik anılarınızdan, nostaljik mekanlarınızdan yardım alabilir misiniz? Ah hayat! Bir zamanlar ne de güzel anlaşırdık. Sessizlik ister Roma. Yalnızca sessizlik.

Hayat bir kutlamadır. Hayatı birlikte yaşayalım, diyor Fellini. Çelişkilerimiz bizi ayakta tutan şeydir. Bunu kabul ettiğimizde mutlu olmak hiç de zor değildir. 8,5 filminde Guido, "Beni istiyor musun? O halde olduğum gibi kabul etmelisin," der karısına. "Seninle bunu başarmak istiyorum." Ruhu geçmişin kucağında ferahlamıştır. Karısının elini tutar ve filmine kaldığı yerden devam eder. Fellini'nin filmleri içsel sorgulamaları içerir. Kahramanları mutsuzdur. Çünkü Roma mutsuzdur. 1954'teki Sonsuz Sokaklarda, 1957 yapımı Kabir Yanın Gecelerinde, 1960'taki Tatlı Hayatta, 1962'deki Boccaccio 70'te, 1970'teki Konformist'te hep mutluluğu ve kendini arayan insanların sorgulayan hikayelerine şahit oluruz. Sanayileşmenin getirdiği fabrikalar her şehir gibi Roma'yı da ele geçirmiştir son yüzyılda. Fabrika çıkışı el basan insanlar toplu halde şehre akarlar. Roma'da özel sektör bir kanun koymuştur. Fabrikada çalışanlara evlilik yasaktır. Evlenmek isteyenler de gizli evlilik yaparlar. Fakirlik Roma'nın sokaklarında kol gezmektedir. Karı koca çalıştıkları halde evli çiftler yeni ev tutup kendi hayatlarını kurmakta zorlanırlar. Haliyle ailelerinin yanında kalan yeni evliler daracık ve küçük evlerinde mahremiyet sorunu yaşarlar. Bir türlü yalnız kalamazlar. Neredeyse baş başa sohbet etmek bile imkansızdır. Sıkışmış hayatlar birbirine bu özgürlüğü tanımaz. Mobilya taksitleri, aşırı çalışma saatleri, yoksulluk, özel hayat problemi hayatı giderek zorlaştırır. Fellini'nin de içinde bulunduğu dört yönetmen tarafından dört ayrı öyküyle çekilen Boccaccio 70 filmi, Roma'nın 20. yüzyılda çektiği sıkıntıları gözler önüne serer. Bu film, Floransalı şair ve yazar Boccaccio'nun öykülerinin modernize edilmiş halidir. Decameron isimli eseriyle tanıdığımız Boccaccio, 14. asır İtalya'sının önemli isimlerindendir. Avrupa'nın ilk hikayecisi, ilk roman yazarı olduğu da iddia edilir. Onun döneminde Kara Ölüm olarak adlandırılan ve 1347-1351 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran salgında 75 milyon kişinin öldüğü rivayet edilir. Boccaccio, Decameron'da bu salgından söz eder. Dünya tarihinde bilinen bütün savaşlardan ve salgınlardan daha fazla can alan bu salgında Avrupa nüfusunun üçte biri ölmüştür. Boccaccio, vebadan bahseder.

Fellini, 1960 yapımı La Dolce Vita, Tatlı Hayat filminde Roma şehir yaşantısının modern yozluğunu ve ahlak çöküntüsünü sosyetenin gözünden anlatır. Fellini filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Marcello Mastroianni'nin oynadığı filmde Roma'nın en şık caddesi Via Veneto'da geçen olaylara şahit oluruz. Genç gazeteci Marcello, gerçek bir eser yaratmanın düşleriyle yaşar. Ne ki, sosyetenin tatlı hayatından da vazgeçemez. Para ve prestij bu dünyanın vazgeçilmezleridir. 1960'ların gençlik heyecanlarını da bulabildiğimiz film, partiler ve eğlencelerle dolu sosyete hayatından kesitler aktarır. Fellini'ye göre ruhsuz ve heyecansız bir varoluş hakimdir Roma'nın ruhunda. O eski halinden eser yoktur şimdi. Mazi kalbinde bir yaradır Roma'nın. O mazinin yaprakları arasında kısa bir gezinti yapalım. 2004 yapımı Truva filmini hatırlayanlar bilirler. Yunanlılara yenilen ve canlarını kurtarmaya çalışan Truvalılar şehirden kaçmaya başlarlar. Truva prensi Paris filmin sonunda Truva'nın kılıcını Anias isimli bir gence verir. Anias kılıcı alır ve şehirden kaçar. Peki Anias daha sonra neler yapmıştır? Onu da bize Romalı şair Vergilius anlatır. Romalı şairin Anias isimli bir eseri vardır. Bu eser Yunanlılardan kaçan Truvalı Anias'ın halkıyla birlikte İtalya'ya nasıl yerleştiğini anlatır. Anias, annesi Afrodit'in kılavuzluğunda halkıyla birlikte Tiber Nehri kıyılarına yerleşir. Bölgenin kralı Latinius'la dost olur. Kızı Lavinia ile evlenerek Lavinium kentini kurar. Anias'ın soyu oğlu Julius'la devam eder ve bu soydan gelen ünlü ikizler Romus ve Romulus doğar. Bu iki kardeş daha sonra Roma şehrinin kurucuları olacaktır. İlk Romalılar tanrı inancına sahip değildir. Zamanla ölümsüzlük inancı doğar ve Roma'nın ilk tanrıları bu düşünceden ortaya çıkar. Tarihler ilerledikçe Roma'nın yaptığı savaşlar sonucu değişik milletler Romalılarla kaynaşırlar. Yunanlılar Romalıların tanrı inancına etkiler. Böylece Romalılar Yunanlıların tanrılarını kabul ederler ve adlarını değiştirirler. Hemen bildik birkaç isim sayabiliriz. Jüpiter, Zeus olur mesela. Neptunius, Poseidon. Minerva, Athena. Venüs, Afrodit. Mercurius ise Hermes adını alır. Şimşeklerin, bahçelerin, yağmurların, denizlerin tanrıları vardır artık Roma'da. Bir de tanrıların anası Kibele. Avrupa'yı, Akdeniz'i, nihayet Afrika'yı topraklarına katan

Yani Roma, şiddetin ve kudretin sembolüdür. Sonsuzluğu çağrıştıran şehir. Kılıç kutsaldır çünkü sonsuzlukla kutsanmıştır. Suriye'de bir esnaf alışveriş yaparken Roma'ya vergisi gider. Kudüs'te toprağını işleyen çiftçinin kazancından Roma'ya gelir aktarılır. Çin'den, Hindistan'dan yola çıkan değerli mallar Roma'ya gitmek üzere hazırlanır. Bütün yolların Roma'ya çıkması boşuna değildir. Romalı olmak bir ayrıcalıktır. Tuğladan yapılmış bir kenti mermerden bir ülkeye çeviren Augustus, zaferini kutlamak için yaptığı eserlere Res Gestea imzasını atmıştır. Res Gestea, yaptıkları, gerçekleştirdikleri ve jestleri anlamına gelir ki, bu kelimenin öteki anlamı tarihtir. Ve tarih Roma'da yazılmaktadır.

Tarih boyunca birçok savaşa şahit olan ve defalarca yağma edilen Roma, her seferinde kendini yeniden inşa etmek zorunda kalmıştır. Örneğin 14. asrın ilk başlarında papalıkla imparatorluk arasındaki mücadele şehri neredeyse yıkmıştır.

akımın eşiğine getirmiştir. Ardından 1347'deki veba salgını şehrin nüfusunu da oldukça düşürmüştür. İhtişamlı bir medeniyetin kalbi olan başkentlerin çoğunda yaşanan sıkıntılar Roma'da da kendini gösterir. 15. asrın başlarında şehir, hırsızların, serserilerin ve sefaletin merkezi haline gelmiştir. İtalyan edebiyatının 20. asırda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Italo Calvino'nun Kara Koyun isimli öyküsünde dediği gibi, herkesin hırsız olduğu bir ülkede dürüstler açlıktan ölür. 16. ve 17. asırlarda soyluların şehri yeniden ayağa kaldırma çabaları maalesef sonuç vermez. 18. asırda Roma, kötü caddeleri, kanalizasyon ve ışıklandırma sorunuyla Avrupa'nın en arka sıralarında yer alır. 1798'deki Napolyon işgali bir darbe daha vurur Roma'ya. Nihayet 20. asırda Roma, arkeolojik kazılarla tarihi canlandırılmaya çalışılan bir şehirdir. Metro çalışması şehri biraz rahatlatır ve Roma, turistik yönü ağır basan bir turizm kentine dönüşür. Roberto Rossellini'nin 1945 yapımı Roma, Città Aperta, Roma, Açık Şehir filmi, Giuseppe Tornatore'un 2000 yapımı Malena filmi, ayrıca Roberto Benigni'nin Life is Beautiful, Hayat Güzeldir filmi, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Roma'yı anlatan filmlerden bazılarıdır. 1950'li yıllarla birlikte Roma, savaşın yaralarını silmeye ve toparlanmaya çalışan bir görüntüye bürünür. Yıllar geçtikçe Roma kendine gelmeye başlar. Fellini'nin kaos tehlikesi olarak sunduğu gündelik hayat rayına oturur ve ilişkiler normalleşir. Paris'in aşk mekanları olur da Roma'nın olmaz mı? Giovanni Veronese'nin Manuale d'Amore, Her Yerde Aşk serisi, Udella'nın To Rome with Love, Roma'ya Sevgilerle filmi, bize Roma'da aşk nasıl yaşanır sorusunun cevaplarını verir. Ryan Murphy'nin yönettiği 2010 yapımı Ye, Dua Et, Sev filmi, yalnızca Julia Roberts'la Javier Bardem'i bir araya getirmiyor. Aynı zamanda eşsiz Roma görüntüleri de sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın. Domenico Modugno'nun 1958 Eurovision şarkı yarışmasında üçüncü olan meşhur şarkısı Volare ile giriyoruz Roma sokaklarına. Güneşli bir yaz günü aşk çeşmesinin önünden geçiyoruz. Kolezyumda fotoğraf çektiriyoruz. Sıradan bir ailenin kahvaltısına konuk oluyor, telaşlı bir memurla birlikte işe gidiyoruz. Şehirde gezerken birden Ornella Muti ile karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz ki sıradan memurumuz ertesi gün ansızın bir şöhrete dönüşüyor. Kendisi de bilmiyor bu şöhretin nedenini. Ama çabuk sıkılıyor. Ailesini, evini, çocuklarını özlüyor. Hayat akıp gidiyor ne olduğunu anlamadan. Bize ne kadar benziyorlar diyerek izleyeceğiniz bir film. Roma'ya Sevgilerle. Banyoda şarkı söylemeye bayılan evin erkeği, kurabiyelerle övünen evin kadını, nişanlısını sevse de ailesine laf söyletmeyen ev kızı ve her an, her yerde karşınıza çıkabilecek olan aşk. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de, çok eskiden de.

0: Bayram Neşesi dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camileri akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kemal

0: Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş paylaştığı mesajda terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, genetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Katil İsrail Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. İşgalci İsrail Filistinlere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ve spor, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek turnuvada Ay Yıldızlar C grubunda Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk maçında 4 Eylül'de Belçika ile ardından 6 Eylül'de Avustralya ve 7 Eylül'de Porto Rico ile mücadele edecek. A-Milli takım grup maçlarında üst tura çıkmak için parkeye çıkacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara güneşli 16, İstanbul parçalı bulutlu 18 derece, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Berne 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Mola vakti. Kurbana da erdik Allah'a şükür. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kesilsin kurbanlar, sevinsin fakir. Kurban bayramınız mübarek olsun. Nimete gark olsun tüm aileniz. Biriniz bin olsun, damlanız deniz. Şans getirsin, hep şenlensin haneniz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
7: Bugün bayram, Kurban Bayramı'nın ilk günün ilk gün bayramını kutluyorum ben de senin.
6: Teşekkür ederim, ben de senin bayramını kutluyorum. Takvimlere gelen bayram ömrümüze de gelsin diyorum.
7: Herkes bayramı bir yolla kutluyor. Bazıları tatile gidiyor, bazıları ailelerinin yanına gidiyor.
6: Bazıları da bizim gibi çalışıyor.
7: Evet, bu yayıncıların biraz kaderi diyelim ama bir taraftan da mutlu
6: güzel değil. Güzel bir kader, yani. Ben evet. Seviyorum. Böyle güzel ve özel günlerde dinleyicilerimizle birlikte olmak bana çok iyi geliyor gerçekten.
7: Şair Abdurrahim Karakoç'un da dediği gibi, birimiz bin, damlamız deniz olsun, şans getirsin, şenlensin hanemiz.
6: Bayramımız kutlu olsun. Vakti olarak bu bayram gününde de 55 dakika boyunca birlikte olacağız.
7: Elbette bayramlar eğlenmenin, coşmanın zamanı. Sık sık müzik arası vereceğiz. Coşkulu şarkılar dinleteceğiz dinleyicilerimize.
6: Sadece şarkılar mı? Türküler de olabilir. Türk pop müziğinden eserler.
7: Örnekler de olabilir.
6: Örnekler de olabilir. Evet. Gamı gasaveti bir kenara bırakıp, dertleri kederleri buzdolabına kaldırıp, yaptığımız kavurmaların, afiyetle yediğimiz baklavaların tadına varıp sevdiklerimizle kucaklaşmanın vaktidir bugünler.
7: O zaman hemen biz bir şarkı, türkü, Türk pop müziğinden bir parça yayınlayalım. Neşeli, hareketli bir müzikle kucaklaşalım dinleyicilerimizle. Onlarla bir bayramlaşalım.

0: Nilgün, hepimizin bayramları dair anıları var. Senin var mı mesela?
1: Var. Olmaz mı?
0: Özellikle Kurban Bayramı'na ilişkin ama.
1: Yani bir kere bayramlar benim için harçlık demekti.
0: Ha, tabii hepimiz için en önemli onlar.
1: Yani şimdiki aklım olsa altın isterdim tabii de. Ya o zaman o kadar
0: Bence vardır sende potansiyel de.
1: bilinçli
0: O topladığın paralarla altın almışsındır sonra.
1: O kadarını hatırlamıyorum ama kendime bir şeyler aldığım kesin. Mahalle mahalle gezilen güzel günlerdi.
0: Şeker toplar mıydınız?
1: Toplardım. Sen
0: Öyle.
1: toplamaz mıydın?
0: Ben sana soruyorum onu.
1: Ha
0: Ya
1: peki
0: tabii şu
1: toplardım.
0: anda
1: Toplamaz
0: soruyu
1: olur
0: soran
1: muydum?
0: benim. Sen
1: Bayram.
0: alışkınsın ya, hep sen sorarsın.
1: Neyse ben de sana soracağım tabii ki aynı soruları da.
0: Mutlaka.
1: Yani o bayram sabahı yeni alınan kıyafetleri giymek, işte mahalle mahalle gezilip şeker toplamak benim için çok güzel günlerdi. Ben öyle hatırlıyorum. O bayram sabahı heyecanı, kavurmayla yapılan kahvaltılar, aile büyüklerinde toplanmalar, işte herkesin bir arada olduğu, duygu selinin yaşandığı çok güzel günlerdi. Çocukken harçlık dedim de şimdiye baktığımda biraz daha huzur, biraz daha tatil gözüyle bakıyoruz aslında
0: Evet,
1: bayramları,
0: yeni
1: değil mi?
0: dönemde biraz daha dinlenme, tatil ama
1: Gerçi biz bu bayram, bu tatili yapamadık. Buradayız, dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sen ne yaptın? Nasıl geçti bayramın? O çocukluk bayramlarından başla. Bugünkü yaşadıklarınla karşılaştır, neler diyeceksin?
0: birincisi hiç görmediğim insanları bayramda görüyordum. Ailem onları bayramdan bayrama görüyordu. Ben de onları bayramdan bayrama görüyordum. Öyle bir bayramlaşma durumu
1: Bazılarını
0: vardı.
1: hatırlamıyordum bile.
0: Hiç
1: Aa
0: hatırlamıyorum. Bir
1: Abdullah ne kadar
0: diyorlar. Bir de
1: büyümüşsün.
0: bizde herkese hatır şöyle sorulur. Sen nasılsın? Eşin nasıl? Çocuklar nasıl? Sonra eşe sorulur. Sen nasılsın? Eşin nasıl? Çocuklar nasıl? Sonra bana sorulur. Annen nasıl? Baban nasıl? Ben de artık çok sıkılırdım. Zaten herkes söyledi ya iyi olduğunu ama böyle bir bayramlaşma geleneği vardı.
1: Evet,
0: Onu hiç
1: genelde
0: unutmuyorum.
1: Ege'de var o
0: Balkanlarda da var.
1: Balkanlarda
0: Yani
1: da mı var?
0: böyle herkes birbirine nasılsını, zaten o seremoni bir 10 dakika sürüyordu. Sonra kahve içiliyor, çay içiliyor. Ben tabii ki çikolatasındaydım işin.
1: Tabii.
0: Harçlık veren oluyordu. Mendil veren bile oluyordu.
1: Mendilin içinde de para verilirdi, şeker verilirdi.
0: Evet, o da verilirdi ve onlar bizi çok mutlu ederdi.
1: Çok güzel mendillerdi onlar. Ben hatırlıyorum. Beyaz böyle minicik işleri olurdu üzerinde ve biz o mendilleri okula götürürdük. Mendili sıranın üzerine koyup hani tırnaklarımızı üzerine koyardık. Öğretmenlerimiz kontrol ederdi.
0: Ben tabii gözlerimi pörtleterek bakıyorum.
1: Evet,
0: Hiç
1: evet.
0: böyle bir şey
1: Aa, hatırlamıyorsun.
0: yapmazdım.
1: Evet,
0: Hiç öyle bir
1: biz
0: şey.
1: yapardık tırnak.

0: Ne kadar güzel, hijyenik bir ortamda.
1: Her pazartesi
0: Biz o
1: günü.
0: mendilleri genelde annemize veriyorduk. Ben ne yapacağım bunu diyorduk.
1: İşte annen de değerlendirmiştir
0: O da sınıfa
1: mutlaka
0: gidip
1: onları.
0: koymuyordu maalesef okumadığı için. Bir de kurban bayramlarından akılda kalan en önemli şey benim için alnımdaki bir kan izi. Kurban
1: Evet,
0: kesilirdi
1: bana da
0: ve
1: yaparlardı onu.
0: o bir gelenekti herhalde. Şimdi
1: Evet.
0: tabii çocuklara öyle bir şey gösterilmiyor. Yani çocukların yanında kurban kesilmiyor. Gerçi ben de iki kere falan gördüm. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na biz bağışlamaya başladık kurbanlarımızı.
1: Şöyle, dedemlerin müstakil bir evi vardı. Onlar öncesinden alırlardı kurbanı. Adını Nazlı koymuştum ben. Ve çok da akıllıydı. Çağırıyordum, geliyordu falan. Ve ama bayram sabahı Nazlı'yı işte keseceğiz diye de çok üzülmüş ve bakamamıştım
0: Yalnız
1: yani.
0: ben küçükken apartmanda da alıp bizim bodrum kata koyun koyan görmüştüm.
1: Evet.
0: Yani o da bayağı
1: Ama eskiden
0: meyilliydi.
1: öyleydi. Önceden alınırdı. Bir hafta 10 gün öncesinden alınır. O seninle birlikte yaşar. Onunla bir şeyler paylaşırsın ama sonra da kesersin geleneklerimize göre.
0: Şimdi internetten derlediğimiz anılar var, bayram anıları. Onlarla devam edelim. Bakalım insanlar bugüne neler getirmişler bayram anıları olarak.
1: Hadi başla o zaman.
0: Çocukken bayram şekeri boğazıma takıldı. Babam boğazıma hortumla su tuttu, baş aşağı salladı, sırtıma vurdu. Bunlar işe yaramadı. Taksiyle hastaneye götürürken araba yoldaki çukura girince ben aracın içinde zıplayıp istifra edince boğazımdaki şeker de çıktı.
1: 7 yaşındaydım. Topladığım çikolatalı şekerler cebimde uyuyakalmışım. Kalktığımda yatak eriyen çikolatalardan kahverengi olmuştu ve ben de yatağa kakamı yaptım sanmıştım. Hala unutamam o utancı demiş.
0: Babam yanlışlıkla gelininin elini öpmüştü.
1: Niye yüz yüze bakmıyorlar mı acaba? Köyde şeker toplamaya çıkıyorduk çocukken. Bazı çocuklar uzatılan şeker tepsisinin altına vurup hepsini devirip sonra hepsini yerden topluyorlardı. Amaç daha fazla şeker toplamaktı.
0: Şekeri de tepsiyle sunuyorlar ya, bu çok
1: Evet.
0: güzelmiş. Ve alttan da vuruyorlar. Kuzenim Kurban Bayramı'nda koyun pisliklerinin içine düşmüştü. Anneannem çamaşır suyuyla yıkamıştı onu.
1: Çocuktum, kırmızı bir elbise alınmıştı. Elbisenin sevinciyle sabaha kadar uyuyamamıştım. O kırmızı ne kadar önemli değil mi çocuklukta? Benim de hep kırmızı rugan terliklerim, kırmızı elbiselerim, kırmızı çantam. Benim de hep her şeyim kırmızıydı. Mantom
0: Evet,
1: kırmızıydı.
0: ne kadar önemliydi deyip
1: Sen
0: bunu
1: mavi mi giyerdin?
0: öyle bir renk tercihim yok. Aynen, ne alırsam onu
1: Erkekler mavi
0: giyerdim.
1: giyerdi ya, onun için
0: Annem
1: dedim.
0: babam ne alıyorsa onu giyiyordum
1: Ha.
0: gerçekten. Öyle. O kırmızı bir tercih, yani o dönem için benim için öyle bir tercih durumu yoktu.
1: Benim
0: Şimdi de
1: vardı.
0: lacivertler, siyahlar,
1: Evet,
0: tercihim
1: ben
0: bu.
1: gördüğün gibi hala renkliyim.
0: Bana gelen kutlama mesajını kopyalayıp tüm listeme atmıştım. Sonradan fark ettim ki altında bana mesaj atan kişinin ismi ve soy ismi var. O günden sonra bir daha hiçbir kutlama mesajını kimseye atmadım.
1: Babam annemin bin bir emekle yaptığı baklavanın üzerine basıp sonra buraya tatlı mı konur diye bir de bize kızmıştı.
0: Çocukken kuzenimle bayram için alınan içecekleri yarısına kadar içip içtiğimiz belli olmasın diye de üstüne su doldurmuştuk. Annem gelenlere siyah ve sarı kola vermiş oldu, hem de sulu.
1: Sulu. Renginden de anlamadılar mı acaba? Ya da gelen misafirler de belki anladı ama ne desinler?
0: Bu
1: Bunun
0: arada ben
1: gazı mı
0: içmezdim.
1: kaçsın?
0: Onun rengi kahverengi olur.
1: Değil mi?
0: Düşünsene, sarı, siyah, bir de su.
1: Köyde bayram ziyaretine gelen akrabamızın oğlu beni sinirlendirmişti. Seni döverim dedim. Ben erkeğim, sen kızsın. Beni döversen elin acır dediği için kitapla dövmüştüm. O akrabayla hala konuşmuyoruz.
0: Kaçlı oldu acaba?
1: Aa,
0: Kitapla dövmüş yalnız.
1: evet.
0: Eli de acımamış ama akıllı da. Güzel güzel giyindim. Dedemlere gidiyoruz. Bir araba su birikintisinden geçerken her yerimi su içinde bıraktı. Bağırıp küfretmeye başladım. İçinden eski öğretmenim çıkınca çok utandım.

0: Anılarla devam ediyoruz. Bayram anıları. Bunun içinde Ramazan bayramı da var, Kurban bayramı da. Kapı çaldığında annemin heyecanla kapıya koşup merdivenlerden yuvarlanıp kardeşimin üstüne düşmesi. Bayramı hastanede geçirmemiz. Hem komik hem acı ama daha çok komik. Aklıma geldikçe hala gülerim.
1: Kapıya bayramlaşmaya, ayağına gelip para koparmaya çalışan çocuklara kesme şeker vermiştim. Şaşkın olmakla dumur olmak arasındaki yüz ifadelerini hala unutamam.
0: Kurban bayramında anneannemin elini öptüm. Bir poşet kurban eti verip, kurbanda para verilmez, et verilir dedi. Ben para istiyorum diye dakikalarca ağlamıştım.
1: Ya çocuklar için para çok önemli.
0: Ama zaten kurban etini çocuk ne yapsın? Saçma bir hediye değil mi?
1: Hayır, annesine götürsün diye ama yani.
0: Ama ona verilen bir hediye değil ki.
1: Bence de.
0: Anneler gününde eve eşyası almak gibi bir şey bu yani.
1: Çocuklara bayramda kendim beklediğim için çocukken hep veririm. Bayram harçlığı.
0: Kuzenlerle bir akrabanın evine gittik. Yaşlı teyzenin bayramını kutlarken kafamda plan kurdum. Parayı ilk verdiğinde almayacağım. Kadın ısrar edince alacaktım. Görgüsüzlük olmasın diye. Neyse kadın verdi parayı. Tüm kuzenler aldı, ben almadım. Kadın da sen bilirsin deyip işine döndü.
1: Ay, kıyamam, ne üzülmüştüm.
0: Görgüsüzler kazandı. O kibarlığıyla kaybetti.
1: Ziyarete gittiğim evde tavuk vardı. Filmlerdeki gibi civciv sevecektim. Civcivi sevemedim çünkü anne tavuk bir güzel üzerime uçtu. Sonra beni bayağı bir gagaladı. Gagalandığım için değil, elbisem için 3 gün boyunca ağladım.
0: Bu

0: Komikmiş bu da gerçekten. Arkadaşım sırasıyla evdeki büyüklerin elini öpüyordu. Yüzünü hiç kaldırmadan o sırada kendinden 3 yaş küçük kuzenimin elini öpmüştü. Demek ki bu küçüklerin elini öpmek, gelinlerin elini öpmek, kardeşlerin elini öpmek bayramda rastlanılan bir durum.
1: Ama şöyle herhalde kimse başını kaldırmadan
0: Ya
1: dolaşıyorsa
0: da paralize oluyor. Yani önüne
1: evet.
0: gelenin elini öpüyor. Büyük teyzemlerde ikramlık olarak baklava, sarma, börek yapmışlar. Ben de küçük teyzemlerde yemiştim ve bunu ballandıra ballandıra anlattım. Yok efendim çok güzel yapmış, harikaydı, muhteşemdi diye. Meğerse çok uzun zamandır küslermiş. Tabii o soğuk hava dalgası hiç hoş olmadı. Kötü ya bu arada başkasını
1: Ama bayram
0: övüyorsun.
1: gelmiş. Niye barışmıyorlar ki?
0: Çocuk mu barıştıracak?
1: Tabii. Gidip yani
0: Diğerinin yemeklerini beğenmiştim.
1: hayır
0: Bu size
1: gidip
0: bir...
1: diyebilir ki işte yeğenim geldi. Sen çok güzel yapmışsın. Biz de yemeğe geldik senin bu tatlından, baklavandan diyebilirlerdi yani. Çünkü bayram
0: Bir de
1: küskünlüklerin
0: büyük teyze
1: bittiği,
0: ya.
1: dargınlıkların bittiği günler ya.
0: Ama yok bu küçük teyzeymiş. Küçük teyze, büyük teyze.
1: Olsun, büyüğe küçüğü olmaz bayramda.
0: Tamam.
1: Yani.
0: Küçüklük göstersin diyorsun.
1: Bence de. Anneannem yırtık pantolonumu görüp anneme para vermişti pantolon almam için. Üstelik ben kendi parasını kazanan biriyken. Ay ne güzelmiş. 8 yaşlarındaydım sanırım. Dayımlara ziyarete gittik. O zamanlar fazla çeşit yok. Ünlü bir marka çikolata vardı. İçi pembe veya beyaz dolgulu. İkram ettiler. Utandığım için bir daha isteyemedim. Ama kimse yokken 3-4 tane cebe attım. Hala o çikolataları gördükçe aklıma gelir. Çocukluk işte. Zaten bayramdaki en güzel şeylerden biri de çikolata yemekti
0: Utandığı
1: biz
0: için
1: çocuklar için.
0: isteyememiş ama utanmadan cebine indirmiş.
1: İndirmiş. Ama sonradan da yemiş. Afiyet olsun.
0: Yani neyse çocuk
1: İşte
0: diyelim
1: çocukları biraz fazla tutmak gerekiyor
0: de.
1: çikolatayı. Gelecek çocukları düşünmediğim için şeker almadık. Kapı çaldı, elimde bez, üstüm perişan, kapıyı açtım. İyi bayramlar dedi çocuklar. Ama şeker bozuk para olmadığından, çocuklar ben bu evin hizmetçisiyim, ev sahibim uyuyor dedim. Çocuklardan biri bana şeker uzattı. Çok utandım ama hala gülerim demişler.
0: Komikmiş gerçekten. Bir de çocuklar ona
1: Yani
0: şeker.
1: insan şeker almaz mı bayramda?
0: Eşim bayramda oğlanın cebine 200 lira koymuştu. Görsünler de daha çok versinler diye. Bizim oğlan durduğu yerde durmuyor, parayı düşürmüş. Bu para düşse düşse bilmem kimden düşmüştür deyip parayı başkasına vermişlerdi. Hazır cepteki paradan
1: Hay Allah.
0: dolmuştuk.
1: Fark ettirmeden misafirleri saymaya çalışırken misafir kaç kişi olduklarını söyledi. Gözlerimle sayıyordum oysa ki. Tabii zaten kapının önünde durur böyle gözlerimizle sayardık kaç kişi. Ona göre kahve yapılacak. Ona göre ikram
0: Kadınların işi ne
1: edilecek.
0: kadar zor. Bütün
1: Çok.
0: ayrıntılara dikkat ediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Gözlerini onu say, bunu yap.
1: Tabii. Siz
0: Ben...
1: erkekler de sanki o misafirlerle gelmiş gibi oturup yiyip içip sonra
0: O kadar
1: gidiyorsunuz.
0: değilim ama neyse yine de. Ama öyle gözlerimle de saymak gibi bir durum var
1: Hayır.
0: mı bilmiyorum.
1: Sen demedim zaten. Hani genelde
0: Genel
1: dedim.
0: diyorsun.
1: Evet.
0: Yine bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.

0: Bir de bayramlarda yurt dışında olan, o diyarlarda bayramı yaşayamayanlar var. Acaba onlar bayramlar hakkında neler yazmış? Yine internetten derledik.
1: Yıllar önce bavulunu alıp gelenler ve bir daha dönemeyenler de dahildir bayramlara yurt dışında. Benim bayramımda onları ziyaretle başladı bugün. Sessiz bir sükunet içinde uzanmışlar, dostları beklemedeydiler. Sonra Türk mahallesine bir uğrayayım dedim. Bakkal oynak bir hava çalıyor, duvara taktığı teypte. Evet, Kandıralı'nın ta kendisi, klarnette. Baklavaları dizmişler tepsi tepsi. Tezgahın üzerindeki şekerlik, rengarenk şekerler, lokumlarla tepeleme dolu. Buyurun şekerlerimizden alın diyor bakkal. Alıyoruz birer tane, kağıtta sarılı olandan. İçinde maniler yazar, işte ondan. Şekerden birbirine yapışmışken dişler, okuyoruz maniyi. Armudun dalı yerde, bülbül ötmez her yerde. Felek bizi ayırdı, her birimiz bir yerde. Ve bakkal soruyor. Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz? Bakkaldan sonra yolumuz doğru şekerciye. Ziyaret edilmesi gereken büyükler beklemede. Bir iki kutu lokum alıp bayram gezmesine. Her ev hazırlanmış kendince. Her evde yine baklava ve şeker geliyor önümüze. Tatlıdan baygınlık geliyor ama yemek zorundayız. Onca el emeğine, göz nuruna karşı tadına bakmak, eline sağlık demek lazım. İşte bizim yaban ellerinde bayramlar bu şekilde yaşanır.
0: Duygulandım ben be.
1: Tamam, ne güzel.
0: Ya evet, yani
1: Önce
0: zor gerçekten.
1: mezarlıkla başlıyor ziyarete. Sonra
0: Evet.
1: bakkala gidiyor. Bakkalda oynak havayla neşe buluyor.
0: Hı.
1: Sonrasında şekerlerle devam ediyor. Baklavalarını yiyor, bayramlaşıyor. Ya aslında Türkiye'dekinden hiç de farklı değil.
0: Farklı
1: Hatta
0: değil ama
1: daha özel
0: yani
1: sanki, daha
0: belki
1: özlem dolu, sıla hasretiyle dolu.
0: Tabii daha çok onlar bu geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak istiyorlar belki oralarda, ama burada ne bileyim görmek istedikleri, sevdikleri insanlara ulaşamıyorlar ya. Gerçi bir telefon yakınında artık görüntülü de konuşulabilir ama o tadı vermez tabii. Evet, devam edelim. Şayet kişi yurt dışında yerleşikse yaşadığı yerin adetlerine, koşuşturmacasına kaptırır kendini. Eğer Türk arkadaşları varsa elbet haberi olur bayramdan. Anneleri gelir onların, bayram diye bir akış başlar. Bir geliş, bir gidiş, normalden farklı bir hareketlilik vardır. Bayramlar güzeldir, anılarla doludur. Eski bayramlar diye söz geçer ama daha bir yalnızdır.
1: Buralarda tatil olmadığı için birinci veya ikinci günün akşamı buluşulur, yenilir, içilir diyorlar. Yani Türkiye'de tabii 4 günlük bayram, en az 4 gün bayram oluyor. Arife'yi de dahil edersen 4,5 gün. Bazen o hafta sonlarıyla birleşip 9 günü bulabiliyor. Ama orada bayramın birinci günü bile tatil değil. Onun için akşam bayramlaşmak zorundalar.
0: Tabii, belki çalışıyorlar o gün, belki izin günleri ise.

0: başlamıştır ama kendinin izin günü ise eşi çalışıyor olabilir. Gideceği insanlar çalışıyor
1: Çalışıyor olabilir.
0: olabilir.
1: Onun için akşam
0: Dolayısıyla
1: görüşmek
0: akşam,
1: zorundalar.
0: evet. Eğer elçilik bir etkinlik düzenlerse ve davet alınırsa elçilik konutu ya da hizmet binasında bayramlaşılır. Ancak bu şartların el verdiği ölçüde yapılabilen ve genellikle Türk nüfusun az olduğu yerlere mahsus olan bir güzelliktir.
1: Yurt dışında bayram sabah 6:45'te kalkıp okula gitmektir.
0: Ya, Müslüman olmayan birinin Türkiye'de Christmas kutlamasıyla benzer bir durumdur yurt dışında bayram kutlamak.
1: Ama artık tam öyle değil. Özellikle Almanya, Hollanda gibi Türk yoğunluğunun olduğu yerlerde Almanlar da, Hollandalılar da, Fransızlar da Kurban Bayramı'nı ya da Ramazan Bayramı'nı fark ediyorlar.
0: Fark ediyorlar da ama
1: Ama
0: izinli değiller.
1: izinli değiller
0: Evet.
1: tabii. Yani ama Christmas Türkiye'de öyle kutlanıyor gibi değil. Yani Türkiye'de bunu kutlayan nüfus sayısı az. Orada nüfus fazla olduğu için birbirleriyle bayramlaşıyorlarmış. Yani o biraz aşılmış. Ama dediğin gibi tabii izin günü değil, işe
0: Tabii.
1: gitmek zorundalar.

Bayramlar sadece kentlere, köylere, evlere gelmez. Dağlara, yollara, yolda olanlara da gelir. O yolda olanların bir kesimi var ki bizim en sadık dinleyicilerimizdir onlar. Tır şoförleri. Onlar

0: neler yapıyor, nasıl yaşıyorlar bayramı?
1: Tır şoförleri Serdar Yüksel, Mehmet Erel, Abdullah Ermiş anlatıyor.
2: Bizim meslekte bayram ve şey yoktur. Ama bütün Türkiye ve İslam aleminin mübarek bayramı kutlu olsun. Bizim için tatil bayram diye bir şey yok. Zor tabii, haliyle zor olmaz oğlum. Ben 26 yaşındaydım Kapıkule'den ilk çıktığımda, şu anda 66-67 yaşına girdim. Tabii onlar da alış, mecburen. Zaten benim 4 çocuğum var. 4'ünün de ben doğumunu görmedim ki. Hep yurt dışındaydım. Geldiğimde baktım çocuk doğmuş, bir de baktık büyümüşler.
3: Ya bir burukluk var tabii ki ama biz yıllardır bu işin içerisinde olduğumuz için artık alıştık diyebilirim yani. Görüştük, sabah annemle görüştük. Babam da Fransa'da, yolda şu anda. İstirahat halinde olduğu için aramadım onu, uyanmasını bekliyorum. Yani telefondan birbirimizi teselli ediyoruz bu şekilde, bayramımızı kutluyoruz.
4: Böyle aile.
3: Ben 7 yıldır bir fiil tırcılık yapıyorum. Babam 66 yaşında benim. Babam çok daha uzun senelerdir yurt içinde olsun, yurt dışında olsun. Yani dediğim gibi biz babadan dolayı birazcık alışkanlığımız var bu gibi durumlara. Ama tabii ki de herkesin bir mücadelesi var. Biz de memleketimiz için bu zorluğa katlanıyoruz.
2: Buruk, içimiz buruk ama mecburuz, ne yapalım. Geçim derdi. Çocuklarımız var, okuyanlarımız var. Ailemizi geçindirmekle mükellefiz. Mecburen bu işe katlanıyoruz yani. Daha kimseyle konuşmadım. Sadece mesajlara cevap verdik. Biraz sonra artık her büyüklerimizi arayacağız. Küçüklerimizle de, işte onlar da bizi ararlarsa bayramlaşacağız. Hepsi bu.
0: Bazı işler vardır ki sizin için bir işten öte hayatın ta kendisi olur. Ne bayramları bayram gibi kutlar, ne ananızın elini vaktinde öper, ne de çocuklarınızın boy attığına şahit olursunuz. Tır şoförlerinden sonra bir de gemicilerimiz var bizim. Denizin üzerinde bayramı kutlayanlar, kutlamaya çalışanlar. İşte bir denizcinin anılarını dinleyelim şimdi.
1: Seyir'de Süvari Bey bir gün önceden bayramlaşma saatini söyler. Arife günü akşam yemeğinde telsiz zabiti ya da ikinci kaptan, zabitan ve personel salonlarında bu saati ilan eder.
0: Bayram sabahı söylenen saatte an itibariyle vardiyacılar, harici denizciler en şık ve temiz liman giysilerini giyerek salonlarda hazır olurlar. Önce zabitan salonunda Süvari Bey ve baş mühendis önderliğinde genelde hiyerarşik sıraya göre bayramlaşılır. Sonra tüm zabitan personel salonuna giderek tüm personelle sırayla bayramlaşır. Bayram gününe özel olarak genel alışkanlık ve deniz örf ve adetlerinin dışında aynı salonda oturur, kahve içilir ve yine daha önceden akla gelip tedarik edilmişse bayram şekeri ikram edilir.
1: Genelde sohbet konusu bir önceki bayram hangi denizde, hangi seyirde olunduğunun hatırlanmasıyla başlar. En son kaç sene önce bayram evde geçirilebilmiştir, bu anlatılır.
0: İnsanların yüzünde kırık bir tebessüm vardır. Mecburi aileyle bayramlaşılmıştır ama gerçek ailelerin sadece sesi duyulabilecektir eğer şanslılarsa. Çünkü kısa dalgadan çağrı yapılıp telsiz üzerinden telefon bağlantısı sağlayan Türk Radyo'ya her zaman ulaşmak ya da sıra kapmak çok da mümkün değildir.
1: Hava şartları, uzaklık ve gemideki cihazın düzgün çalışıp çalışmaması bunu etkileyecektir. Hele ki bayram günleri dünyanın her denizinde sefer yapan Türk gemileri Türk Radyo'nun frekansına yüklenecektir. İstasyondaki 3-4 görevliye binlerce talep gelir.
0: Bu Türk Radyo kısa dalgadan bizim ulaştığımız radyo mu? Bizleri dinledikleri radyo mu?
1: Yok,
0: acaba?
1: Yok, Türkiye'nin Sesi Radyosu değil. Bu Türk Radyo şu. Türk karasularında seyreden gemilerin telsiz irtibatlarını boğaz giriş çıkışlarını yönlendiren, denizcileri acil durumlar, hava durumu gibi konularda bilgilendiren, VAF'de Türk Radyo çağrı koduyla çağrılabilecek oluşumun adı.
0: Evet,
1: yani bu Türk Radyo bunun adı. Türkiye'nin Sesi Radyosu yine kısa dalgadan ama bambaşka bir şey.
0: Başka. Vardiyacılar hariç tatil ilan edilir gemide o gün genelde. Denizciler personel salonlarında ya da kameralarda her zaman yaptıkları gibi birbirlerine bilmem kaçıncı kez hayatlarını baştan sona anlatıyor, çocuklarının resmini gösteriyorlardır. Şimdi

0: Kısa Dalga'dan hani sordum ya sana Türk Radyo o mu diye, ama Kısa Dalga'dan bizi dinleyen denizcilerimiz de var. Hangi sularda olurlarsa olsunlar, bayramlarının huzuru güvertelerine yansısın, sevdiklerinizin sıcaklığı yüreğinize ulaşsın diyelim onlara. Rotanız açık, rüzgarınız kolay olsun, bayramınız kutlu olsun diyelim.
1: Ne güzel dilekler. Biz de onlara hemen bir müzik gönderelim. Denizlerde duyulsun.

0: Yurt dışında bayramları kutlarken bir de o ülkede yaşayan insanlarla yaşanan bayramlar var. Şimdi de onlarla ilgili birkaç anıyı paylaşacağız sizinle.
1: Bazen o kadar da hüzünlü değildir. 2 yıl kadar önce bayramın birine Belgrad'da girecektik. Hristiyan arkadaşlar bizim bayramımız olduğunu öğrenmiş, gece yarısı gitmiş bize dondurma almışlar. Tatlı niyetine adettendir diye. En az 50 kişiyle bayramlaştık o gece. Türkiye'de olsa muhtemelen bu kadar eğlenemezdim demiş.
0: Çok güzel kibarlık yapmışlar. Bir de
1: Evet.
0: dondurma da çok farklı bir bayram kutlaması olmuş
1: Evet.
0: dondurmayla.
1: Baklava üzeri dondurma olsa daha iyi olurdu
0: Ama
1: ama
0: senin
1: akıl
0: beklentin çok yüksek. Bir de
1: edememişler.
0: gece gece. Bu bayram sabahı alt kattaki Venezuelalı çiçekçinin "Ben artık Müslümanım, iyi bayramlar, akşam oturmaya geleyim, müsait misin?" demesiyle şaşkınlık ve sevinç arasında kaldığım gündür yurt dışında bayram.
1: Sabah kalkıp Hintli ev arkadaşıyla bayramlaşılır. Aynı hissi vermez ama yine de o da bilir sizin geleneklerinizi az çok. Sonra işe gidilir. İş arkadaşlarınıza daha önceden marketten alınmış kuru baklava ikram edilir. Oo, what is this sesleri arasında baklavalar yenir. Telefon elinizde, boş gözlerle dışarı bakarsınız. Yemyeşil çayırlar, düzgün yollar, güzel arabalar. Fakat Türkiye'de olmayınca bu görüntüler tatmin etmez. Boş gözlerle dışarı bakarsınız sadece.
0: Yani sonuçta bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım, ille de yurdum demiş.
1: Kesinlikle.
0: Yani yemyeşil çayırlar var. Trafik akıp gidiyor, yollar asfaltlı, arabalar son model. Her şey çok güzel, modern ama kim
1: Ev
0: yok?
1: arkadaşı da var, bayramlaşılıyor onunla da ama buradaki bayramların tadını vermiyor.
0: Çünkü o baklavanın tadını Türkiye'de almak istiyor. Marketten alınan o kuru "What is this?" diye sorulan baklava ona bir şey ifade etmiyor. Yani onun güzelliği Türkiye'de akrabalarıyla, yakınlarıyla, işte bu anlattığı insanların öyküleriyle yaşandığında güzel.

0: Bayramlar sadece takvimlere, gönüllere, evlere gelmez. Dilimize de atasözü olarak, deyimler olarak gelip yerleşir.
1: Örneğin, zamanında ihmal edilip vakit geçince yapılan bir iş olunca ne deriz?
0: Bayramdan sonra gelen kınayı al da başına çal deriz.
1: Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzük kara çıkar derken...
0: Yalanın gizli kalmayacağını anlatırız.
1: Yiğitlerin, doğruların yokluğunda güçsüz ve karaktersizlere gün doğduğu zaman...
0: At ölür, itlere bayram olur deriz.
1: Anlayışı kıt olanlara ne deriz peki Nilgün?
0: Ben diyorum bayram haftası, o anlar mangal tahtası.
1: Çok sevinince...
0: Bayram ederiz.
1: Çok sevdiğimize kurban olayım sana derken suçsuz yere suçlananlara, zarar görenlere kurban gitti deriz.
0: Başka sözlerimiz de var.
1: Hilali görmeden bayram etme.
0: Yani bir iş gerçekleşmeden ona oldu gözüyle bakma.
1: Elle gelen düğün bayram.
0: Herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak daha az acı verir deniyor.
1: Her fırsattan yararlanarak bayrammış gibi davrananlara ve her şeyi eğlenceli yönden alanlara ne deriz?
0: Deliye her gün bayram.
1: Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü diye ne zaman söyleriz?
0: Sebepsiz yere aşırı ilgi veya yakınlık gösterilince.
1: Ortam neşeli, sevinçli bir duruma gelince.
0: Bayram havası eser.
1: Aşırı süslenip püslenince.
0: Şuna bak, bayram koçu gibi süslenmiş.
1: Birine çok kızıp bağırıp çağırmak isteyip ama kendini tutunca.
0: Bayramlık ağzımı açtırma.
1: Şöyle mis gibi temiz havası olan bir yere gidince.

0: Diğerlerin bayram etti.
1: Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya da bayramda.
0: Nerede, nasıl davranacağını bilmeyenlere deriz.
1: Bu sözlerin üstüne de yine bolca sözü olan bir şarkı dinleriz.

0: Bayramın bereketini, paylaşmanın güzelliğini ve birlikte olmanın kıymetini konuştuğumuz bir mola vakti daha burada sona eriyor. Sofralarınız bereketli, yollarınız açık, gönülleriniz huzurlu olsun diyelim. İyi bayramlar dileyelim dinleyicilerimize.
1: Yüzlerin güldüğü, çocukların harçlığa, şekere doyduğu zamanlar bayramlar. Yine öyle olsun, herkesin yüzü gülsün, herkes mutlu olsun, küsler barışsın. Sevenler kavuşsun, yurt dışındaki Türkler de güzel güzel konuşsun birbirleriyle yine bu bayramda. Biz yoldaki tır şoförlerine de, denizdeki gemicilere de selamımızı yolluyoruz bu bayramda. Tüm dinleyicilerimizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.
0: Kimler olarak kutluyoruz? Teknik yapımda sevgili Serpil Korkmaz, program yapımcınız Feray Uğuz, ben Nilgün Doruk.
1: Ve ben Abdullah Koltuk. Bayramınız kutlu olsun diyoruz bir kez daha ama programa neyle başlamıştık? Bir şiirle. Bir Abdurrahim Karakoç şiiriyle açtık programımızı ve yine onun dörtlüğüyle veda edeceğiz dinleyicilerimize.
0: Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Otlar dikenler dolsun Nemrutların çanına. Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun.

0: yolcuları, bu süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

0: Turkuaz.
1: Şifahane, Selçuklu ve Osmanlı toplumunda hastanelere verilen isimdir. Şifa evi anlamına gelir. Selçuklular zamanında yaptırılan göz alıcı şifahane örnekleri vardır. Kayseri, Amasya, Kütahya ve Divriği şifahaneleri Selçuklu hastanelerinin en önemli ve büyükleridir. Özellikle Gevher Nesibe Şifahanesi olarak bilinen Kayseri'deki şifahane, aynı zamanda bir tıp fakültesi olarak da hizmet vermiştir. Bu şifahaneyi yaptıran Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'in kız kardeşi olan Gevher Nesibe Hatun, Türk hemşireliğinin de sembolü olmuştur. Bu şifahanelerde çok sayıda tabip, cerrah, hasta bakıcı hizmet etmekte, teşhis, tedavi ve ameliyatlar gerçekleştirilmekteydi. Toplumun tamamına, hatta Haçlı seferleri sırasında olduğu gibi düşman askerlerine bile hizmet veren şifahaneler, mimari açıdan da göz alıcı yapılardı. Şifahaneler vakıf statüsünde kurumlardı. Şifahanelerin ihtiyaç ve hizmetlerini karşılayan vakıflar, hastalarla da yakından ilgilenirdi. Çoğu kez yoksul bir hastanın taburcu olduktan sonraki yol açtığı ve hatta bazen bir süre geçinmesine yetecek kadar para bu vakıflarca temin edilirdi. Osmanlı hastaneciliğinin en belirgin özelliği, hastanelerin cami, medrese, imaret, kervansaray, hamam, çarşı ve benzerlerinden oluşan külliyelerin bir parçası olarak planlanmalarıdır. Bu külliyeler insanların hem sağlık hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılayan merkezler olmuşlardır. Bir şefkat ve merhamet medeniyetinin azaları olan bu şifahaneler, hastayı toplum içinde kısıtlayan modern sağlık algısına olduğu kadar, hastayı bir gelir kaynağı olarak gören çağdaş tüketim zihniyetine çok uzak ve bu halleriyle son derece insani yapılardı.
0: Turkuaz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlayarak başlamak istiyoruz programımıza. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Villa Üstündağ, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Ali İhsan Yıldız. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21.

Sevgili dinleyenler, bugün ne oldu'daki ilk haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçiğin bayramını kutlamasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan savunmasında görev alan Mehmetçiğin bayramını ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan Peygamber Ocağımızın tüm mensuplarının bayramını canı gönülden kutluyorum sözleriyle kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım. Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaştığım mesajında milletin iradesine vurulmuş kara bir leke olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yılında demokrasiye yönelik karanlık müdahaleyi bir kez daha kınadı. AK Parti sözcüsü Çelik'ten 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, demokrasimize dönük en büyük suikastlerden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz dedi. İran, Ummanlı Hürmüz Boğazı'nda yeni mekanizma konusunu görüşüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakari, ülkenin Ummanlı Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine ilişkin yeni bir mekanizma üzerinde görüşmeler yürüttüğünü, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden dolaylı müzakerelerde ise uranyum rezervleri konusunun gündemde olmadığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika ablukası kalkıyor. İran Devlet Televizyonu, Tahran'la Washington arasında hazırlanan gayri resmi ilk mutabakat çerçevesinin taslağına ulaşıldığını duyurdu. Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerini savaş öncesi seviyeye çıkararak, Amerika ise İran çevresindeki askeri varlığını geri çekerek deniz ablukasını kaldıracak. Kılıçdaroğlu, genel başkanları kurultaylar seçer dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun yasal zeminde yapılması lazım. Şu an bir tedbir kararı var, bu karar kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde nükleer ve Hürmüz düğümü. Amerika ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüştü. İletişim Başkanlığı'nın ne sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapıldı. İspanya'da Jandarma Merkez Operasyon Birimi yolsuzluk ve rüşvet iddiasının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nin Madrid'deki genel merkez binasında belge araması yaptı. Havalimanları 5 yılda 8 milyondan fazla uçağı ağırladı. Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği 2021-2025 döneminde 8.080.142'yi buldu. Sivil ticari uçak trafiğinin 4.290.959'u iç hatlarda, 3.789.183'ü dış hatlarda gerçekleşti. İstanbul Havalimanı 2.277.840'la sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaptı.
Altın güne düşüşle başladı. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.615 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4.482 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları talep endişeleriyle geriliyor. Brent petrolün varil fiyatı Amerika Birleşik Devletleri

Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve Amerika-İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle 95 dolar seviyesine geriledi.

güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Günün Özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevgili dinleyenler, gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirmek üzere hattımızda 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan var. Sayın Daştan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Tülin Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Daştan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı ile ilgili ilk kez net konuştu ve kurultayı parayla satın alamazsınız çıkışı dikkat çekti. Özgür Özel'in grup başkanlığı hakkında da partinin hukukuna uyacaksınız dedi. Bu açıklamalarıyla ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi geçtiğimiz haftadan beri biliyorsunuz iç siyasetin gündemi mutlak butlan kararı. Mahkemenin aldığı kararın ardından CHP Genel Merkezi hareketli günler yaşadı. Son olarak tahliyeler gerçekleşti ve şu an için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin bayramlaşma için hazırlık gerçekleştirdiğini söyleyelim. Bugün bayramın ilk günüydü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıktı. Konutun önünde haber nöbeti tutan gazetecilerle bayramlaştı. Daha sonrasında da bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle mutlak butlan kararı ile alakalı biliyorsunuz daha öncesinde de kısa bir açıklama yapmış. Partiyi ahlaki değerlerine geri döndüreceğiz ifadesini kullanmıştı. Bu kez biraz daha kapsamlı bir açıklama yaptı diyebiliriz. Özellikle kurultayla alakalı geçmişte iptal edilen mutlak butlan kararı verilen 38. olan kurultayla alakalı biliyorsunuz delegelerin oylarının parayla satın alındığına dair iddialar vardı. Hala ceza davası devam ediyor bu arada. Siz bu kurultayı parayla satın alamazsınız ifadesini kullandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Özgür Özel'in destekçilerine yönelik ve özellikle de söz konusu başvuruların Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yapıldığına da bir kez daha dikkati çekti. Tabi bu dikkat de önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü özellikle Özgür Özel cephesinden yapılan açıklamalarda davanın siyasi olduğu, iktidar kanadı tarafından ortaya atıldığı iddiaların yönünde sürekli olarak açıklamalar vardı. Aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamalarıyla beraber Özgür Özel'in gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti cephesine hedef alan açıklamalara yönelik de bir cevap vermiş olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer taraftan CHP'de grup başkanlığı seçimi gerçekleşmişti geçtiğimiz hafta. Bu da dikkat çeken detaylardan bir tanesiydi. Mutlak butlan kararının hemen arkasından Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleştirmiş. Orada yapılan kapalı grup toplantısında Özgür Özel kendisini grup başkanı seçtirmişti. Bu konuda geldiğe taşınıyor. CHP Genel Başkanı, daha doğrusu meclise taşınıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün 3 sayfalık bir dilekçe yazdı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Özellikle de Özgür Özel'in grup başkanlığının iptal edilmesi yönündeydi bu dilekçeler. Bugün kendisine bu konuda soruldu ve parti iç tüzüğünün yok sayıldığına aslına bakarsanız dikkati çekti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in kendi başına göre hareket edemeyeceğinin de bir kez daha altını çizdi. Partinin tüzüğü vardır, siz bunları bir kenara bıraktım, oldu, ben yaptım, oldu diyemezsiniz ifadesi de yine altı çizilen noktalardan bir tanesi düşünüyorum. Diğer taraftan tabii CHP'de kurultay ne zaman yapılacak diye de merak ediliyor. Özgür Özel cephesi 40-45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi yönünde bazı talepleri var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını hatırlattı ve tedbir kararı kalkmadan kurultayın gerçekleşemeyeceğini söyledi. Pazartesi günü parti meclisi toplantısı yapacağını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu da önemliydi çünkü geçtiğimiz gün parti meclisiyle alakalı 37. olan kurultaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesiyle beraber çalışmaya başlayan parti meclisi icra kurulu tarafından bir kez daha göreve getirildi. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Cumartesi günü yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hareketli günlerinden bir tanesini yaşayacak. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lerle buluşacak, bir bayramlaşma programı olacak. Partiler arası bayramlaşmada yarın saatler 9.30'u gösterdiğinde CHP Genel Merkezi'nde başlayacak dinlenme.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle de geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptaline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 sayfalık dilekçeyle başvuruda bulundu. Pazartesi itibariyle mecliste bu da görüşülecek sanırım.
1: Tabii pazartesi itibariyle meclis başkanlığına bu konuda gelecek, o dilekçe detaylı bir şekilde ele alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu ve özellikle Özgür Özel'in seçilme şartları buradaki önemli gelişmelerden

0: bir tanesi. Şimdi CHP iş tüzüğüne baktığımızda burada belirli maddeler var. Eğer ki genel başkan milletvekili değilse, genel başkanın gösterdiği bir isim grup toplantısında milletvekilleri tarafından oylanarak grup başkanı seçilebiliyor. Ama Özgür Özel'in seçime şeklinde baktığımızda mutlak buttan kararından bir gün sonrasında gerçekleşen kapalı grup toplantısında kendisini aday olarak göstermiş ve orada bir oylama gerçekleşmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir şekilde bir işareti ya da bir görevlendirmesi kendisine aslına bakarsanız söz konusu değildi. Zaten bunlar da gerekçeli bir şekilde CHP'nin kendi iş tüzüğündeki maddeler de dilekçeye eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletildi. Bugün akşam saatlerine doğru CHP Genel Merkezi'nde önemli bir gelişme daha yaşandı. İsterseniz onun detaylarını paylaşalım.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Şimdi mutlak buttan kararı öncesinde CHP'de en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Özgür Özel'in kullandığı makam araçlarıydı, hatırlarsanız. Orada özellikle Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım'ın bu araçlarla alakalı söz konusu giderleri kendi ceplerinden karşıladıkları, hatta Özkan Yılım'ın 170 bin avroluk araç yenileme ve araca yönelik aksesuarla alakalı yaptığı harcamayı kendi görev yaptığı belediyeden karşıladığına yönelik bazı söz konusu konular gündemdeydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu iki aracı, yani iki VIP aracı, Özgür Özel'in kullandığı makam araçlarını genel merkezin önüne çektirdi. Araçların üzerine satılık ibaresi kullanıldı ve orada mesela Uşak Belediye Başkanı, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, biliyorsunuz başkent Ankara'da bir otel odasında belinde teştemalde polisler tarafından basılarak gözaltına alınmıştı. Mesela Özkan Yalın'ın 170 bin avro harcayarak yenilettiği aracın üzerine havlucu Özkan'dan haram satılık araç şeklinde bir ifade kullanılıyor. Diğer tarafta da müteahhit Aziz'den yine satılık haram araç şeklinde bir ifade kullanılıyor. Daha öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun arının çağrıları vardı. Özellikle ilk yaptığı açıklamaya daha öncesinde dikkati çekmiştim. Burada ahlaki değerlere geri döndüreceğiz ifadeleri vardı. Bu açıklamalar sonrasında sahada Özgür Özel yönetimine yönelik ilk somut ve stratejik adım olarak da bu konular şu an için değerlendiriliyor şimdiden.
1: Evet, 2015 yılında Sayın Daşlan Fenerbahçe'nin takım otobüsü Trabzon'da kurşunlanmış. Takım ucuz kurtulmuştu o kazadan. Evet. Ardından yürütülen soruşturmalar sonuçsuz kalmış ve faili meçhul olarak dosya rafa kaldırılmıştı. Fakat Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Fenerbahçelileri heyecanlandıran bir gelişmeyi açıkladı ve dosyanın yeniden açıldığını ve sürecinde bizzat takipçisi olacağını söyledi. Detayları da sizden dinlemek isteriz.
0: Şimdi bundan yaklaşık bir ay öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'de faili meçhul ve çözülmemiş hiçbir dosya kalmayacak ifadesi kullanılmıştı. Tabii o kadar çok dönem dönem, yıl yıl biriken dosyalar var ki bu dosyaların hepsi tek tek böyle ele alınıyor. Bir kere Akın Gürlek'i ve emniyet mensuplarını bu konuda bir kez daha TRT radyo frekanslarına tebrik ederim. Diğer taraftan da söz konusu konunun, yani bu faili meçhul konularının Fenerbahçe'ye kadar uzanıp uzanmayacağı tabii ki çok fazla aslına bakarsanız gündemde yoktu. Ama bugün öğle saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek Fenerbahçe taraftarlarına bir bayram müjdesi verdi desek aslına bakarsanız yeriniz ne olur. 2015 yılında gerçekleşmişti bu kurşunlama olayı. Fenerbahçe Spor Kulübü Rize Spor deplasmanından ayrılmış ve İstanbul'a dönmek üzere yola çıkmıştı. Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından takım otobüsüne ateş açılmıştı. Fenerbahçe kafilesi saldırıyı ucuz atlatmıştı. Şimdi ise Adalet Bakanı Akın Gürlek tam 11 yıl sonra aydınlatılamayan bu olayın failini bulmak için söz konusu kararı bozdu. Buradaki karar aslına bakarsanız bir kovuşturmaya yer olmadığı, daha doğrusu dosyada faillerin bulunamadığı yönünde bazı kararlar vardı. Akın Gürlek haberi sosyal medya hesabından verdi dedik. Soruşturma yürüten ilk ekipte FETÖ izine rastlanması da konuyu daha hassas bir şekilde aslına bakarsanız gerek adalet mensuplarının gerekse de emniyet mensuplarının ele almasını gerektiriyor. Bu kapsamda dosya kanun yararına bozuldu ve raftan tekrar indirildi. Yaklaşık 20 milyon taraftarı olan bir camiadan bahsediyoruz. Hı hı. Ve camiaya da bir bayram müjdesi oldu bu araç. Bakalım önümüzdeki günlerde Fenerbahçe camiasının verinden üzen bu olayın failleri Türk yargısının karşısına çıkıp hesap verecekler mi? Tüm Fenerbahçe taraftarları gerek emniyetten gerekse de İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar.
1: Evet, bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çıkışta yaptığı açıklamada Gazze'deki katliama dikkat çekti. Bu şekilde açıklamaları oldu. Biraz da sizden detayları alalım.
0: Şimdi her bayram, geçtiğimiz Ramazan bayramında da bunu pek çok kez dile getirmiştik. Ramazan ayı boyunca saldırılar devam etmişti. Daha sonrasında Ramazan bayramında katil Netanyahu

0: kez daha Gazze'ye yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Kurban Bayramı'ndayız. Müslüman dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor. Ama diğer taraftan ne yazık ki Müslüman kardeşlerimiz Filistin'de, Gazze'de maalesef bir damla suya, evet, bir lokma ekmeğe muhtaç şekilde. Netanyahu'nun açlığa terk ettiği, açlığa aslına bakarsanız mahkum ettiği bir şekilde ne yazık ki orada hayatlarını kaybediyorlar. Her gün anneler, babalar, çocuklar hayatını kaybediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kurban Bayramı namazı sonrasında, bayram namazı sonrasında gazetecilerin bayramlarını kutladığı ve daha sonrasında da Müslüman coğrafyalarda yaşanan zulümlere değindi. Özellikle Gazze konusu Türkiye'nin en hassas konu başlıklarından bir tanesi. Bu noktada özellikle Arafat Dağı'nda yapılan duadaki teslimiyete bir kez daha dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Gazze ile alakalı da Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya, Filistin'e destek vermeye devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi. Biz de ümit ediyoruz ki inşallah bu bayram artık Müslümanların gözyaşının aktığı, kanının aktığı son bayram olur. Oradaki kardeşlerimiz de en kısa sürede refaha, huzura ve özgürlüğe kavuşurlar.
1: Umarız. MHP lideri Devlet Bahçeli de her bayram olduğu gibi MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i kavri başında andı. Ardından mesajlarını bu kez Türk Gün gazetesine verdiği demeçle açıkladı. Bahçeli CHP'nin iç karışıklığı hakkında konuştu ve önerilerini sıraladı. Bu öneriler için neler söylersiniz peki?
0: Şimdi Devlet Bey'in her bayram bozmadığı iki tane geleneği vardır. Bunlardan biri bayram namazı sonrasında MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eder. Orada Kur'an-ı Kerim okunur, duaları edilir ve daha sonrasında gündemi değerlendirirdi. Ancak bu kez küçük bir değişiklik yaptı. Daha öncesinde Türk gazetesine verdiği demeçler vardı MHP genel başkanı Devlet Bahçeli'nin. Bu yüzden kabir ziyaretinde bu kez kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunmadı. Peki Türk gazetesine hangi açıklamalarda bulundu? Hemen şöyle dinleyenlerimiz için birkaç başlık aktaralım. Özellikle CHP'deki karışıklığa bir kez daha dikkat çekti. Hafta sonu biliyorsunuz bir tahliye kararı vardı. Polislerle Kemal Kılıçdaroğlu ekibi müdahalede bulunmuştu. Bunun yakışmadığını söyledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımdan atılmasıdır dedi. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışma yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz veya düşüncemiz de olamaz diye ekledi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı hakkında da konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum değildir. Süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir diye de ekledi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ankara Valiliğine yaptığı bir tahliye başvurusu vardı. Bu konu aslına bakarsanız gündemdeydi. Kongre süreciyle alakalı da Eylül ayını işaret etti. Ve kongre 9 Eylül'de yapılabilir dedi. CHP'deki kongre sürecinden bahsediyoruz burada. Bunu da belirtelim. Daha sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı yaptığı açıklamalardan sonra da Kızılcahamam'a geçti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ve orada Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ülkücü Şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Orada da yine yaptığı açıklamalar vardı. O açıklamalarda da özellikle birlik beraberlik çağrıları altı çizilen noktalar arasındaydı içinde.
1: Evet, Sayın Daş'tan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim tüm Türkiye'ye ve TRT ailesine iyi bayramlar diliyorum.
1: Biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Sevgili dinleyenler, hattımızda 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan vardı. Kendisi gündemde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, İran temsilcimiz Harun Aykaç'tan İran'da yaşanan son gelişmeleri dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere gerginliği, umudu, adına ne derseniz deyin devam ediyor. Bugün özellikle İran Devlet Televizyonu Sada Sima aracılığıyla topluma deklare edilen ABD ile imzalanacak mutabakat zaptının ilk gayri resmi

0: çerçeve taslağı diye sunuldu. O taslakta ABD askeri güçlerinin İran yakınlarından çekileceği, deniz ablukasının kaldırılacağı, İran Hürmüz'deki ticari gemilerin geçişlerine izin verecek, bir ay içinde eski seviyeye getirilecek diye söz verdi. Bu taslağa askeri gemiler dahil değil. Hürmüz'deki gemi trafiği İran ve Umman işbirliği içinde yönetilecek. 60 gün içinde kesin bir anlaşmaya varılırsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. İslamabad protokol durumu çerçevesinde henüz kesinleşmedi işin doğrusu bu. Somut doğrulama olmadan İran hiçbir adım atmayacak dendi. Bu geçtiğimiz saatlerde ABD İran devlet medyasının yayınlamış olduğu bu geçici mutabakat zaptını yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Bakalım süreç içerisinde işin doğrusu ne olacak? Çünkü bu mutabakat zaptında dile getirilen hususlar özellikle İran'ın istedikleriydi. Amerika'nın da tabii buna bağlantılı olarak istekleri var. Özellikle Hürmüz Boğazı'nı ABD İran'ın yönetmesini istemiyor. Eskisi gibi serbest olmalı ve geçişlerden para alınmamalı diye diretiyor. Bakalım bu diretmeler arka kapı diplomasisinde nasıl bir sonuç verecek, onu hep beraber göreceğiz. Dünya hala İran ve ABD'nin bir anlaşma yapıp yapmayacağı noktasında kilitlenmiş ve özellikle ekonomik noktada çektiği sıkıntıların bertaraf olmasını da bir an önce beklemektedir. Bundan sonra gelişebilecek yeni hadiselerle Tahran'dan tekrar sizlerle olacağız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, günün özeti devam ediyor. Hattımızda siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Kendisi siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirecek bize. Sayın Bozkuş, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Gülnur Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum.
0: Çok
1: Sizin
0: teşekkür
1: dinleyicilerinizin de
0: ederiz.
1: bayramını kutluyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin bayramınızı kutlarız Sayın Bozkuş.
1: Teşekkür ederim.
0: İran'la başlayalım. İran'ın 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde benimsediği hayatta kalma doktrininin temel amacı nedir desek neler söylersiniz bize?
1: Tabii İran bugün gelinen konjonktürde baktığımız zaman dünyanın yeniden şekillenmesindeki savaşla beraber önemli bir aktör konuma geldiğini söylememiz gerekiyor ki bu süreç İran açısından dünyanın şekillenmesindeki enerji jeopolitiği denklemini ve rezerv para denklemini de ana gündeme taşımış bir konjonktür olarak yerini aldığını söylememiz gerekiyor. Ama şu da çok çok önemli. İran'ın bu stratejik konumu bölgedeki güç dengesini de yakından ilgilendirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu süreç tamamen İran'ın yaklaşımı ve ortaya koyduğu politikalarla da artık İran'ın güç oyunu çerçevesinde kendi güvenlik doktrinini de hayatta kalma doktrinini şekline çevirdiğini ifade etmemiz gerekiyor ki İran bu 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bugünlerde İran dış politikasının 79 devriminden bu yana en köklü dönüşümü yaşadığını söylememiz gerekiyor. Ve Tahran artık ne tamamen Amerika ile uzlaşarak yaşamak istiyor, ne de tam olarak Çin ve Rusya eklemine bağlı olarak bir uydu devleti olarak yaşamayı kabul etmiyor. Bu yeni dönemde kendisini ayakta tutacak bir hibrit jeopolitik denge inşa etmeye çalıştığını ifade etmemiz gerekiyor ki hayatta kalma doktrinini çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman Tübnan'ın rejim güvenliği ve stratejik denge ki bu İran için çok çok önemli. İran bugün Amerika

0: Amerikan rejiminin kendisine karşı uyguladığı rejim değişikliği baskısını atlattığını söyleyebiliriz. Tahran sürekli caydırıcılık üretme gücüyle bilinmezlik güç doktrinini bir arada kullandığını gördüğümüzde bunun karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir çıkış yolu arayacak bir konjonktüre geldiğini söyleyebiliriz ki bu İran'ın köklü devlet geçmişinin ortaya koyduğu mozaik savunma doktrini çerçevesindeki bu savaştaki ortaya koyduğu davranış ve politikaların ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine Çin ve Rusya'ya biraz önce ifade etmiştim. Aşırı bağımlılık riski Moskova ve Pekin ile derinleşen ilişkiler İran'a nefes alanı sağlarken tam bağımlılık İran'ı Avrasya'nın ikinci sınıf bir aktörü haline getirebilir ki bunu da İran'ın köklü devlet geçmişine baktığımız zaman pek de kabul etmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ve iç ekonomik ve toplumsal kırılganlık maalesef İran için en büyük risk ve bu rejimin için şu anda savaş sonrası en büyük tehlike olarak yerini almış gibi gözüküyor. Direniş ekonomisini nasıl cevap verecek? Bunda savaş sonrası içerideki dengeleri Tahran nasıl bir süreçle kontrol etmesi ve ortaya koyacağı kontrolü direnç stratejisiyle nasıl yöneteceğine bağlı olarak değerlendirmek gerekir.
1: Evet. Sayın Bozkuş, peki makalede geçen 3B artı 3D stratejik formülünün her bir
0: Evet.
1: harfi neyi ifade ediyor?
0: Tabii ki İran çok stratejik bir konumda ve bu stratejik konumda olmasıyla da beraber İran bugün dünyadaki en stratejik geçiş kanallarını özellikle benim stratejik sirkülasyon ve protokol egemenliği olarak adlandırılan yapılanmaların önemli bir sürecini kontrol ediyor ki boru hattı diplomasi 3B noktası dediğimiz enerji transiti, bölgesel vekil ağlar ve asimetrik güç noktası büyük güçler arasında jeopolitik boşlukları iyi değerlendiren bir İran'ı görüyoruz. 3D diye de adlandırdığım teknolojik caydırıcılık, İHA, füze ve siber noktasındaki ulaştığı güç noktası bugün İran'ın bu savaşta önemli bir kazanımı ve psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Yine taktiksel olarak diplomasiyi çok iyi kullanarak Körfez'i hem politikalarında yumuşaması gerektiğinde de sertleşerek gerekli cevabı verme cesaretini ortaya koyması. Diğer bir 3D anlamındaki ikinci nokta, diğer bir nokta da tutulmuş nükleer eşik stratejisi ki bu bugün İran'ın elindeki en büyük politik kazanım olarak, kart olarak yerini almış durumda olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu modelin 3B ve 3D olarak adlandırdığımız yani boru hattı diplomasisi, bölgesel vekil ağlar, büyük güçler arası jeopolitik boşluklarla teknolojik caydırıcılık, taktiksel körfez ve tutulmuş nükleer eşik tamamen çatışmaları bitirmeden yönetmek, izolasyonu tamamen kaldırmadan kırmak ve hiçbir büyük güce karşı tam bağımlı olmadan rejimi ayakta tutmak stratejisini ana temel ögeleri olarak olduğunu ifade etmemiz gerekir.
1: Çok da merak edilen bir konu aslında.
0: Evet.
1: İran neden tam nükleer silah üretmek yerine nükleer eşik devlet pozisyonunu koruyor?
0: Tabii ki İran bunu bir caydırıcılık olarak kullanıyor taraflara karşı baktığımız zaman. Ben bunda da İran çok çok önemli bir güç noktasına geldiğini söylememiz gerekiyor ki İran her an bunu yapabilirim algısıyla da beraber taraflara kendisine karşı yapılacak olan müdahalenin de önüne geçtiğini ve aynı zamanda elindeki güçlü bir kozu bulundurduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii tam nükleer silah Kuzey Kore gibi tam izolasyon riski doğru. Ancak İran %60 uranyum zenginleştirmek ikimi kaynaklara göre %80'i de aştığı ifade ediliyor. İstersem yapabilirim mesajı vererek caydırıcılık ve aynı zamanda da kendisinin ayakta kalması ve askeri operasyon maliyetinin seni de taraflara karşı yükseltiyor ki bu yaptırımların gevşemesi için de İran'ın elindeki önemli bir pazarlık kartı olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: İran-Amerika arasında doğrudan bir savaş çıkması halinde peki Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel ekonomi ve Türkiye için ne tür sonuçlar doğuracak ki şu anda bile çok büyük bir sonuç doğurdu tüm dünya ekonomisi açısından?
0: Tabii bakın İran elindeki çok daha acımasız kartları sahaya sürmediğini söylememiz gerekiyor ki bunlardan bir tanesi Babülmen'de ve özellikle dünya enerji jeopolitiğinin finansal ağlarının Hürmüz Boğazı'nın altından geçen kablolarda saklı olduğunu gördüğümüzde ve 12 trilyon dolarlık bir ekonominin yönetildiği o veri ağlarının kontrolünü İran kestiği zaman Amerika Birleşik Devletleri hangi noktaya gelebileceğini çok iyi görüyor ve bu nedenle de yaklaşımında Hürmüz riskini ön planda tutuyor. Ve dünya petrolünün %20'sinin tamamen kesileceği bir konjonktür ortaya çıkar ki, ki şu anda zaten yükselmiş olan petrol fiyatları ki bugünlerde bugün açıklanan yaklaşımla da beraber anlaşmanın seyirinin ortaya çıktığını açık kamuoyundaki kaynaklarda okuyoruz. Petrolün 90 dolarlara düştüğünü gördüğümüzde bu süreç eğer savaşa dönüşürse çok daha yukarılara çıkacak ki zaten enerji maliyetiyle dünya ekonomisinin büyük bir sekteye uğradığını gördüğümüzde çok büyük bir ekonomik kırılganlığı da beraberinde getirecek. Yine üretim odaklı yapıları da büyük bir sekteye uğratacak ve önemli bir satın alma ve aynı zamanda da ülkelerin ekonomisinin çıkmaza girmesini sağlayacak bir süreci de başlatabilir. Hı hı. Tabii Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye'de tabii ki önemli bir enerji jeopolitiğindeki merkez ülke konumunda Türkiye. Türkiye açısından enerji jeopolitiğinde bir sıkıntı yok. Çünkü ihtiyacını çeşitlendirerek Türkiye bu sorunu çözmüş olduğunu söyleyebiliriz ki bu süreçleri çok çok önceden hesaplayan bir politikayla bunu başardığını ifade edebiliriz. Ancak bölgedeki bir savaşın özellikle Hürmüz'ün kapanması ve tarafların sert bir şekilde savaş sürecini başlatması bölgede önemli bir mülteci dalgasını da beraberinde getirecek. Aynı zamanda bu enerji maliyeti artışıyla da beraber ortaya çıkacak bir dalga almayı da beraberinde getirecek ki bu güvenlik baskısının tüm bölge ülkeleriyle beraber Avrupa'ya kadar uzanacağı bir süreci de beraberinde getirecek. Ve aynı zamanda küresel enflasyon, enflasyon riski yükselecek ki bu Türkiye için riskin yanında TANAP ve Vakıfbank Ceyhan hattının değerinin daha da giderek artacağı bir süreci ortaya çıkartır. Bu da Türkiye'nin giderek enerjide tam merkez ve yönetici konumuna gelmesini perçinlemiş olacaktır.
1: Türkiye yine önemli bir aktör olarak sahada olacak diyorsunuz. Peki Çin ve Rusya'nın İran'a yaklaşımı neden tam müttefiklik değil de kontrollü ortaklık olarak tanımlanıyor?
0: Tabii bakın artık 21. yüzyılda müttefiklik tanımlamasının değiştiğini görüyoruz. Taraflar kimi coğrafyalarda karşılıklı çatışabilirken ama kimi noktalarda da çıkarları gereği stratejik bir ortaklık sürecini başlattıklarını görüyoruz ki işte bu nedenle hem Çin hem de Rusya Çin açısından baktığında İran için büyük bir savaş riskine girmeyeceğini söylememiz gerekiyor. Çünkü üretim odaklı bir Çin'in ekonomisindeki en ufak dalgalanma, kırılma Çin'in Amerikan pazarını kaybetmesi, 700 milyar dolarlık bir pazarı kaybetmesi içerideki büyük bir ekonomik dalgalanmayı beraberinde getirecek, işsizlik riskini beraberinde getirebilecek. Çin Amerikan pazarının kaybettiğindeki ürünleri yeni pazarlara ulaştıramazsa ekonomik kırılganlıkla karşı karşıya kalacak ki bu Çin için büyük bir riski beraberinde getirecek. O nedenle daha çok enerji üzerinden ve iktidar üzerinden İran'a yaklaşımı var ve aynı zamanda da İran'ı da kaybetmek istemeyen bir Çin var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni politikasına baktığımız zaman o da İran'ı kaybetmek istemeden Çin'e ve Rusya'ya karşı kullanmak istedikleri bir İran'ı elde etme ve yaratma gayreti içinde olduklarını söylememiz gerekiyor. Aynı noktadan Çin içinde geçerli olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bu söylediğim Rusya için de geçerli. Çünkü İran'ın çökmesini istemez ama aşırı güçlenip Kafkas ve Hazar dengesini de bozmasını da istemeyeceğini ifade etmemiz gerekiyor ki İkisi de İran'ı yönetilebilir ortak olarak tutma gayret içinde olduğu sonucunu bu ortaya çıkartır. İşte bölge ülkelerinin kendi güç birliğine ihtiyaç duymanın ana nedeni de küresel güçlerin oyuncu olacaklarına kendilerinin bir güç merkezi konumuna gelebilmeleri için stratejik işbirliği çerçevesinde artık bölge ülkelerinin karar vermesinin zamanının geldiğinin en somut örneği olarak bu savaş sürecini söyleyebiliriz.
1: Yani İran'ın güçlenmesini de istemiyorlar. Yani konumunu korusun diyorlar değil mi?
0: Evet. Dolayısıyla bu süreç İran'ın taraflar yanında tutmak isterken birbirlerine karşı önemli bir kart olarak da kullandıklarını söyleyebiliriz. Çünkü İran baktığımız zaman dünyanın önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ama hiç gündeme gelmeyen bir konjonktür daha var ki o da yeni keşfedilmiş olan 8,5 milyon tonu aşan lityum rezervleridir İran'ın. Dolayısıyla lityum rezervleri, hatırlayın Elon Musk'ın Bolivya'da biz darbe girişimini lityum kaynakları için yaptığı

0: istediğini hatırladığımızda, dünya için yeni dönemde teknolojinin ön plana çıktığı ve elektrik enerjisinin ana kaynak ham maddelerinden birisi olan lityumun stratejik öneminin giderek arttığını gördüğümüzde, 8,5 milyon tonluk lityum kaynaklarının petrolün önüne geçebilecek bir önceliği de taraflar için öncelediğini söylememiz gerekiyor. Bu nedenle İran'ı hem yanlarında tutup güçlü gibi destekleyen, ancak kendilerinin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda çalışabilecek bir süreçte de İran'ı frenlemeyi izleyen bir politikayı ortaya koyacaklarını söylememiz gerekiyor ki İran'da işte bu üç küresel güç karşısında hayatta kalma doktriniyle bunlara cevap verdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Hı hı. Aslında her iki tarafta birbirine ılımlı yaklaşıyor, mesafeli yaklaşıyor diyebiliriz gibi görünüyor.
0: Evet, evet.
1: Sayın Bozkuş, peki İbrahim Anlaşmaları'na gelelim biraz. İbrahim Anlaşmaları İran açısından neden stratejik bir tehdit oluşturuyor?
0: Tabii bunun baktığımızdan İran Abraham Anlaşmaları'nın ilk imzalayan ülkelere baktığımızdan Fas'ı görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyoruz. Bahreyn'i görüyoruz ki Camp David sonrası Mısır'ı zaten söylememize gerek yok. Ama bugün Körfez'de bir ayrışmaya doğru yol açıldığını gördüğümüz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri İsrail arasındaki ilişkilerin İran'a karşı ne kadar stratejik bir noktaya geldiğini gördüğümüzde, İsrail'in Körfez'deki askeri varlığı İran'ı tamamen rahatsız edecek bir noktaya ulaştığı zaman ve güneyden çevrelediği zaman savaşın boyutları tekrar daha yüksek seviyelere çıkacaktır. Tabii hatırlarsanız İran bu savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in bölgedeki elektronik kas, radar sistemleri ve istihbarat ve veri merkezlerini tamamen sistemin dışına atacak hamleler yapmıştı ve ondan sonra da füze teknolojileriyle beraber ve drone teknolojileriyle beraber büyük bir saldırı başlatmıştı. İşte bu süreç tekrardan bölgeye İsrail teknolojisinin yerleşmesi, Körfez sermayesinin İran'ı bölgesel ekonomik ağların dışına atacağı bir süreci de beraberinde getireceğini düşündüğümüzde Abraham Anlaşmaları İran için yine çok büyük bir tehdidi beraberinde getiriyor. Yine Sünni Arap Devletleri'nin İsrail ile normalleşmesi İran'ın direniş ekseni söylemini de zayıflatacağı gibi İran'ın da tamamen teslim olacak hamleleri de beraberinde getirecek bir süreci başlattık ki bu sürece özellikle Trump'ın son açıklamalarına baktığımız zaman pek de bölgedeki ülkelerin buna katılacağı bir konjonktürün olmadığını zaten bölge ülkeleri ifade ediyor ki Katar'a ve Türkiye'ye karşı zaten katil ve soykırımcı terörist devletin yaklaşımı net bir şekilde ortada. Suudi Arabistan'da bu sürece asla katılmayacağını, Filistin devleti kurulmadan katılmayacağını en net şekilde ifade etti ki Pakistan'ın da yaklaşımı zaten Birleşmiş Milletler'de İsrail Büyükelçisi'ne verdiği cevapta net bir şekilde terör devleti olarak tanımlayan bir devletle bu tür ilişkilere girmeyeceği yönde.
1: İbrahim Anlaşmaları peki bugün ilk imzalandığı döneme göre daha mı güçlü yoksa zayıflamış durumda mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii bugünkü gelinen noktaya baktığımız zaman İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan ülkelerle İsrail arasındaki ilişkiler anlamında değerlendirmemiz gerekiyor. Ama bugün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan ülkelerin bölge ülkeleri tarafından nasıl değerlendirildiğini iyi bir analiz olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile beraber Sudan, Somaliland da benzeri ülkelerde ve hatta Libya'da Hafter yönetimiyle beraber hafta işlerinde yürüttükleri politikaların karşısında ve Yemen'de dahil olmak üzere güçlü bir ittifakın giderek şekillenmeye başladığını söylememiz gerekiyor ki bu Abraham Anlaşmalarını imzalayıp İsrail ile beraber hareket edenlerin bölgede artık yavaş yavaş tamamen bir dar alana doğru itildiğinde söylememiz gerekiyor. Çünkü bölgede yeni dinamikler özellikle güvenlik doktrini çerçevesinde yeniden şekillenmeye başladığı ve enerji jeopolitiğinin yönetimi özellikle denizdeki enerjinin lojistik taşımasındaki bu savaşla beraber ortaya çıkan sıkıntıların artık karaya kaymaya başladığını gördüğümüzde ve kara coğrafyasındaki bölgesel güç dengesinde Türkiye gibi çok güçlü bir ülkeye duyulan ihtiyacın giderek artmasıyla beraber hem kalkınma yolu projesi hem de bu tür özellikle Katar doğalgaz boru hattına dahil olmak üzere bu tür noktalardaki yeni arayışların da önem arz ettiği bir konjonktürde Abraham Anlaşmaları imzalayan ülkelerin giderek yalnızlaştığı ve köşeye doğru sıkıştırıldığını söylememiz gerekiyor.
1: Trump'ın Mayıs 2026'da İbrahim Anlaşmaları ile ilgili yaptığı zorunlu

0: genişleme açıklaması var. Bu açıklamanın içeriği ve amacı nedir?
1: Evet, Trump Truth Social'dan bunu kendi sosyal medyasından yapmıştı. Tüm ülkelerin eş zamanlı olarak Abraham Anlaşması'nın imzana atmasının zorunlu olmalı söylemiyle beraber kendisinin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda özellikle İsrail'in bu savaştaki ana hedefi olan enerjinin jeopolitiğini yönetmek ve IMEC projesi benzeri projelerle beraber hem de Avrupa'nın Akdeniz'deki keşfedilmiş olan doğalgaz ve petrol noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamak noktasında önemli bir güç haline gelmesini sağlayacak bir anlaşmadan bahsediyoruz. Başkan Trump bu anlaşmayı ortaya koyarken İsrail'in kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda bu bölgede kurulduğunu gördüğümüzde ve kendi işlerini yapan bir devlet konjonktürünü olarak adlandırdıklarını gördüğümüzde İsrail'in zayıflatılması anlamına gelecek olan bir süreci bölge ülkeleri yeni güvenlik doktrinini ortaya koymaları İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki çıkar ve menfaatlerini kaybetme noktasına gelebilecek ve aynı zamanda bölgedeki müttefikleriyle de ilişkilerinin tehlikeye uğrayabileceğini gören Trump bunun için bir çıkış yolu arıyor ve bu işinde kendisi değerlendirmelerine baktığında Abraham anlaşmalarını uygun görüyor. Ama biraz önce ifade ettim. Suudi Arabistan, Filistin devleti kurulmadan buna yanaşamayacağını net bir şekilde ifade etti. Katar, Pakistan, Türkiye gibi ülkeler tamamen ilişkiler ve net bir şekilde politikalar ortada. Dolayısıyla İran'la bu süreçte İran'da anlaşma imzalarsa o da katılsın söylemindeki nokta tamamen kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda İsrail için iyi bir bölge. Bölge için iyi bir paket olarak satmak ve aynı zamanda da Suudi'yi başa çekerek genişlemeye zorlama noktasında hedeflerini ortaya koyuyor ki buna bölge ülkeleri asla yanaşmayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü katil ve soykırım bir İsrail durdurulmadığı müddetçe bu sürecin pek de kolay olacağını ifade etmemiz mümkün değil. Ancak tabii ki ülkeler arasındaki ilişkiler devam edebilir ama böyle bir anlaşmanın mümkün olmayacağını şimdiden söylememiz gerekiyor ki zaten Katar da dahil olmak üzere birçok ülke, bölgedeki birçok ülke katil ve soykırımcı terörist devleti tanımıyorlar.
0: Hı hı. Pakistan'a gelelim biraz da. Pakistan, İran için peki neden hem fırsat hem de risk olarak görülüyor?
1: Tabii bu savaş sürecinde baktığımız zaman Pakistan, İran sınırını iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda da Gavdar Limanı noktası çok çok önemli. Ve yine unutmayalım ki Pakistan'la İran arasındaki süreçte özellikle Hürmüz Boğazı'nın da 420 kilometre karelik bir kıyısı olan İran'ın hemen yanı başında yine Pakistan'a kadar uzanan bir kıyısı daha olduğunu söylememiz gerekiyor ki burada da yine önemli limanları var. Ve yine karayolu üzerinden dünya pazarlarına enerji ihtiyacını sınır ticaretiyle Pakistan üzerinden kullanıldığını kimi kaynaklarda görüyoruz ve İran'a yaptırımın aslına bakarsanız bypass edildiği bir ülke konjonktüründe Pakistan ortaya çıkartıyor. Aynı zamanda Pakistan bu barış sürecinde, ateşkes sürecinde de ulaştığı güç noktasıyla ki İslam dünyasındaki nükleer güce sahip olan tek ülke olduğunu da gördüğümüzde bölge içinde çok önemli bir devlet. Çünkü Pakistan Babür Türk İmparatorluğu'nun bölgedeki devamı. Dolayısıyla Babür Türk İmparatorluğu'nun bölgedeki köklü devlet geçmişle beraber ortaya koyduğu konjonktür var ki Türkiye ile beraber hareket eden bir Pakistan gerçeğini ortaya çıkartıyor. Bu bölgedeki dengeler açısından da çok çok önemli. Tabii risk nedir diye baktığımız zaman da Belucistan'daki Ceyşul Azık gibi militan gruplar Afganistan'dan farklı çıkar ve İran-Hindistan Çabahar işbirliği nedeniyle iki ülke kontrollü rekabet içinde olması da bölgedeki Hindistan-Pakistan ve Belucistan üzerinden İran-Pakistan arasında bir çatışma riskini de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Ancak şu konjonktürde İran sınırında böyle bir çatışma İran'ın tek de lehine olabileceğini söylememiz mümkün değil.
0: Evet. Sayın Bozkuş, kısaca almak istiyoruz çünkü süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Hazar Denizi'nde İran'ın karşılaştığı en büyük iki jeopolitik zorluk nedir desek ne söylersiniz bize?
1: Tabii 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam Hazar Statüsü Anlaşması

0: yapıldı. İran tarafına bakarsak İran'a yeterli pay verilmediği yönünde yaklaşım var. Ve bu yaklaşım nedeniyle İran'da hala Hazara bakış açısında farklı perspektifler olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın boru hatları, özellikle batı boru hatları İran'ı bypass ederek bölgeden farklı bir konjonktürün çalışıyor. Aynı zamanda Azerbaycan, İsrail Savunma İşbirliği ve Zengezur Koridoru projesi de İran'ın kuzey kanadına güvenlik ve transit baskısını yarattığını ifade eden açık kamu kaynaklarındaki bilgiler var. Bu nedenle İran'ın hem Basra Körfezi'nde hem de Hazar Denizi'ndeki toplam kıyı uzunluğunun 2500 kilometreleri bulduğunu gördüğümüzde, Hazar'da da yaklaşık 700 kilometreye yakın bir kıyısının olduğunu gördüğümüzde, tabi Hazar'da İran için iki büyük zorluğu da beraberinde getiriyor ki bu hem enerji jeopolitiği anlamında hem ticari jeopolitik anlamda hem de Türk dünyasıyla ilgili Zengezur Koridoru'nun giderek artan önemli neticesinde İran'ın da artık bir politika değişikliği ihtiyacını beraberinde getirdiğini görüyoruz ki
1: Evet.
0: Aras Koridoru'yla bu sürece destek veren bir savaş öncesi bir İran politikasını gördüğümüzü söylememiz gerekiyor.
1: Evet, süremizin sonuna geldik Sayın Bozkurt. Değerli açıklamalarınız için size de çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz Sünin Hanım. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: Biz de size
0: İyi
1: iyi
0: yayınlar
1: bayramlar
0: diliyorum.
1: diliyoruz. Çok
0: Teşekkür
1: sağ
0: ediyorum.
1: olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş vardı. Kendisi siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi bize. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 18'de günün özetinde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi bayramlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonda kutladı. MHP lideri Bahçeli Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtında ziyaret etti. MHP'nin Türk Birliği ülküsüne ilelebet sahip çıkacağını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam etti. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı namazının ardından kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Erdoğan İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Erdoğan Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti.
2: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de görevli Mehmetçiğin Bayramı'nı telefonda kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret sırasında Erdoğan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti.
3: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüphe yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz.
1: Bölgedeki çatışmalara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güven ve istikrar ortamına değindi. Efes 2026 tatbikatının başarısını dile getirdi.
3: Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonda görüştü. Karşılıklı bayram tebrikinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayata ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi Kurtulmuş paylaştığı mesajda. Terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. Yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu. Sivil bir ortaklaşma iradesinin kararlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş mesajında Gazze'yi de unutmadı. Filistinli kardeşlerimizin yanında durmak vicdani ve İslami sorumluluktur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bayram dolayısıyla paylaştığı mesajda bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. Her bir vatandaşımızın adalete olan inancı için gayretle çalışıyoruz ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun ifadesini kullandı. Bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ilk önce bayram namazını kıldı. Namazın ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Bahçeli daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve su döktü. MHP lideri Bahçeli Kızılcı Hamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı da ziyaret etti. Bahçeli MHP'nin Türk Birliği ülküsüne ilelebet sahip çıkacağını belirtti. Milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi.
0: Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlete ebed müddet şiarımıza, Türk Birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla

0: ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Asena'yla, Bozkurt'uyla ev onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız.
1: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Tüm prosedürlerin yasal zemine uygun olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim." dedi. Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu.
2: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ama hukukçulara soracağız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 3 sayfalık yazılı başvurusunda, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi.
3: Bir Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının gereklerini yerine getireceğini belirtti. Bahçeli, tarafların uzlaşı dili kullanmasını, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılmasını ve yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesi gerektiğini kaydetti. Kongre içinde CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Bahçeli, CHP'de parti içi çatışma ve sokak eylemlerine karşı uyarıda bulundu. İran televizyonu, İran Devlet Televizyonu ABD ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre ABD askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Karşılık olarak İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye geri döndürme taahhüdünde bulunuyor. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'ın yine Beyaz Saray'da kabinesiyle bir araya gelmesinden kısa bir süre önce geldi. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtları geçti. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde ile ailesi de Kurban Bayramı'nın ilk gününde son yolculuklarına uğurlandı. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da çocukları hedef aldı, bir çocuk yaralandı, bir Filistinli hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli, katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam etti. Ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ndeki Maşgara köyü de İsrail saldırılarının hedefi oldu. İkisi çocuk, 11 kişi öldü. Lübnan ordusu Karun Gölü çevresine düzenlenen hava saldırısında bir askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deir Amis beldesine de hava saldırısı düzenledi. İki kişinin öldüğü

0: sahip çıkacağını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle buluştu. CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'ı vurmaya devam etti. Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Crystal Palace'la İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başladı. Çeyrek final serilerinde bugün 2 maç var. Şu sıralarda devam eden maçta Anadolu Efes Türk Telekom'u konuk ediyor. Saat 20'de Fenerbahçe Beko, Safiport Erokspor'u ağırlayacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Roland Garros çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Zeynep Sönmez Tatiana Maria çifti Fransız rakiplerini set vermeden geçti. NBA'de son finalist için geri sayım başladı. Oklahoma City Thunder sahasında San Antonio Spurs'u 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı ve finale bir adım daha yaklaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli Aydın çevreleri, İzmir ve Muğla'nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu. Yağışlar yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Diyarbakır 14, İstanbul ve Edirne 17, İzmir ve Antalya 19, Bolu, Afyonkarahisar ve Malatya 13, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep 18, Samsun 15, Trabzon 16, Erzurum 7 ve Van 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Çok sevdiğiniz, beğeniyle dinlediğiniz sizin sağlık programınız mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz TRT stüdyolarına bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde vücudumuzun sessiz koruyucusu olan lenf sistemini ve bazen aksayan o önemli işleyişi, yani lenf ödemi konuşacağız. Hazırsanız sağlığa giden yolda yeni bir kapı aralıyoruz. Eğer siz ya da bir yakınınız bu süreci yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz. Ve konuk doktorumuz, tabii ki tahmin etmişsinizdir, lenf ödemle ilgili olarak Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Borman.
2: Çok teşekkür ederim, hoş buldum Funda Hanım.
0: İbrahim Hocam, hemen dönüyorum size ve soruyorum, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi her zaman söylediğimiz egzersizle ilgili ve insülin direnciyle ilgili yeni bir çalışma yapılmış. Güzel bir çalışma bence. Sebebi de egzersizi tabii ki ne zaman yaparsanız yapın ama en etkili ne zaman yaparsınız? İnsülin direnci olanlarda, obezitesi olanlarda eğer akşam saatlerinde egzersiz yapılırsa bunun çok daha kan glukoz seviyesini

0: dengelemede etkili olduğu gösterilmiş. Daha önce de böyle bir çalışma vardı. Normal insanlarda, yani hastalığı olmayan insanlarda da yapılmıştı. Genelde insanlar sabah egzersizinin daha iyi olduğunu düşünerekten sabahları yaparlar. Ama akşam yapılan egzersizin, çünkü biyolojik ritim diye bir şeyimiz var, saatimiz var. Ona uygun olan egzersizin hem normal insanlarda önceki araştırmaya dayanarak, bu araştırmaya dayanarak da insülin direnci olan ve obezitesi olanlarda akşam 4'ten 5'ten sonra. Yani iş çıkışından sonra hani koştura koştura gidiyoruz ya, en azından oralarda biraz daha eve gitmeden önce bir egzersiz, yürüyüş, hızlı tempolu yürüyüşün kan glikoz seviyesine çok iyi etki ettiği gösterilmiş. İkinci araştırmamızda botoksla ilgili. Şimdi botoks, tabii ki bir kere şöyle bir uyarı yapalım. Herkesin yaptırması gerekmiyor. İnsanlar da korkuyor botoks yaptırmaktan. Ama çok işte 2002 yılından beri FDA onayı olan bir ilaç diyelim. Yani sonuçta kaslara doğrudan ilaç olduğu için de doktorlar tarafından yapılması lazım. Yani doktor olmayanlara botoksun yaptırılmaması lazım. Bu tabii ki giderek süresi azalıyor, botoks süresi. Burada bir çalışma yapılmış. Çünkü yeni zayıflama ilaçları da çok kullanılmaya başlandı. Yani gereksiz olarak da kullanılıyor. Ben de etrafımda görüyorum. 3-5 kilom var. Bunları hatta dün işte bir danışanım dedik, hocam bir 8-10 kilo versem nasıl olur dedi. Dedim ki hiç kilo vermene gerek yok. Boyum 1.65, kilon da 63-64. Yani daha fazla vermene gerek yok. Yok hocam böyle 7-8 kilo versem dedi, bir şu ilaçlardan kullansam dedi. Sakın dedim. Bir, doktor kontrolüne mutlaka git. İkincisi de bu sana değil. Yani body mass indeksin biraz yüksek olması lazım. İşte 30'un üzerinde olması lazım. Biraz şey olması lazım ama önüne gelen kullanıyor. Botoksun yeni zayıflama ilaçları kullanan kişilerde etkisinin daha hızlı geçtiği gözlenmiş. Daha hızlı derken normalde botoks süresi de artık yavaş yavaş aşağıya indi, botulinum toksini süresi. Yani 5 ay falan gidiyorsa, 20 hafta falan gidiyorsa o 16-17 hafta. Çünkü kaslara yönelik yeni zayıflama ilaçları biraz kasları eritiyor. Yeni zayıflama ilaçları kullananlarda doktor kontrolünde olmasının sebebi dediğim, mutlaka egzersizle beraber bu ilaçları kullanmaları lazım. Yoksa kastan gidiyor. Kastan gidince vücuttan gider. Yani İki yere gider dedik. Ya karaciğere gider ya kasa gider. Kasa gitmesini istiyoruz. Erimesini istiyoruz. Orada kullanılmasını istiyoruz enerji olarak. Oraya gidemezse karaciğere gidecek. Maalesef böyle bir süreç var. O iki şekilde uyarımızı yaparak iki araştırmamızı paylaşmış olalım.
1: Hocam o zaman asıl konumuza gelelim mi? Lenfödemi konuşacağız bu hafta. Sayın Borman'a lenfödem nedir diye başlayalım. Öncelikle kelime tanımını bir yapalım dinleyenlerimize, bilmeyenler için, ve vücudumuzda nasıl oluşur, nedenleri ve ilk belirtileri nelerdir Sayın Borman?
0: Araya bir gireyim Pınar Hocam'la ilgili. Biz Pınar Hocam'la başka yerlerde de program yapıyoruz. Şimdi kafamda öyle bir oturmuş ki Pınar Hoca deyince aklıma lenfödem, lipödem geliyor. Lenfödem deyince, lipödem deyince aklıma Pınar Hoca geliyor. Yani ikisinin bir senkronizasyonu var. Yani dinleyicilerimiz de işin, yani zaten dernek başkanı kendisi, bu işin en uzman kişisinden dinliyoruz bunları. Özür dilerim tekrar.
2: Sağ olun, çok mersi. Lenfödem, lenf damarlarında doğuştan ya da sonradan ikinci nedenlere bağlı olarak gelişen yetmezlik sonucu, özellikle kollarda, bacaklarda ama vücudun her yerinde olabilir, yüz dahil, genital organlar dahil, olabilen bir ödem hali, yani proteinden zengin sıvının birikmesi durumu. Klinikte biz bunu nasıl görüyoruz? Şişlikler. Halk arasında buna fil hastalığı deniyor. Ama tabii fil hastalığı terminolojisi kötü bir şey. Yani her lenfödem hastası fil hastası olmuyor. Fil hastalığındaki gibi ilerlemiyor. Lenfödemde özellikle bizim dernekle ilgili çalışmalarımız son 11 yıldır çok yaygın bir uğraş verdiğimizden dolayı farkındalık arttı. Kanser cerrahileri sonrası çok görüyoruz biz, ama pediatrik, yani çocuklarda, primer konjenitallerde maalesef halen bize çok ileri evrede çocuklar geliyor. Farkındalık inşallah bunda da artacaktır diye düşünüyorum. Yani lenfatik yetmezlik sonucu oluşan şişlikler olarak halk arasında bunu tanımlayabiliriz.
0: Hocam orada ben de şeye girmek isterim. Şimdi damar sistemi, sinir sistemi bize tıp fakültesinde de çok öğretilen bir sistem ama lenf sistemi o kadar güzel öğretilmiş bir sistem değil. Kendimizi eleştirelim. Şimdi ben estetik hekimliği yapıyorum ama estetik hekimliğinde de lenf drenajının ne kadar önemli olduğunu yüzde. Çünkü dövme siliyoruz mesela, o da lenf sistemi tarafından sildiğimiz dövmeler, o boyalar, pigmentler lenf sistemi tarafından emiliyor. Her yerde, yani cilt

0: kalpte de lenf sisteminin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Hatta en son araştırmada işte 5-6 yıl önce beyninde bir lenfatik drenajının olduğuna yönelik araştırmalar çıkmıştı. Onda da artık yani beynimiz de kendini bu anlamda temizliyor ama lenf sistemi temel olarak vücudumuzda ne işe yarıyor?
1: Şimdi şöyle, lenf sistemi beyaz kan sistemi. Biliyoruz toplar damarlar var, kirli kanı götürüyor, atar damarlar var, temiz kanı taşıyor. Lenf sistemi de aslında toplar damarların taşıyamadığı büyük partikülleri, yani bir çöp sistemi gibi düşünelim. Hani bunu vücudun çöp taşınamayan damarlardaki makro ve mikro moleküllerini taşıyor. Yani atılan şeyleri taşıyor. Bu yüzden lenf sistemi çok önemli. Dediğiniz gibi son yıllarda tüm vücutta olduğu gösterilmiş. Eskiden beyinde yoktu, gözde yoktu deniyordu. Ama beyinde de var ve hatta Alzheimer, demans gibi hastalıklarda şu anda yurt dışında ameliyatlar yapılıyor. Lenf damarları ile ilgili, lenf damarların daha da büyütülerek dolaşımı daha iyi sağlanması ve buna bağlı olarak da Alzheimer belirtilerin azaltılması yönünde çalışmalar var. İnşallah gelecekte belki de tedavide lenf drenajının veya cerrahilerin demans ya da Alzheimer'da bile etkili olacağını görüyoruz. Yani bu beyaz kan olarak biliniyor, büyük partikülleri taşıyor ama yetmezliğinde her şey etkileniyor. Elimiz kesiliyor değil mi bıçakla? Orada yine lenfatik sistem devreye giriyor. Veya siz dediniz işte yüzdeki şişlikler, hepsi aslında bunların lenfödem. Romatoid artrit gibi hastalıklarda, iltihaplı romatizmal hastalıklarda bile oluşan eklem etrafındaki ödemin lenfödem olduğu gösterildi. Bu yüzden lenfatik sistem çok önemli ve tedavi yöntemleri her hastalığa etki edebiliyor.
0: Çünkü şimdi lenf sistemi kafamızda iyi oturması lazım. Bak biz doktorların bile o kadar iyi oturmuş olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Doğru.
0: Çünkü diyelim ki enfeksiyon kaptık. Enfeksiyonda ne oluyor? Lenf nodüllerimiz
1: Büyüyor.
0: hemen büyüyor. Şimdi lenfödem var bir de. O da lenf sistemi hastalığı. Lenfödem dediğim zaman hocamızın dediği gibi fil hastalığı gibi tüm vücut şişecek diye anlıyoruz. Ama yüzdeki küçük şişkinlikler, enfeksiyon sırasında lenf nodüllerinin büyümesi, yani vücudumuzun tamamını kapsayan ayrı bir sistem var ve bu sistemle ilgili uyku gibi bence yeterince ilgilenilmemiş bir bölüm. O yüzden teşekkür ederiz hocam.
1: Yok, rica
0: Yani bu
1: ederim.
0: lenf sisteminin kullanılması önemli.
1: Çok önemli.
0: Sonuçta enfeksiyon kaptığımızda da lenf
1: Tabii lenf
0: nodülleri.
1: nodları şişiyor. Çünkü bütün orada mikropla savaşan hücreler, onu iyileştirmeye çalışan hücreler hepsi lenf nodlarına geliyor. Orada temizleniyor, orada mücadele, ondan sonra vücuda yayılıyor. Dolayısıyla bu lenf nodları aslında çok önemli. Kanser ameliyatlarından sonra lenf ödemi görüyoruz. Kolda şişlik oluyor, meme kanseri geçiriyor kadın hastamız. Kolunda bir ay sonra, 15 gün sonra, hatta 30 yıl sonra bile lenf ödem gelişen hastalar var. Aslında bu tüm kanser hastalıklarında geçerli. Yani pelvik organ kanserlerinde, over yumurtalık kanserinde, rahim kanserinde, rahim ağzı, malign melanom cilt kanserlerinde lenf nodları temizlenince etrafta lenfatik dolaşım bozuluyor. Ve o bölgeyi drene eden, o bölgeyi temizleyen lenf damarlarının olduğu yerde de şişlik ortaya çıkıyor. Şimdi bu adet öncesi dönemde bile, hani genç kadınlar bilirler, bir vücutta bir şişlik olur. Böyle yüzler şişer, işte kolum, ayağım şişiyor der, karnım şişiyor der. Aslında bunlar da yine hormonal değişikliğe bağlı olarak lenfatik sistemin etkilenmesine bağlı ve bizim yaptığımız lenfatik drenaj onlarda da çok etki ediyor.
0: Yani vücudumuzda herhangi bir yerde az veya çok şişlik varsa lenften kaynaklı olabilir diye aklımıza gelmesi lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi çocuklara tekrar döneceğim. Burada özellikle farkındalığı arttırmak istiyorum. Çocuklarda özellikle uzuvlardaki şişliklerde çok gereksiz tetkikler yapılıyor. Kimsenin aklına lenfödem gelmiyor. Halbuki lenfödemle ilgili çok basit tetkikler var. Ultrasonografi ile bile basit, hani invaziv olmayan, radyasyonu olmayan lenfödem tanısı çok rahat konuyor. Ama bize gereksiz işte romatoloji ile ilgili tetkik yapılmış, hemihipertrofi düşünülmüş, tetkik yapılmış. Çok gereksiz şeyler uygulanarak çocuklar geliyor. O yüzden özellikle kadın doğum, yeni doğan hocalarımızın veya annelerin, genç annelerin çocuklarında eğer bir yerlerinde şişlik varsa, kol, bacak, genital bölge veya yüzde, beslenme bozukluklarında bile intestinal sistem dediğimiz bağırsak lenfödemi olabiliyor. Nefes darlığı varsa, tabii bunlar yeni doğanda, yani bebekken ortaya çıkıyor ama toddler dönemi dediğimiz yürüme döneminde bir yaştan sonra ortaya çıkan şişliklerde mutlaka lenfödemi de akla getirmek gerekiyor. Bunu da

0: buradan vurgulamak istiyorum ama biz polikliniklerimizde hep kanserli hastaları görüyoruz. Lenf nodu alınıyor, işte radyoterapi yapılıyor. Biliyorsunuz bütün vücudumuzun üzeri, cildimizin üzeri lenfatik ağlarla kaplı. O yüzden zaten bir yerimiz kesildiğinde de oluşan şişlik lenfödem ama onu lenf damarları normal olduğu için kısa sürede toparlıyor ve iyileşiyor. Ama lenfatik sistemde bir sorun varsa işte bu sıvılar kalbe, oradan da böbreklere gidip atılamadığı için vücutta birikiyor.
1: Sayın Borman, peki toplumda ne kadar yaygındır?
0: Toplumda çok yaygın. Türkiye'de biz de çalışmasını yapmaya çalıştık ama çok kesin veriler elde edemedik. Çünkü çok yaygın bilinirliği olmadığından dolayı ama ben size yurt dışı verilerini söyleyebilirim. Pediatrik lenfödem 100 binde 6-7 civarında gözüküyor. Bazı ülkelerde tabii daha fazla olmak şartıyla kanser hastalarının üzerinden konuşabiliriz. Meme kanserinde %60'a varan oranlarda görülüyor. Endometrium yani rahim ağzı ve yumurtalık kanserlerinde %85'e varan oranlarda görülebiliyor. Bu yüzden de erken tanı çok önemli. Yani aslında bizim prehabilitasyon dediğimiz bir şey var. Hasta ameliyata girmeden meme kanseri olmuş veya işte başka bir ameliyata girecek eğitim verilmesi gerekiyor hastaya. Bakın siz de bir süre sonra kolunuzda şişlik olursa hemen fizik tedavi hekimine gidin. Veya ayağınızda şişlik olursa fizik tedavi hekimine gidin. İşte kilo kontrolünüzü yapın. Önlemlerin anlatılması gerekiyor. Ama maalesef benim çalıştığım tüm hastanelerde biz bunu yapmaya çalıştık ama tüm Türkiye'de maalesef bunu başaramadık. İnşallah cerrahi bölümlerde birer konuda hemşireler eğitim verecek. Yani bunun olabilirliğini söyleyecek, önlem alınması için gerekenleri hastaya eğitimle anlatacak.
2: Normalde hocam hastalığa, kansere bağlı olmaksızın lenfödem görülüyor mu?
1: Tabii.
2: Hastalar neye dikkat etmeli? Mesela simetrik mi olur? Ellerde, ayaklarda? Çünkü variste de şişkinlik olur. Lenfödemle varis arasındaki fark nedir? Biraz daha hiçbir hastalığa bağlı olmaksızın primer lenföden, yani doğrudan lenfödemin nasıl belirti verir?
0: Tabii. Şimdi şöyle, lenfödem kanser cerrahileri dışında en çok obezite ile karşımıza çıkıyor. Travmalar ve varis dediğimiz venöz yetmezliklerle ortaya çıkıyor. Yani varisler ilerliyor ve bu hastaların çoğu obezite artı venöz yetmezlik. Tüm bunlar lenfödem riskini arttırıyor. Obezite başlı başına bir risk. Yani hiçbir lenf sisteminde bozukluk olmasın. Obez hastaların %60'ına yakında lenfödem oluşuyor belli bir süre sonra.
2: Sorumu değiştiriyorum hocam.
0: Tabii.
2: Obez bir hasta, bacaklarında şişkinlik var. Lenfödem mi?
0: Lipödem
2: Lipödem
0: mi,
2: mi?
0: obezite mi?
2: Obezite
0: Çok
2: mi?
0: güzel. Şimdi
2: Hasta bunu nasıl anlar?
0: lenfödem her zaman asimetrik olur. Yani simetrik olanlarda bile bir asimetri vardır. Ama lipödem dediğimiz durum ağrılı yağ hastalığı, ağrıyla birlikte olur. Genellikle bacağın üst kısmı, bacağın tümü, kolları tutar ya da kalçaları. Bu hastalar belleri inceciktir, zayıf olduğu genç kızlık dönemlerinde. Ama hep kalça ve bacaklarda bir kalınlık vardır. Kiloyla ilerleyen lipödem her zaman simetriktir. Kiloyla ilerleyen lipödemde ayak dorsumunda şişlik yoktur.
2: Ayak
0: El ve
2: üstünde yani.
0: ayak üstünde ve el üstlerinde, el ve ayak tutulmaz lipödemde. Ama lenfödemde hem parmaklar hem el hem ayak parmakları, ayaklar tutulur. Ve lipödem her zaman saf bir lipödem simetriktir. Ama beraberinde varis varsa tek taraflı, o zaman lipödem zemininde bir hafif asimetri görebiliriz biz. Obezite ise vücutta genel yağ dokusunun artması. Lipödemde orantısız bir artış var. Yani hasta kilo alsa bile en çok kiloyu bacağı alıyor, kalçası alıyor, kolları alıyor. Ama normal bir obezitede lenfödem ya da lipödem yoksa karnı alır, kolları, bacakları orantılı şekilde alır. Aradaki farklar bunlar. Tabi Stenmer dediğimiz bazı bulgular var muayenede. En iyi tanıyı biz ultrasonla koyuyoruz. Beraber olan hastalıklarda özellikle. Ama klinikte ağrı varsa, bacağında şişlik varsa, parmakları ya da ayağının üzeri ya da ellerinin üzerinde tutulum yoksa bu lipödemdir, simetrikse. Ama tek taraflı bir tutulum veya iki taraflı olsa bile bir tarafta daha fazla tutulum, parmaklar şiş, elin üstü şiş, ayağın üstü, ayak parmakları şiş, renk değişikliği, iltihaplar olabilir. Bir yere çarptı mesela hasta ya da bir cilt bütünlüğü bozuldu, bir dal kesti, bir kızartma yaparken yemekte yemeğini yapıyor kadın hasta, çok görüyoruz. Kızarır anında, o kolu şişer, ödem birdenbire artar. Hatta

0: Sıcaklık meydana gelir, ısı artışı meydana gelir. Enfeksiyonlar görülür lenfödemde. Çünkü proteinden zengin sıvı birikiyor. Ama lipödemde enfeksiyon selülit dediğimiz asla gözükmez. Çünkü biriken şey yağ. Birinde proteinden zengin sıvı, birinde
1: Ya.
0: adipoz dokunun farklı yerlerde birikmesi. Ve lipödemdeki adipoz doku çok
1: Yağ
0: farklıdır.
1: dokusu yani.
0: Yani yağ doku çok farklıdır obezlerden. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı body mass index'e, vücut kütle indeksine sahip kişide yapılan çalışmalarda normal kişilere göre lipödemli yağ dokunun daha inflame yani yangısal olduğu ve daha fragil olduğu gözükmüş. Morarmalar olur lipödemli hastalarda. Ya ben bunu nereye çarpmıştım hiç hatırlamıyorum. Çok obez oturup kalkarken bile hastayı oturtun kaldırın oturduğu yerler iz yapan yerlerde morarmalar ortaya çıkar. Çünkü yağ dokunun özelliği fragil yapılan genetik çalışmalarda ve lipödem genetik geçişlidir. Yani şimdi eskiden %60 deniyordum. Biz bu öyküyü alırken ben eğitim de veriyorum bu konularda. Şunu sormalarını istiyorum asistanlarıma veya öğrencilerime. Anne baba değil. Annenizde, teyzenizde, anneannenizde ya da halanızda, babaannenizde bacaklarda kalınlık, kalçada kalınlık var mı? Bunu sorduğunuz zaman inanın %90-95'lerde genetik geçiş. Yani anne tarafından ya da hala, babaanne tarafından geçiyor. Lenfödemde genetik geçiş olabiliyor. Bazen çok nadir aileler görüyoruz ama sporadik çıkıyor. Lenfödem, lenf damarındaki yetmezlik, primer olarak. Hani altta yatan bir neden yok. Bunun da 30 yaşında başlayan tipi var. Bu nasıl başlıyor? Ellerindeki takılar sıkmaya başlıyor. Kadınların yüzükleri sıkmaya başlıyor. Ayakkabı sıkıyor. Ya diyor ki bir tarafımda benim ayakkabı sıkıyor ama öbür tarafımda çok rahat oluyor. Aynı numarayı giyemiyor hasta. Veya dar pantolon giyiyor, bir tarafı acıtıyor. Kasık bölgesinden mesela çok sıkıyor dar kotlarda. Yani bir asimetrik şişlik oluyor. İlk belirtiler ağırlık hissi ve bu takıların dar şeylerin sıkmasıdır. Ama ondan sonra görsel olarak şişliği görebilir. Bu ilk dönemde de yatınca şişlik düzelir. Sabah kalktığında hiç şişlik olmaz. İlerleyen dönemlerde günün
1: Akşama doğru.
0: akşama doğru olur lenfödemde. Ama ondan sonra lenfödem ilerleyen bir hastalık. Lipödem gibi kiloyla değil. Kilo da önemli ama kendiliğinden ilerliyor. Tedavi edilmezse eğer lenfödem cilt altında fibrozis ve o fibrozis de adipoz dokuya
1: Yani
0: dönüyor.
1: sert dokular yağ dokusuna dönüşüyor.
0: Aynen fibrozis yağ dokuya dönüşüyor. Biz kongrelerde hep konuşuyoruz. Hani böyle çok ileri lenfödemde cerrahi teknik olarak mutlaka konservatif yani cerrahi olmayanlar yapılacak ama cerrahi teknikler içerisinde de liposakşını öneren otörler var bu konuda. Çünkü lenfödem ilerleyince artık o bölge sertleşiyor ve o yağ doku çok artıyor. Böyle bir durum söz konusu.
2: Hocam tedavi yöntemlerini soralım mı?
1: Yani tedavi önemli
0: Tedavi.
1: çünkü
0: Hangisi? Lenfödem'de.
1: evet
0: Lenfödem.
1: lenfödemde tedavi önemli çünkü bu hastalar bir doğru teşhis konulamıyor benim anladığım.
0: Doğru. Hı.
1: İki teşhis yanlış olursa zaten yanlış tedavi uygulanıyor da doğru bir herhalde tedavisi de çok yapılamıyor gibi bir durum var. Lenfödemin nasıl tedavi yapılması lazım?
0: Lenfödemde erken tanı ve tedavi çok önemli. Onu tekrar vurgulamak gerekiyor. Bu konuda uzman fizik tedavi hekimlerinin gözetiminde mutlaka yapılmalı bu tedaviler. Bizim tedavilerimiz tabii ki kişilerin yaşına, genel durumuna, yaşam tarzına, kilosuna göre değişiyor. Ama temelde uyguladığımız komplet boşaltıcı dekonjesif terapi dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemde ilk 3 hafta veya 2 hafta hastanın durumuna göre sağlık merkezinde yapılıyor. Özel masajlar yapıyoruz. Masaj deniyor ama drenaj tekniği aslında. Sonra bir takım teknolojik cihazlar çok gelişti. Her merkezde yok bunlar. O cihazlara hastalar giriyor. Sonra da bandaj yani kompresif basınç tedavileri uyguluyoruz. Ve eğer ileri dönem değilse %100'e yakın yani diğer uzvuyla benzer sonuçlar alabiliyoruz. Erken dönem o yüzden çok önemli. Ama Lenfödem için hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Bu aktif tedavi döneminden sonra da hastalara mutlaka öz bakımı anlatmak gerekiyor. İdame dönem dediğimiz hayatının sonuna kadar bu hastalıkla yaşayacak. Hasta bir kere bunu bilmeli. O yüzden günde bir saatini kendisine ayıracak. O bir saatte bu aktif tedavi döneminde öğrettiğimiz drenajı yapacak, masajı yapacak, kendi kendine bandajlamayı yapacak ve haftada iki gecede gece bandajı yapacak. Tabii ki bunun yanında cilt bakımı her iki dönemde de çok önemli. Bir şey batmayacak, bir şey çizmeyecek, tırnaklarını derin kesmeyecek. Aynı zamanda güneşten direkt hani temas olması, güneş kremlerini kullanacak, cilt bakımı devam ediyor. Egzersiz olmazsa olmaz, mutlaka kasları güçlendirdi egzersiz ve en önemlisi de tabii kilo kontrolü olmak zorunda. Kilo hem lenfödemin hem lipödemin en büyük düşmanı diyebiliriz. Bu çerçevede tabii ki tedaviler her hastaya göre bireyselleştirilerek yapılıyor.
2: Beslenmeyi konuşmazsak olmaz hocam. Peki gelen hastalara özel bir beslenme yöntemi tavsiye ediyor musunuz? Değiştirmeleri gerekiyor mu?
0: Gelen hastaların öncelikle yanlış inançları var. Proteinden zengin sıvı birikiyor diyor doktorlar. Ve ben hiç protein almayayım o zaman. Böyle bir şey yok. Tam tersi. Lenfödemde özel bir diyet yok. Çocuklarda olan hani karın içi lenfödem haricinde bebeklerde olan. Ama sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme. Anti-inflamatuar beslenme çok önemli. Çünkü lenfatik dokuda da lipödemde de aynı şeydir. Hani inflamasyon olduğu için anti-inflamatuar beslenme. Ama bizim Akdeniz klasik hani sabah kahvaltısını yapacak, iki ana öğün, iki ara öğün yapabilir. Sağlıklı beslenecek, trans yağlardan kaçınacak, paketlenmiş gıdalardan kaçınacak. Meyvesini, sebzesini, yağını da alacak, proteinini de alacak, karbonhidratını da alacak. Bunların tümünün yer aldığı, abur cuburdan paketlenmişlerin olmadığı, rafine gıdaların olmadığı, rafine un ve şekerin bir beslenme tarzı tabii ki çok önemli.
1: Yanlış tedavi gördünüz mü hocam? Veya en saçma gördüğünüz yanlış tedaviler neydi lenfödemde?
0: Hacamat yapılıyor lenfödemde, sülük yapılıyor lenfödemde, iğnelerle işte nöral terapiler yapılıyor lenfödemde. Bunların hepsi bize geldi. Yaralarla gelen hastalar oldu. O cildin tam tersi korunması gerekiyor. Eski bilgiler biraz değişti. Tabii ki çok acil durumlarda damar yolu bir sefer açılabilir. Onda bir sıkıntı yok. Hani her zaman olmamak kaydıyla. Ya da derlerdi ki işte elini yukarıda tut. Hasta böyle omuzda adezif kapsülit dediğimiz yapışıklıklarla bize geliyor. Niye? Doktor bana dedi ki havada tut elini. Havada tuttuğu için omuzunda sakatlanma oluyor. Yani bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ağır kaldırma demiş, iş yapma demiş, hiçbir şey yapma demiş. Böyle bir şey yok. Şimdi lenfödem tedavisinden sonra biz özel çoraplar, bası giysileri veriyoruz. Hasta o bası giysisini giydiği zaman her türlü hareketinde özgürdür. Diğer hasta olmayanlar gibi hiçbir şekilde biz kısıtlama vermiyoruz. Bu psikolojiyi de bozuyor. Hastaların psikolojileri çok bozuk. Onu yapma, bunu yapma, onu yeme, bunu yeme. Hani gereksiz şeyleri de kısıtlıyor bu konuda uzman olmayanlar. Hasta depresyonlarla bize geliyor. Halbuki hastaya bunun doğru yönlerini anlatmak lazım. Bu tedavisi var. Ama tabii ki ben hani oturayım, hiçbir şey yapmayayım, yememe içmeme devam edeyim ama iyi olayım. Emek harcamadan iyilik olmuyor. Bunları vurgulayıp hasta eğitimini iyi yaparsak biz sonuçlar mükemmel oluyor.
2: Sayın Borman, günlük yaşamına devam etsin diyorsunuz hasta ama benim karşılaştığım daha çok meme kanseri sonrası tedavilerde dediğiniz gibi arkadaşlarım da gözlemliyorum yakınlarında günlük hayatına devam etsin derken en azından ağırlık kaldırmayı yasaklıyor musunuz? Çünkü bunu biliyorum. Tamam, normal kullanabiliyorlar kollarını ama ağırlık kaldırma konusunda ne
0: kesinlikle
2: diyorsunuz?
0: Kesinlikle yasaklamıyoruz. Bu yanlış bir bilgidir. Düzeltmek istiyorum. Son yapılan çalışmalarda, hatta son demeyeyim 10 yıldır bu bilinen bir şey. Ağırlıklarla yapılan egzersizler, tabii ki hani 10 kilo 100 kilo demiyorum ama 6-7 kiloya kadar progresif artacak. Yani birdenbire 7 kiloyu kaldırmayacak hiç ağırlık kaldırmayan biri. Ama ilerleyici yani ilerleyerek direnci arttırdığımız ağırlık kaldırma egzersizleri tam tersi çok faydalı. Su içi egzersizler çok faydalı. Biz sadece şunu istemiyoruz. Tekrarlayan hareket mesela. Yarım saatten fazla ütü yapmasın, yarım saatten fazla elektrik süpürgelerini kullanmasın ama yarım saat. Zaten normal insan da yarım saatten fazla aynı işi yapabilir misiniz? Yapamaz, 5-10 dakika dinlenecek tekrar yapacak. Ama bize öyle geliyor ki yemek yapmamış hasta, hiçbir şey yapmamış, bunlar yanlış. Ağırlıkla egzersiz de çok rahat yapabilir ağırlıkları. ilerleyici olarak arttırarak yarım kilo ile başlar. 1 kilo, 1,5, 2, 2,5, 3, yani kaldırabildiği şeye kadar kaldırabilir. Hiçbir zararı yok ama hepsi bası giysisinin içerisinde olacak. Bu çok önemli. Yani çorabını giydiği zaman hiçbir kısıtlılık yok hastada.
2: O zaman son mesajınız da bu mu olsun?
0: Kollarını,
2: evet, bacaklarını eğer bası çorabı varsa kullansınlar.
0: Tabii, kesinlikle kullansınlar. Yürüyüşlerini yapsınlar. Koldaki lenfodemde de yine yürüyüş yapacak. Çünkü aerobik egzersizin farklı bir etkisi var. Endorfin salınıyor, mutluluk hormonu. Kardiyovasküler

0: kardiyovasküler sisteminiz gelişiyor, performansınız, enduransınız artıyor. Bunlar çok önemli. Yani sadece kol egzersizi değil, yürüyüşün de yapacak. Zaten alt ekstremite hastaları mutlaka yürüyecek. Ama bir de bizim lenf ödem egzersizlerimiz var. Onu uzmanlar zaten veriyor. Onları da ayrıca yapacaklar. Günde 60 dakika kendilerini ayıracak.
1: Tıp eskiden biraz daha hareketsizliği savunuyordu. Mesela bel ağrısında yatarak geçilir diyordu. Şimdi bel ağrıyan hastalarda, diz ağrısında dinlenerek geçilir. Yüksek çıkmayın. Hatta ben bir sosyal medyada bir şey paylaşmıştım. Diz ağrısı olanlarda bile merdivenler çıksın diye. Tamam mı? Çok tepki gelmişti. Ama tıbbın son 3-5 yıldan beri söylediği şu: her zaman hareket edeceksin. Kaslarını, kemiklerini ihmal etmeyeceksin. Lenf ödemde de o, lip ödemde de o. Yani hareket, bir şekilde hareketi sağlayacaksın.
0: Hareket bereket.
1: Evet, kesinlikle öyle bir şey. Vücut hareket istiyor. Dinlenme fazla olmayacak. Yani bel ağrısında önceden de bilirdik, işte sert bir yerde yata yata dinlen, bel ağrın geçsin. Geçmiyor abi, geçmiyor. Ama hareket edince oradaki, yani kasları unutuyoruz biz. Yani lenf ödemde, lip ödemde, hepsinde, obezitede kaslar kadar önemli bir şey yok ve bu kasları da tek çalıştırmanın yolu iyi bir egzersiz. O yüzden hep hareket istiyoruz tıpta.
0: Evet, hareket
2: Atalarımız
0: çok
2: boşuna
0: önemli.
2: dememiş, işleyen demir
0: Demir
2: ışıldar diye.
0: ışıldar, doğru.
2: Sayın dinleyenlerimiz, bugün lenf ödemle ilgili yaşamı kolaylaştıracak ipuçlarını paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuz. Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman'a değerli vaktini bizlere ayırdığı için, bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah hastaları biz en erken dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine, FTR hekimlerine bekliyoruz.
2: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: sabahın ilk ışıkları. Henüz şehir tam anlamıyla uyanmamış. Gökyüzü gecenin sessizliğini usul usul sabaha bırakırken sokaklarda tanıdık bir telaş başlıyor. Kapılar bugün başka türlü açılır. Dualar bugün başka türlü yükselir. Kalpler bugün biraz daha yumuşar. Çünkü bugün sıradan bir bayram sabahı değildir. Bugün teslimiyetin, sadakatin ve paylaşmanın en derin şekilde hissedildiği mübarek bir vakittir. Hazreti İbrahim'in sadakati, Hazreti İsmail'in teslimiyeti ve insanın sahip olduğunu paylaşarak Rabbine yaklaşma arzusu. İşte bütün bu duyguların birleştiği o büyük manevi iklimin içindeyiz bugün. Kurban Bayramı'nın anlamını, dinimizdeki yerini, kültürümüze bıraktığı derin izleri ve gönül dünyamızdaki karşılığını konuşacağımız Gönül Payı programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Zafer Koç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Zafer Hocam.
1: Hoş bulduk, sağ olun efendim.
0: Zafer Hocam, kurbanın çok önemli bir ibadet olduğunu biliyoruz ve kurban ibadeti denildiğinde çoğu zaman zihinlerde önce paylaşmak, et dağıtmak, bayram sofralarının oluşu canlanıyor ama kurbanın özünde çok daha derin bir mana olduğunu da tahmin ediyoruz. Dinimiz açısından kurbanın anlamı nedir ve insan neden kurban keser?
1: Evet, güzel bir soru. Bunu öncelikle dinleyicilerimizin bayramını kutlayarak başlamakta fayda görüyorum. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Kurban bayramları mübarek olsun. Huzurlu, mutlu, güzel bir şekilde anılarla dolu güzel bir kurban bayramı yaşamalarını temenni ediyorum. Sözlerimize başlarken Allah'a hamd ediyorum.

0: Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sonsuz salatü selam olsun. Dediğiniz gibi Kurban Bayramı özel bir gündür. Müslümanlar için Zilhicce ayının hicri takvime göre, kameri ay hesabına göre Zilhicce ayının 10. günü, yani Zilhicce hicri takvimlere göre aylardan birisinin ismidir. 10. gününde bu Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekleşir. Tabi bu kameri ayla güneş ayı hesabı her gün, her sene 11 gün değiştiği için bu sene de inşallah 26 Mayıs dönemine denk geldi. Ve seneye bu daha da değişik olacak. Evet, kurban dediğimizde kelime anlamıyla tanımlamakta fayda görüyorum. Kurbanı Türkçe'de de kullanıyoruz. Hatta böyle halk dilinde konuşurken işte sana kurban olurum diyoruz. Ne kadar güzel bir cümle, ne kadar güzel bir ifade.
1: Anneler evlatlarına söylerler değil
0: evet,
1: genelde.
0: Evet, annelerin evlatları için söyledikleri bir ifade. Yani feda olayım ben sana, senin için ben canımı veririm, senin için ben her şeyimi veririm anlamındadır. Dolayısıyla kurban kelimesi Arapça bir kelime olarak kurbiyet dediğimiz, yakınlaşma dediğimiz, yakın olma, yanında olma, onunla beraber olma anlamına gelen bir kelimedir. Ve kurbanı da Allah için kestiğimizden dolayı kurban kelimesiyle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Allah'a olan sevgimizi bu şekilde kurbanla ispatlamış, göstermiş oluyoruz. Dolayısıyla kurban ile biz Allah-u Teala'ya olan inancımızı, imanımızı ve onun emirlerine olan kabulümüzü, onayımızı kurban keserek göstermiş oluyoruz. Aslında baktığımızda hayatımızda pek çok defalar hayvanlardan istifade ediyoruz. Tabii. Yani hayvanları kesiyoruz, onlardan istifade ediyoruz, etinden, derisinden, kemiğinden vesaire. Kurban Bayramı'nda da yaptığımız aynı şey aşağı yukarı. Yani yine bir hayvanı etinden, derisinden istifade etmek için. Ama Kurban Bayramı'nda kesilen o kurbanın niyeti başka oluyor. Onun niyetinde farklı bir şey söylüyoruz. Dolayısıyla günlük normal kestiğimiz hayvanlardan Kurban Bayramı'nda kestiğimiz hayvan çok çok farklı. Birisi ibadet olarak, bir diğeri ise normal adet dediğimiz, yani yeme içme ve beslenme amacıyla kestiğimiz hayvanlar.
1: Peki Zafer Hocam, az evvel söylediğim insan neden kurban keser sorusunun yanıtı sadece bu sözlerinizde mi gizli, yoksa bunun daha derin ve tarihi bir hikayesi var mıdır?
0: Evet, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam zamanında, o da Hicri 2. yıla denk gelir.
1: Evet.
0: Yani Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret ettiğini biliyoruz. 624 yılında da Medine'ye geldiği zaman bakıyor ki bazı kutlamalar, çünkü orada Arap kabileleri var ve Yahudi kabileleri var. İç içe geçmiş ve bunlar kendilerine göre kutlamalar yapıyorlar ama o kutlamalar biraz daha böyle anlamsız diyelim, ya da böyle akla mantığa uygun düşmeyen, gereksiz eğlenceler yaptıklarında Peygamberimiz onlara soruyor. Bunlar bizim diyorlar kutladığımız özel günlerimiz. Ve Peygamberimiz hicretin 2. yılında, 624 yılında iki bayramı var Müslümanların diye hem Ramazan bayramına hem de Kurban bayramına işaretle biz bayramlarımızı bu şekilde yapacağız diye başlangıcı öyle olmuştur. Ama bu Peygamberimizin başlangıcı. Fakat Kur'an-ı Kerim'e, insanlık tarihine baktığımızda Maide suresinde özellikle orada benim çok hoşuma gider. Adem'in, Hazreti Adem'in iki oğlu vardır. Habil ve Kabil'dir. Bunlarda ilk defa kurban olayının bu iki çocuk arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Aralarında çıkan bir problem ya da bir anlaşmazlık, artık ayetlerde bu neden çıktığı belirtilmez ama biz onu tarih kitaplarında baktığımızda bir şekilde aralarında bir problem çıktığını, babalarının ise, yani Adem Aleyhisselam'ın ise İkisinin de birer kurban kesmesini ve bu kurbanların hangisininki kabul olursa onun haklı, diğerinin haksız olduğunu ifade eder. Bu da Maide suresinde 27 ve 31. ayetler arasında 5-6 ayette böyle detaylı olarak anlatır. Neticede iki kardeş kurban keser, birinin kurbanı kabul edilir, diğerininki kabul edilmez. Demek ki samimiyet yoktu.
1: Kabul edildiğinin işareti nedir Zafer Hocam?
0: Kabul edilmesinin göstergesi olarak gökten

0: Bir ateş,
1: Hmm.
0: kıvılcım mesela yıldırım gibi bir şeyin kurbanın birisinin üzerine düşmesiyle onun o kurbanın geçerli olduğuna dair bir işaret varmış. Dolayısıyla kardeşlerden birisi, bunlar da Habil ve Kabil. Hepimiz biliriz aşağı yukarı.
1: Kabil mi bu durumda haklı çıktı?
0: Habil haklı çıktı. Kurbanı kabul edildi. Tabii o ayetleri şimdi uzun uzun konu edinmek zamanımızı taşırır ama fakat oradaki verilen mesaja işaretle söylemek isterim. Habil'in kurbanı kabul edildiği zaman Kabil yine de kabul etmedi. Yanaşmadı buna. Yani hatasında ısrar etti. Hayır dedi ve ben seni öldüreceğim dedi. İki kardeş arasında böyle bir münakaşa çıktı. Kabil katil oldu ve kardeşini öldürdü. Ayetteki oradaki ifadede diyor ki yeryüzünde öldürülen ilk insan oldu. İlk insan oldu.
1: Çok çarpıcı bir
0: Ve
1: hikayemiş
0: bu öldürmeden dolayı da kardeşi ilk defa ölüm yaşıyor.
1: bu.
0: Bilmiyor Kabil'in olduğunu. Kardeşinin cansız, nefessiz, hareketsiz yattığını görünce panikliyor, korkuyor, zorluyor. Onun başında başlıyor ağlamaya, üzülmeye. Ben şimdi ne yapacağım? Babama ne diyeceğim derken Allah diyor iki karga gönderdi diyor. İki karga gönderdi. Bunlar da dövüşmeye başladı. Bunlar dövüşünce biri birisini öldürdü kargalardan. Ve toprağa eşeledi o karga. Hayvanlarda vardır bu.
1: Tabii.
0: Kedilerde, köpeklerde, kargalarda birçok hayvanlarda vardır. Böyle leş olduğu zaman yani ölüsü olduğu zaman hayvanın onu ortada bırakmaz. Onu eşeler,
1: Kapatır, örtmeye
0: üstüne
1: çalışır.
0: toprak örter ve kapatır onu. Bunu görünce Kabil kendisini kınıyor ve diyor ki bana ne kadar yazık. Kardeşimin cesedinin ne yapacağımı bile bilemiyorum. Ve onu kendisi böyle defnetmiştir. Yani kurbanın başlangıcı budur.
1: Evet, çok
0: Ve
1: çarpıcı bir
0: İbrahim
1: hikayeydi.
0: Aleyhisselam'ın, oraya da gelelim mi
1: Evet,
0: efendim?
1: gelelim
0: Oraya da.
1: tabii. Gelelim
0: İbrahim
1: hocam.
0: Aleyhisselam'ın da oğlu İsmail ile olan ilgisinde, tabii oğlu İsmail'i çok sevmektedir. Ama Allah onu kendisine sunmasını, samimiyeti, İbrahim'in olan inancının, yani peygamberler çok ağır imtihanlardan geçmiştir Yasemin Hanım. Yani bir peygamberlerin geçtiği o ağır imtihanlar bizlerde yok. Gücümüz o kadar ağır imtihanları kaldırmaya zannedersem yetmez ki Allah da bizi böyle fazla imtihanlara oğluyla imtihan etmiştir Allahu Teala. Ve neticede İbrahim Aleyhisselam o imanını, o sadakatini, Allah'a olan inancını bizzat ispatlayınca Allahu Teala İsmail'in yerine bir koç göndererek kurbanın bu şekilde olacağını, insanların bu şekilde kurban değil hayvanlardan kurban olacağını orada bize öğretmiş oldu. Günümüzde dahi yeryüzünde pek çok yerlerde duyuyoruz böyle batıl inanç olarak insanları bile kurban ettikleri var. Aslında İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'le olan o kurban sahnesi insanlık için şu mesajı veriyor. İnsandan kurban olmaz. Hayvanlardan olur ve Allah'a yaklaşmak için olur ve insanlar bunun için asla kullanılmaz.
1: Evet.
0: Bu
1: Sevgili
0: iki örnek
1: dinleyenlerimiz,
0: yeterli zannedersin.
1: çok çok çarpıcıydı hocam. Sevgili dinleyenlerimiz, sohbetimize devam edeceğiz Doktor Zafer Koç'la birlikte. Ama istiyoruz ki günümüzün belki anlamına da ışık tutacak çok hoş bir musiki çalınsın kulaklarınıza. Ömer Faruk Güney'den dinleyeceksiniz. Uyan ey gözlerim gafletten.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Zafer Koç'la sohbetimiz devam ediyor. Kendileri Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurul uzmanı. Şimdi Zafer Hocam, bu ibadetin yani kurban ibadetinin temelindeki aslında teslimiyet anlayışından da biraz bahsedelim istiyoruz. Bu ibadetin acaba bireyin iç dünyasında nasıl bir karşılığı vardır?
1: Evet Yasemin Hanım, biz şöyle bir tasnif yaparak, sınıflama, sınırlama veya gruplama yaparak söylersek zannedersem daha anlaşılır olacaktır. İbadetleri biz üçe ayırarak sınıflayabiliriz. Bedenle yapılan ibadetler, mal
0: Namaz gibi.
1: ile, evet namaz gibi,
0: Örnekleyelim.
1: namaz gibi, oruç gibi mesela.
0: Tabii.
1: Bunu bedenimizle bizzat fiilen fiziki olarak yapıyoruz. Mal ile yapılan ibadetlerimiz de vardır. Bunlar da mal ile işte kurban kesmektir. Efendim, sadaka vermektir,
0: Doğru.
1: zekat vermektir falan. Üçüncü grupta ise beden ve mal karışımı olan ibadetler. Yani hem bedenle hem de malla. Buna da örnek olarak genellikle hac ibadetini veririz. Yani hac ibadetinde uzak yerlere gidiyoruz, Mekke'ye, Medine'ye gidiyoruz ve orada ibadeti ancak öyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla hem bedenimizde hem de malımızda. Şimdi bunlara baktığımızda bu ibadetlerin hepsinde de ortak nokta insanda o Allah inancını geliştirmek, samimiyeti artırmak, Allah'a olan imanımızı, teslimiyetimizi bizzat göstermektir. Bu şekilde bir nevi insan kendi hayatını, ahlakını, davranışlarını, efendim konuşmalarını, oturmasını, kalkmasını, insanlarla olan sosyal
0: Münasebetlerini,
1: ilişkilerini, münasebetlerini bu şekilde düzenleyecektir. Yani ibadetin bir kendimize yönelik yönüne işaret etmek gerekirse, evet Allahu Teala için bunları yapıyoruz. Allah'a olan samimiyetimizi böylece göstermiş oluyoruz. Allah'a olan bağlılığımızı. Ama diğer yandan baktığımızda da bireysel olarak ve toplumsal olarak da çok yönlü bu ibadetlerin bize faydası olduğunu görüyoruz. Bireysel olarak baktığımızda mesela bir insanı düşünün ki mesela insanlar arasında Allah'a olan inancından dolayı yaptığı güzel şeyler onun ahlakını düzeltiyor. Mesela kurban bağlamında ele alırsak kurban kestiğinde bir insan Allah'a olan inancını göstermiş oldu. Kurban ortada kaldı. Kestiği hayvan ne yapacak? Bunu kestiğinden dolayı, bu işi yaptığından dolayı içinde bir iç huzur duyacak. Diyecek ki ben Allah'a olan görevimi, Allah'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Bir huzur kaynağı haline gelecek ve mutlu olacak. Ve ondan sonra bu eti kendisi yiyebileceği gibi ev halkına, komşusuna, akrabasına bunlara dağıtacak. Bunlara dağıttığı zaman ne olacak efendim?
0: Paylaşmak.
1: Ciddi manada çok güzel bir sosyal dayanışma insan.

0: insanlarla olan iletişimini güzelleştirme, iyileştirme. Mesela düşününüz ki komşunuza et götürüyorsunuz. Başka zamanlarda et götürülmez. Hediye olarak işte çikolata alırsınız ya da işte başka bir şey alırsınız. Tabii. Ama et temel gıdadır. Kurban Bayramı'nda o eti götürüp de o kişiye, kardeşinize, komşunuza, akrabanıza verdiğinizde bir kilo, iki kilo, bunun çok daha farklı bir anlamı var. Temel gıda maddesidir ve kurbanda bu paylaşılır. Ve toplumda herkesin kesmediğini biliyoruz.
1: Peki Zafer Hocam, tam da bunu soracaktım aslında. Bizim kurban etini vermemiz için komşumuzun maddi durumunun bir önemi var mıdır? Örneğin kurban kesmesi, onun da kurban kesmiş olması bir kriter midir bizim için? Yani biz kimlere kurban etini, gerçekten muhtaç, ihtiyaç sahibi olana mı veririz? Yoksa komşuya da verilir mi, varlıklı olsa dahi?
0: Evet, güzel bir soru. Evet, bu konuda da insanlarımız bazen yanlışlık yapabiliyor. Hı-hı. Ya da bilmeden hata işleyebiliyor. Evet. Hı-hı. Bu kurbanı kestiğimizde biz Allah'ın emrini yerine getirmiş olduk, inancımızı tazeledik. Ortadaki o kurbanın etinden kendimiz istifade ederiz. Hı-hı. Evimize gelen ziyaretçilerle yeriz içeriz. Evimize gelen mesela misafirleri, ziyaretçilere biz hiçbir zaman sen fakir misin, zengin misin demiyoruz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla kurban etini fakir, zengin, hı-hı, gözetmeden gelen kişilerle paylaşırız.
1: Tamam.
0: Dağıtımını yaparken de elbette ki zengin bir insan, yani kurban kesmiş birisine götürüp verdiğimizde o zaten zengindir.
1: Hı-hı.
0: Kurbanımıza bir zarar gelmez. Yani bir hata yapmış olmayız. Ancak burada önceleyeceğimiz, öncelikli olarak kesememiş olan, kurbanı kesmemiş olan, kesememiş olan, hı-hı, maddi bakımdan zayıf olan komşularımızı,
1: onları
0: kardeşlerimizi kollarsak tabii kıyırmak, asıl olan odur.
1: Hı-hı.
0: Ve onların gönlünü etmek ve böylece toplumda et yiyemeyecek durumdaki veya et alamayacak durumdaki, hı-hı, insanlara etimizi verdiğimizde zannedersem kurbanla ilgili olan dini görevimizi de böylece yerine getirmiş oluruz.
1: Hocam peki bu işin bir de aritmetiği var. Hani siz evinize gelene sorgulamazsınız hizmet ederken, etinizi paylaşırken, ama siz evinize kendi payınıza düşenden mi paylaşmalısınız? Yoksa nasılsa benim gelip gidenim fazla, o yüzden ben kendime biraz daha çok alayım, onlarla da paylaşmış olayım diye mi düşünmeliyiz?
0: Evet, burada tabii ki aile yapıları da çok önemli. Ailede kaç birey var? Aile kaç kişiden oluşmakta? Mesela düşününüz ki bir karı koca kestiğini düşününüz bir kurbanın. Bir kurbandaki iki kişinin yiyeceği et çok değildir.
1: Hı hı.
0: Eğer imkanı varsa hepsini dağıtsın. Mesela bazen insan, hı, zengindir, maddi bakımdan sıkıntısı
1: kendisini
0: yoktur.
1: Kendisini hiç almasın.
0: Hiç almayıp hepsini dağıtabilir.
1: Evet.
0: Ama aile kalabalıksa, özellikle köy yerlerinde, kırsal kesimlerimizde,
1: hı-hı,
0: bunu görüyoruz mesela. Neticede bir kurbanda bir koyun kesmiş olsa efendim, bundan 15-20 kiloluk bir et çıkacaktır. 8-10 aile fertlerin olduğu bir ortamda herhalde bu et ancak onlara yetecektir. Bu şekilde de olduğu zaman yine kurbana bir zarar gelmeyecektir.
1: Tamam.
0: Gelmeyecektir. Hı-hı. Yani kurban etini mümkün olduğu kadar kesememiş olanlara verebilmek. Ama aile ortamı kalabalık ve ailedeki bireylerin sayısı fazla ve o et de ancak ailede yetiyorsa, o şekilde de değerlendirebiliriz.
1: Tabii bu paylaşımın çok kıymeti var. İşte az önce kurbanın manevi tarafından bahsettik sevgili dinleyenlerimiz. Bir de işin kültürel boyutu var. Çünkü bizim coğrafyamızda Kurban Bayramı sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumu da bir arada tutar. Çok güçlü bir dayanışma kültürü. İşte kapılar çalınıyor, büyüklerin elleri öpülüyor, komşular ziyaret ediliyor, ihtiyaç sahipleri unutulmuyor. Kurban Bayramı'nın toplum hayatındaki yeri, o birleştirici yanı nedir ve bu bayramlar insanlar arasındaki bağı ne derece gerçekten güçlendiriyor olabilir Zafer Hocam?
0: Yasemin Hanım, bayramlar gerçekten tek yönlü, yani böyle tek amaca yönelik olmayan,
1: hı hı,
0: pek çok hedefi gözetildiği ibadetlerdir. Mesela kurban kestik, başta da ifade etmiştik, bireysel olarak ibadetimizi, Allah'a olan inancımızı tazeledik ama bunun öbür tarafında bayramlar aynı zamanda yakınlarımızla, akrabalarımızla, anne babamız yanımızda değilse onlarla, diğer akrabalarla, komşularımızla iletişimi emreden bir dindir. Yani Buna biz sıla-i rahim diyoruz. Yani akraba ilişkileri korumak. Bunun da en güzel zannedersem yapıldığı dönemler, mevsimler bayram günleridir. Kurban bayramında veya Ramazan bayramında biz kurbanımızı kestiğimiz zaman kurbanla ilgili gerekli vazifelerimizi yaptıktan sonra ne yapmamız lazım? Akraba ziyaretleri. Dijital çağdayız malumunuz.
1: Evet, evet.
0: Artık sadece bir telefonla ya da mesajla kutlamak yerine mutlaka fiziki ortam, yani göz göze, yüz yüze bakarak fiziken aynı ortamı paylaşmak esas bayramın anlamıdır. Bayrama anlam katan odur. Günümüzde evet ulaşamadığımız yerlere tabii ki mesajlarla, efendim görüntülü aramayla vesaire bayramlaşabiliriz. Ancak görebileceğimiz ortamlar, mesela babası annesi yakındır, başka bir mahalledir ya da başka bir şehirdedir ama çok uzak değildir. Gitme imkanı vardır. Ulaşım için herhangi bir sıkıntısı yoktur. Anneyi babayı görmek için mutlaka hareket etmesi ve onun ayağına kadar gitmesi, onların duasını alması, onların elini öpmesi son derece önemli. Yani bayram bize o aile, akraba, yakınlarla iletişimi, görüşmeyi, bizzat onlarla aynı ortamda oturup sohbet etmeyi, bu şekilde olduğu zaman toplum içinde insanlarla, akrabalarla, yakınlarımızla ve diğerleriyle, komşularımızla, arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde o sıcak temas, birbirimize olan güvenimizi tazelemek, birbirimizle olan o hasreti gidermek. Çocuklarımız buna alışırsa, çocuklarımızı biz bu şekilde gezmelere, akraba ziyaretlerine götürürsek, çocuklarımız da bizden aldıkları o mirası kendilerinden sonrakilere aksettireceklerdir. Günümüzde maalesef biraz tenkit gibi olacak ama lütfen öyle değerlendirmeyelim. Bu iletişim ve ilişkiler bireyler arasında, akrabalar arasında maalesef zayıf. Hiç olmazsa bayramlarda bizzat çocuklarımızla, akrabalarımızı, yakınlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, anne babamız başta olmak üzere tabii ki mutlaka onları ziyaret edip onlarla fiziken aynı ortamda beraber yaşamak, beraber vakit geçirmeyi mutlaka denememiz lazım, yapmamız lazım.
1: Bir de hocam hani zaman içinde dediniz ya teknoloji artık var ama onun dışında da işte büyüklerimiz rahmete kavuşuyor. Zaten çekirdek aileler şeklinde yaşıyoruz. Dolayısıyla ziyaret edeceğimiz insan sayısı da azalabiliyor. İşte bunu belki nasıl genişletebiliriz bilmiyorum. Hani bunu komşularla paylaşmak doğrudur. Nasıl örnek olacağımız konusu da ayrı bir önem taşıyor artık.
0: Evet, çok doğru dediniz. İnsanın annesi ya da babası veya her ikisi vefat etmiş olabilir. Dolayısıyla anne babasını...
1: Bu da
0: babasını,
1: mezarlık ziyaretleri tabii devreye
0: evet,
1: giriyor. O
0: toplumumuzda,
1: da çok değerli.
0: Evet, onu belirtecektim. Sağ olasınız. Mezarları ziyaret ve anne babayı ve yakınları toplumumuzda çok yaygın bir örf ve adettir.
1: Çok.
0: Bu şekilde ziyareti, hatta bunu bayramdan bir gün önceye, Arefe gününe denk getirir halkımız. Arefe gününde önce bir mezarlıkları, annesini babasını ziyaret eder, onunla bir nevi manevi bir diyalog, bir konuşma, bir hasbihal eder.
1: Evet,
0: konuşur.
1: Da.
0: Ben çok gördüm böyle mezarları ziyaret eden kardeşlerimizi. Orada bizzat annesiyle babasıyla konuştuğunu, hı hı, her ne kadar kendisi duyuramasa da sözünü, hı hı, fakat onunla içli dışlı orada hasbihal ettiğini, hı hı, hatta ağladığını, hı hı, duygulandığını, onların ruhuna Kur'an okuduğunu görüyoruz. Bu mezarla ilgili ama diğer taraftan yine de anne babası hayatta değilse, yakınları hayatta değilse, efendim toplumda bakıma muhtaç, hasta, yaşlı pek çok insanlar var. Mesela bakım evleri, huzur evleri veya çevremizdeki o yaşlı insanlar, bunlarla irtibata geçmemiz ve onları ziyaret etmemiz, bunu akraba olup olmasına pek dikkat etmeden, mesela tabii, yalnız yaşayan pek çok insanlar var yalnız. Hiç olmazsa bayramda bunları ziyaret edip de onlara bir selam verdiğimizde,
1: bir huzur evine gitseniz bile hocam,
0: huzur evine giderek
1: ne kadar
0: ya da mahallede oturan mesela yaşlı insanlar var. Yalnızlık insanı psikolojik olarak çökertiyor. Ama hiç olmazsa bayramlarda gidip de her zaman yapamasak bile en azından bayramlarda bu yaşlı, kimsesiz, hasta insanları ziyaret edip et götürüp ya da başka hediyelerle onları taltif etmek, onlarla irtibat içinde olmak, onlara moral vermek Yine anne baba yoksa bunlarla yetinebiliriz.
1: Bu da bir ibadettir, değil mi hocam?
0: Kesinlikle ibadettir. Çünkü orada bir insanı sevindiriyorsunuz.

0: o insanın gönlünü alıyorsunuz ki Peygamberimizin de bu konuda pek çok müjdeleri var. Yani insanları sevindiren, insanlara huzur, mutluluk veren, insanlara tebessüm eden, insanların ihtiyaçlarını gideren, hatta bir sözde insanlara hizmet eden en hayırlı kuldur diyor. İnsanların elinden ve dilinden salim kaldığı, yani elinden ve dilinden zarar görmediği bir insan hakiki mümindir diyor. Biz elimizle ve dilimizle, davranışlarımızla insanlara zarar vermiyorsak çok büyük ibadet yapıyoruz demektir. Kimseye zararımız dokunmasın.
1: Bakın, zarar vermemek bile
0: Zarar
1: bir
0: vermemek.
1: ibadet. Yani bırakın
0: İyilik edemiyorsanız
1: faydasının
0: bile, tabii iyilik edemiyorsanız bile insanlara zarar vermiyorsunuz. O da çok büyük bir ibadettir.
1: dokunmasını. Hani derler ya hocam,
0: Evet.
1: kimseye zararı yoktu.
0: Ya ne
1: Yani
0: güzel bir
1: o da iyi bir
0: söz. Ne
1: insan
0: kadar
1: hocam.
0: güzel bir
1: Değil mi?
0: söz ya.
1: Kimseye
0: Ne
1: zararı
0: kadar
1: yok.
0: güzel bir söz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Zafer Koç hocamızla sohbete devam ediyoruz. Bir başka dikkat çekici tarafta aslında şu sevgili dinleyenler. Kurban Bayramı insanın sadece maddi paylaşım yaptığı bir zaman değil, aynı zamanda nefsini terbiye ettiği bir dönem gibi de yaşanıyor. Çünkü bazen insan sahip olduklarını paylaşmakta zorlanıyor. Oysa kurban ibadeti bize verebilmenin, fedakarlığın ve kardeşini kendine tercih edebilmenin önemini de hatırlıyordur. İşte buradan hareketle bir soru: acaba kurban ibadeti insanın karakterini ve ahlakını da bir ölçüde etkiliyor mudur Zafer Hocam?
0: Yasemin hocam gerçekten çok güzel bir konuya temas ettiniz. İbadetin, kurbanın ve diğer bütün ibadetlerin de bir en önemli yönlerinden birisi insanın iç huzuru, iç benliği, davranışları. Yani insan cimridir, insan hırslıdır, insan saldırgandır, insan çok muhteristir. Yani bunu biz insanlarla iç içeyiz, beraber yaşıyoruz. Cimri bir insan olsa ona kurban keseceksin ve hiçbir teşekkür bile beklemene gerek kalmadan insanlara dağıtacaksın deyince o cimrilik duygusu o insanda yumuşayacaktır. Paylaşmanın zevkini tadacaktır. Bu sadece kurbana değil, mesela zekat verirken de veya sadaka verirken de veya başka bir şey yaparken de karşılığını beklemeden, hatta İnsan suresinde bir ayeti kerimede çok güzel bir ifade var orada. Der ki bu şekilde Allah'ın o güzel kulları tasaddukta bulunur, verirler ve bunun karşılığında da o verdikleri kişilere derler ki yani biz sizden bir teşekkür falan etmenizi istemiyoruz. Yani ederseniz edin ama yani siz minnet altına kalmayın. Minnet altında. Yani biz sana bunu verdik, ben sana bunu veriyorum ama sen asla ezilip üzülme. Benden yardım aldın diye bir psikolojik olarak rahatsızlık duyma. Teşekkür bile etme bana. Yani bu derece. Düşünebiliyor musunuz? Yani cimri olan bir insan, duygularına hakim olamayan bir insan, para olarak götürüyor bir fakir insana hiçbir karşılık beklemeden veriyor. Kurbanını kesen bir insan o etleri, kilo kilo etleri götürüyor. Hiçbir karşılık beklemeden bir insana diyor ki buyur bunu benden al ye. Yani bu duyguları yaşamak ve bu davranışlar bir insanın iç duygularını, kötü duygularını, kıskançlığını, hırsını, cimriliğini giderir. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bu cimrilikle ilgili pek çok da ayetler vardır. Pek çok ayetler vardır. Yine tabii onlara örnek olarak versek zamanımızı taşıracağı için sadece bir ipucu şekliyle ifade etmek isterim. Mesela Allah-u Teala kınarken bazı insanları, o insanlar ki hatta Hümeze suresi diyebildiğimiz وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَ لُمَزَ şeklinde başlayan o ayette bencil insanların, bireysel yaşayan insanlar, egoist insanlar, cimri insanların şu karakterini anlatır. Der ki o mal yığmıştır, mal biriktirmiştir. Yani zengindir, yani varlıklıdır ve parasını sayar durur, hesaplar. Şu bankada şu kadar param var, bu bankada bu kadar param var, şu kadar evim var, şu kadar arabam var, şu kadar yatım var, katım var vesaire diye. Bunları diyor hesaplar ve zanneder ki bu mallar kendisini ebedileştirecek. Yani ölümden kurtaracak. Ölümden kurtaracak. Yani burada ayet demek istiyor ki, Allahu Teala diyor ki, yani o kadar mal, evet malı biriktirebilirsin. Zaten dinimizde konu konuyu açıyor ama şunu da söylemezsem eksik kalır. Dinimizde mal

0: Bu kazanmak, para kazanmak, zengin olmak teşvik edilen bir şey Yasemin Hanım. Teşvik edilir. Tenkit edilen ya da kınanan ya da hoş görülmeyen olay nedir? Kazanılan malın haram yollardan kazanılması ve kazanılan malın hakkının verilmemesi. Mesela yine Hazreti Musa ile ilgili bir olayda Karun ismindeki bir şahıs vardır. Karun'un hazinelerinin, mallarının çok olduğundan bahsedilir. Ama hakkını vermez. Yani mal ile toplumda bir nevi baskı uygulayan bir adamdır. Yani servetle, varlığıyla, parasıyla toplumu ezen, topluma maddi olarak sıkıntı oluşturan özelliğinden bahsedilir.
1: O noktada zekat mı giriyor hocam?
0: Bu noktada tabii mutlaka zekatını ilk başta, kurbanını evet, sadakasını mutlaka. Yani toplumun düşük olan, fakir olan insanlarla paylaşmasıdır. Zekatı verdiği takdirde malın hakkını vermiş olur.
1: Tabii.
0: Zekat. Zaten zekat oranı da belli. Yani 40'ta 1'dir. %2,5'tur. Bunu vermediği için, toplumla paylaşmadığı için ayet-i kerimelerde tenkit edilir o insanlar. Yoksa parası pulundan dolayı efendim bu çok zengindir, bu zenginlik kötüdür. Asla böyle bir şey bulamazsınız.
1: Peki Zafer Hocam, kurban kesme kriterimiz nedir bizim? Yani işte örneğin ben iki çocuk bakmakla mükellefim. Herhangi bir malım yok. Bu durumda kurban kesmeli miyim? Yani bazı unsurlar var mıdır? Yok Yasemin Hanım, sizin eğer kullandığınız bir arabanız dahi varsa kesmelisiniz mi? Nedir buradaki unsur?
0: Evet, bu da gerçekten merak edilen ve genellikle hep sorulan sorulardan birisi Yasemin Hanım. Şimdi bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da kurbanı kesmek için belirli şartlar, belirli kurallar gerekir. Mesela oruç tutmak için sağlıklı olması şudur budur, pek çok şeyler. Efendim haç yapması için şu özellikler. Bunları tabii onları geçerim. Kurban dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın verdiği mülke, servete, paraya bir şükürdür. Zekat da öyledir. Allah para vermişse Allah'ım sana şükürler olsun. Ben de bu paranın şükrü olsun diye zekat veriyorum denir. Aynı şekilde para pulu zenginliği, maddi bakımdan durumu iyi olan bir insan. Allah'ım sen bana para pul, mal, mülk, servet nasip ettin. Sağlık verdin. Ben de bunun karşılığında kurban ile bunun şükrünü yerine getirmek istiyorum. Peki ne kadar para pul veya ne kadar maddi imkan olacak? Biz buna nisap miktarı diyoruz dini terim olarak. Nisap miktarı demek bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşıladığı evi, arabası, elbisesi, efendim ev eşyası, kullandığı eşyalar. Bunların haricinde ticaret malı olarak nisap miktarı mala ulaşmışsa zenginlik ölçüsü olarak görüyoruz. Nisap miktarı mal ne demek? 80.18 gram. 24 ayar altındır. Yani bugün altının gramıyla hesaplayabilir dinleyicilerimiz. Bu miktar aşağı yukarı 600-700 bin lira civarındadır. Bu kadar malı, serveti, birikmiş parası olan bir kimseye kurban kesmesi vaciptir. Yoksa mesela arabası vardır kişinin. Hatta bazen olabiliyor evde. İki araba da olabiliyor. Ev eşyası evde kullandığı, kendi evi vardır, oturuyordur. Ama parası olmayabilir. Parası olmayabilir. Yani buna biz şöyle diyelim, günlük hayat çarkını döndürebiliyor. Efendim elektriğini, suyunu, doğalgazını, telefonunun ihtiyaçları bunları karşılayabilir. Ama biriktirmiş olduğu parası yok. Buna kurban ve zekat düşmeyecek.
1: Düşmez, anladım. Kriter farklı burada. Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Zafer Koç'la sohbetimiz devam ediyor. Kendileri Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Şimdi biraz da aslında hani örnek olmaktan bahsettik ve çocuklardan söz edelim istiyorum. Hepimizin hafızasında bayram sabahlarına dair unutamadığımız görüntüler, anılar vardır. Yeni kıyafetler, kalabalık sofralar, bayram ziyaretleri, şeker, harçlık ama bütün bunların ötesinde çocuklar aslında bayramla birlikte paylaşmayı, büyüklere saygıyı, birlikte olmalı doğmanın kıymetini de öğreniyorlar ve bugünün bu hızlı dünyasında bazen bu manevi atmosferi korumakta da hepimiz zorlanabiliyoruz. İşte buraya geldiğimiz zaman Zafer Bey, çocuklara Kurban Bayramı'nın ruhunu acaba nasıl anlatmalıyız? Kimileri için çünkü ürkütücü olabiliyor ama onlara anlatmanın bunu en güzel

0: şekilde ifade etmenin, biz yetişkinlere düşen payda, gönül payımızı nasıl paylaşmamız gerektiğini nasıl onlara dillendirmeliyiz?
1: Bayramın herhalde en güzel yönünü ve en güzel mesajını çocuklar oluşturuyor diyebiliriz. Büyükler için belki bu kadar anlam yüklü olmayabilir bizler için. Hı hı. Ama çocukların ruhunda, çocukların dünyasında bayramın çok daha ayrı bir yeri vardır. Onun için bayramı sanki çocuklara özgü, çocuklara ayırarak, çocukları düşünerek yapsak ve o çocukları sanki bu rolümüzde başrole oturtsak yeridir ve böyle de yapsak çok isabetli olur. Çünkü bayram neşe, eğlence, huzur, mutluluk zamanlarıdır. Buna herkesten daha fazla çocukların ihtiyacı var diye düşünüyorum. Onun için çocuklar bayramın farklı bir şey olduğunu ve bayramda insanın farklı bir şey yaşadığını, yaşayacağını ve bu yaşadığı şeyi de hayatı boyunca unutmayacak şekilde devam edeceğini hissettirmemiz lazım. Bunun da yolu nedir? Öncelikle mesela kurbanla yine bağlantılı olarak şunu söyleyelim. 0-7 yaş arası genellikle psikologlarımız, eğitmenlerimiz bunun üzerinde duruyorlar. Çocuğun, hayvanın kesimi esnasında o ortamı görmesi çocukta o olayı kavrayamayabiliyor, anlamlandıramayabiliyor.
0: Travmatik bir
1: evet,
0: sebep olabilir.
1: Evet, hayvanın öldürüldüğünü hissediyor, zannediyor.
0: Evet.
1: Neden öldürüldü şeklinde buna bir cevap vermekte zorlanıyor. Hı hı. Onun için 0-7 yaş arasındaki çocuklara o kesim esnasını göstermememiz çok doğru olur. Ama 7'den sonra 12 yaşlarındaki, ondan sonraki büyük çocuklar artık olayın mahiyetini biliyorlar.

0: istifade etmek için onların etinden kestiğimizi ve bu şekilde canın nasıl çıkacağını artık biliyorlar. Bildikleri için sıkıntı olmaz. Çocuklara bu ortamı sağlayalım. Bu ortamı görmek isteyen küçüklere bunu göstermeyelim ama büyükler için sıkıntı yoktur. Ve çocuklara bayramda el öpme alışkanlığımız kültür olarak bizim toplumumuzda çok yaygın. Büyüklerin elini öptürmek, büyüklerin de çocuklara harçlık vermeleri az da olsa, yani çok büyük para verince çocuk çok daha fazla sevinmiyor ama çocuk ilgi ve alakadan dolayı, gösterilen samimiyetten dolayı kendisinin öpülmesi, kucaklanması, sarılması, hal hatırının sorulması çocukta belki bu çok daha fazla etki bırakıyor. Ama bunun yanında tabii para olarak harçlıkta verilmesi, yiyecek, gıda verilmesi haliyle çocuk için çok daha güzel bir durumdur. Çocukları ziyarete katmamız, çocuklarla yeni elbise alınması, onlara hediyelerin alınması, yani bayramı çocukları merkeze alarak değerlendirsek sanki bayramın hakkını vermiş oluruz.
1: Unutmaya yüz tutulmuş çok fazla değerimiz var aslında. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işte bir taraftan elimizde telefonlar, çocukların ellerinde tabletler. Dolayısıyla bu değerleri bir şekilde onları anımsatmamız gerekiyor ve Kurban Bayramı da özellikle paylaşmak, yakınlaşmak anlamı taşıdığı için işte kırgınlıkların, küslüklerin bir şekilde ortadan kaldırıldığı bir süreç olduğu için galiba çocuklar için çok daha önem kazanıyor. Dolayısıyla bizim çocuklara belki de bu paylaşma üzerinden, zorda olana yardım etme üzerinden, bizde var olanı paylaşmanın bizi daha da yücelteceği üzerinden bir diyalogla ilerlemek gerekir. Ne dersiniz?
0: Tabii ki burada bayramla alakalı olarak, ilgili olarak bizim toplumsal olarak beraber yaşamak zorunda olduğumuz bir özelliğimiz var. İnsan olarak yalnız yaşayamayız. İnsan olarak toplumda beraber ve bir yaşamak zorundayız. Bunun da yolu insanlarla iyi geçinmektir. Davranışlarımızın insanları rahatsız etmeyecek şekilde olmasıdır. Karamsar olmamak ve insanlara burada bir enerji diyelim, yani potansiyel artı enerji sunabilmek için insanın olayları kötü yorumlamaması ve insanlara o manevi enerjide faydalı olması, o insanlara yararı dokunması için elinden geldiği kadar destek olması herhalde bayramlarda bizim insanlara olan hizmetimizde ya da bayramın hakkını verme adına insanlara olan yardımımız, desteğimiz bu noktada bayramın hakkını vermek için son derece önemli, gerekli diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Evet, son olarak, mesaj olarak bir ayet-i kerimedeki mesajı ifade edeyim. Bu ayet-i kerime Haç suresinde 37. ayette mealen, mana olarak şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki kullarına, yani bize hitapla, sizin diyor kestiğiniz kurbanlarınızın etleri, efendim kemikleri, kanları Allah'a ulaşmaz diyor, bana ulaşmaz diyor. Yani ne demek istiyor? Yani sizin kestiğiniz kurbanın etine, kemiğine, derisine, efendim kanına benim ihtiyacım yok diyor Allah-u Teala. Ama diyor bunu yaparken benim emrime olan sadakatiniz, samimiyetiniz, bağlılığınızdan dolayı, yani inancınızdan dolayı, takva, yani ona biz takva diyoruz, bana olan sevginizden dolayı diyor, onun karşılığı olarak size vereceğim diyor. Onun için burada kurbanı bir et şöleni haline değil de Allah'ın bir emri olarak ve Allah'ın o emrini samimi olarak diyelim, yani bütün ibadetlerimiz olduğu gibi kurbanda da asıl olan ihlas ve samimiyettir. Yani düzgün işi yapmak, yani Allah rızasını hiçbir zaman unutmamaktır. Bu şekilde kurbanlarımızı kesmeyi ve Allah rızasını da her zaman öncelemeyi dinleyicilerimize tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar diliyoruz hocam. Bizim bayramımız gerçekten ne kadar kıymetli bir gün yaşadığımızı bize bu bayram sabahında anımsatmış oldunuz. Sizin de bayramınız kutlu olsun.
0: Sizin de bayramınız kutlu olsun. Dinleyicilerimizle tekrar bayramını kutluyorum. Mutluluklar diliyorum.

Dinleyenlerimiz Doktor Zafer Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı bizimle birlikteydi bugün bayram sabahında. Programımızın sonuna yaklaşırken bayramların coşkusunu ve Anadolu'nun içtenliğini taşıyan kıymetli bir eser daha dinleyeceksiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Kurban Bayramı'nın manevi derinliğini, dinimizdeki yerini ve kültürümüze bıraktığı o güçlü izleri konuştuk ve insan olmanın kıymetini yeniden hatırladık. Sofranızdan bereket, hanelerinizden huzur, gönüllerinizden merhamet eksik olmasın. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerleri

0: Yerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba değerli TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, Toprağın Sözü programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kulaklarınıza misafir olduğumuz için çok mutluyuz. Kurbanlık hayvan seçiminden kesim öncesi hazırlıklara, hijyenik kesim tekniklerinden etin doğru muhafaza edilmesine kadar geniş bir süreci ele alacağız bu hafta. Gıda güvenliği ve halk sağlığı başlıkları da temel konularımız olacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Seyda Şahin Hocam bizlerle birlikte. Sayın Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Bey, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nda gıda güvenliği, halk sağlığı konusunu ele alacağımız bu programda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum Umut Bey. Umarım dinleyicilerimiz için hem bilgilendirici hem de farkındalık oluşturacak bir sohbetimiz olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, eminim öyle olacaktır tabii ki. İlk sorum şu, Kurban Bayramı ile gıda güvenliği arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Şöyle ki Umut Bey, aslında Kurban Bayramı'nı yalnızca bir kesim işlemi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Kurban Bayramı baktığımızda kesim öncesi, kesim sırası, kesim sonrası olmak üzere farklı aşamaları içeren büyük ve kapsamlı bir organizasyondur. Kurban etleri elde edilirken de öncelikle sağlıklı kesim, işleme, etin muhafazası için gerekli tedbirler alınarak tüketicinin korunmasına kadar giden gıda güvenliği zincirinin de korunması gerekmektedir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dikkat edilmesi gereken en önemli bir konu kesim yoğunluğudur. Bu dönemde aynı anda çok sayıda hayvanın kesilmesi hem halk sağlığı hem de çevre sağlığı açısından bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu hayvan hareketinin yaklaşık 2,5-3 milyon olduğunu biliyoruz. Ve bunların hem satış hem kesimi olduğundan dolayı özellikle zoonotik ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de artabilmektedir. Bu yoğunluğun kontrol altına alınabilmesi amacıyla son yıllarda bazı güncel uygulamalar devreye alınmıştır. Bunlar bize pandemi süreciyle birlikte hayatımıza girdi. Nedir bu olay? Randevu sistemi, kesim alanlarındaki yoğunluğu azaltarak sürecin daha kontrollü ve güvenli şekilde yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Özellikle bayramın birinci günü biliyorsunuz çok büyük bir yoğunluk oluyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek için kurban kesim işlemlerinin vatandaşlarımız bayramın diğer günlerinde de yapılabileceği ve bu şekilde aslında daha sağlıklı bir hizmet alınabileceği de unutulmamalıdır.
0: Sayın Hocam, kurban hizmetleri tebliği kapsamında baktığımızda vatandaşların kurbanlık hayvan seçerken satın alma süreçlerinde kesim öncesi ve kesim sonrasında özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Tabii hem dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de hayvan sağlığı, çevre temizliği, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından vatandaşlara hangi uyarılarda bulunmak istersiniz efendim?
1: Elbette. Ülkemizde Kurban Bayramı süresince yürütülen faaliyetler her yıl olduğu gibi bu yılda da Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından koordine edilmektedir. Bu resmi gazetede yayımlandı geçen gün 24 Nisan'da ve 2026 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ ile biz bu sürecin nasıl yönetileceğini detaylı şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlar var. Bunlar kurbanın satış, kesim yerlerinin belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurban hizmetleri komisyonunda illerde vali başkanlık yapmakta veya görevlendireceği bir vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamlık başkanlığında oluyor. Müftülük, il ilçe sağlık müdürlüğü, İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Veteriner Hekimler Odası ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır bu kurullar. Aynı zamanda bakanlıklar düzeyinde de oluşturulan kurulların önerileri doğrultusunda hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre temizliğinin yanı sıra halk sağlığına yönelik uygulamalar da koordine edilmektedir. Bu bakanlıklar arası kurban hizmetleri kurullarında ise Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır.

0: yapmaktadır. Kurban hizmetleri tebliği ile vatandaşlarımızın kurban ibadetini başta dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine ve hayvan refahına uygun olarak kesmelerine veya vekaletle kestirmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilere eğitim verilmesi ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan alımından kesim, etin muhafazasına kadar olan süreçte hijyen kurallarına dikkat etmesi, sağlıklı hayvan seçimine özen göstermesi ve kesim işlemlerini belirlenen alanlarda gerçekleştirmesi son derece önemlidir.
1: Sayın Hocam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kurban Bayramı sürecinde hayvan hareketliliğine yönelik aldığı denetim ve tedbirlerin sahada nasıl uygulandığını da çok merak ediyoruz. Ve tabii ki bu uygulamaların hayvanla halk sağlığı açısından önemi de herhalde gündeme getirilmesi gereken bir konu.
0: Şöyle Umut Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı sürecinde ülke genelinde artan hayvan hareketliliğini kontrol altına almak amacıyla önemli denetimler yürütülmektedir. Bu kapsamda hem belirli illerde bulunan, bu iller nereler? Elazığ, Erzurum, Ankara, Çankırı ve Kayseri olmak üzere. Bunun yanı sıra diğer iller arası sevklerde de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarında veteriner hekimlerimiz tarafından Doğu Batı güzergahı üzerinde 7 gün 24 saat süreyle denetimler yapılmaktadır. Ve bu denetimlerde özellikle nelere bakılıyor, hangi bilgiler kontrol ediliyor dersek de hayvanların kimlik ve kayıt bilgileri, veteriner sağlık raporları, taşıma koşulları ve hayvanların genel sağlık durumları titizlikle incelenmektedir. Ola ki mevzuata aykırı bir durum olduğunda da idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Şöyle bir şey daha var. Söz konusu kontrol noktaları yalnızca sahadaki personel tarafından değil, bakanlık merkez birimleri tarafından da 7/24 kamera sistemleriyle anlık olarak da izlendiği belirtilmektedir. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Her bir noktada kurulu olan bu sistemler denetim faaliyetlerinin etkinliği, izlenebilirliği artırılmış, kontroller hem daha disiplinli hem de şeffaf bir yapıya kavuşturulmuştur.
1: Sayın Hocam, kurban ibadetini yerine getirirken vatandaşlarımızın hem dini vecibelerini usulüne uygun şekilde yerine getirmesi hem de resmi işlemlerin eksiksiz tamamlanması açısından dikkat edilmesi gereken temel hususlar nelerdir? Özellikle biliyorsunuz işte küpe bilgisi, veteriner sağlık raporu, pasaport veya nakil belgesi gibi evraklar var. Çok da dikkat etmeyiz aslında bu evraklara. Belki buraya da biraz

0: gerekmektedir. İl içi ve iller arası hayvan hareketlerinde bu belgeler zorunlu olarak kontrol edilmektedir Umut Bey. Günümüzde ise şöyle de bir kolaylık var. Vatandaşlarımız ayrıca kurbanlık hayvanlarının bilgilerini Tarım Cebimde isimli mobil uygulama veya e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilmektedir. Söz konusu uygulamada küpe üzerindeki barkod okutularak ya da hayvanın küpe numarası sisteme girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde hayvanın ırkı, cinsiyeti, yaşı ve aşı bilgilerini kontrol edebilmeleri mümkündür.
1: Sayın Hocam, kurbanlık hayvan seçimi ibadetin usulüne uygun yerine getirilmesi kadar hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Bunu vurguladınız. Şimdi vatandaşlarımız kurbanlık alırken özellikle nelere dikkat etsinler? Yaşı, besi durumu, genel görünüm, sağlık belirtileri sanırım çok önemli. Zayıf, hasta, gebe, topal, kulağı veya kuyruğu eksik hayvanlar konusunda da sanırım uyarılarınız vardır.
0: Teşekkürler. Kurbanlık hayvanı seçerken öncelikle yaş ve besi durumuna dikkat edilmelidir. Şöyle açıklayabilirim. Sığır ve mandalarda 2 yaşını. Halk arasında kapak atmış olarak bir tabir kullanılır. Yani kalıcı ön dişlerin çıkması. Koyun ve keçilerde 1 yaşını. Develerde ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak 6 ayını tamamlayan kuzular semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındaki koyun ile aynı olursa kurban edilebilir. Ayrıca hayvanın azalarının tam olması, hasta, zayıf, düşkün, uzuv veya organ kayıplı hayvanlar kurban edilmemelidir. Kurban ibadetinin en temel şartlarından biri sağlıklı hayvanın seçilmesidir. Kurbanlık hayvanlar satış yerlerine kabul edilmeden önce veteriner hekimlerimiz tarafından canlı muayeneden, antemortem muayeneden geçirilmekte ve hastalıklı hayvanların satışına kesinlikle izin verilmemektedir. Meslektaşlarımız tarafından yapılan canlı muayenede hayvanın solunumu, davranışı, yürüyüşü, duruşu, vücut yapısı ve derisi değerlendirilmekte. Ayrıca göz, meme ve doğal deliklerinden herhangi bir anormal akıntı ya da bulgu olup olmadığı da kontrol edilmektedir. Bir sağlıklı bir hayvanı canlı bakışlı harekette olmasından, sık sık kulaklarını hareket ettirmesinden, tüyleri düzgün ve parlaktır, derisi yumuşaktır, burun uçları biraz soğuk ve ıslaktır, solunum, nabız ve vücut sıcaklığı da normal değerler içerisindedir. Vatandaşlarımızın da hayvanın genel görünümüne, davranışlarına ve herhangi bir anormal akıntı ya da belirti olup olmadığını gözlemlemesi, doğru ve güvenli bir seçim yapmaları açısından oldukça kıymetlidir Umut Bey.
1: Peki hocam, kurbanlık alırken hayvanın küpesi, yaşı, sağlık durumu, gerekli belgeleri ve satış yerinin denetimli olup olmadığı konusunda hangi temel uyarıları yapmak istersiniz?
0: Kurbanlık hayvanı satın alırken öncelikle kurbanlık olarak sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve olup bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilemeyeceğini bir hatırlatalım. Hayvanın sağlıklı, besili olması, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanlar olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra kulak küpesinin bulunması, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesinin olması büyük önem taşımaktadır. Hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen koruyucu aşılarının yapılmış ve TÜRKVET veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. Bir de kurbanlık hayvanların erkek olanları tercih edilmelidir.
1: Sayın hocam, sıra geldi kesime. Kurban kesim işlemi nerelerde yapılmalı ve kesim sırasında hangi kurallara dikkat edilmeli?
0: Aslında Umut Bey en hassas noktaya geldik diyebilirim. Burada şöyle, kurbanlık hayvan kesiminin teknik ve hijyenik koşulların uygun olduğu yerlerde yapılması aslında çok önemlidir. Vatandaşlarımızın kesim işlemlerini özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almış kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen, belediyelerin de bizlere gösterdiği, bu amaç için tahsis ettiği geçici kesim yerlerini tercih etmesi son derece önemlidir. Köylerde veya belirlenmiş böyle bir kesim yeri bulunmayan alanlarda ise cadde, sokak, parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usullerine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesim yapılmalıdır. Ancak mevzuat gereği cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurban

0: kesimi kesinlikle yasaktır.
1: Peki, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında hayvan refahı, hijyen ve etin sağlıklı şekilde elde edilmesi açısından nelere dikkat edilmeli?
0: Kurbanlık hayvan kesiminde hem hayvan refahı hem de gıda güvenliği açısından bazı konulara dikkat edilmelidir. Kurbanlık hayvanların hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Bu süreyi yaz aylarında olduğumuz için en az 12 saat ve sindirim sisteminin de boşalması için kesimden en az diyelim 8-10 saat önce yem verilmemesi ama suda bir kısıtlamaya gidilmemesi. Kesim işleminin de mutlaka ve mutlaka ehil kişiler yani eğitimli kasaplar tarafından hayvanı strese sokmadan, korkutmadan, ürkütmeden, nazikçe ve en az acı verecek şekilde yapılması gerekmektedir. Bu şunun için de çok önemli Umut Bey. Et kalitesini olumlu yönde etkileyen başlıca faktörlerden birisidir bu durum. Ayrıca kasapların hijyen kurallarına dikkat etmeleri son derece önemlidir. Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven ve su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirmeli mümkünse, bıçaklar sık sık temizlenmeli. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Kesim mümkünse askıya alınarak yapılmalıdır. Kurban etlerinin uzun süre muhafazası kesim anında hayvanın kanının çok iyi akıtılmış olmasına bağlıdır da diyebilirim. Çünkü kan mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturur ve yeterince akıtılmadığında et dayanıksız olur ve daha hızlı bozulabilir. Ayrıca iç organların derinin yüzülmesi işlemini takiben en kısa sürede yani yarım saat gibi çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde mikroorganizmalar ete geçerek kalite kaybına yol açabilir. Vatandaşlarımızın kesim sonrasında et ve sakatatlarda anormal bir renk, koku, şişkinlik veya lezyon fark etmeleri durumunda müdahale etmeden en yakın veteriner hekime başvurmaları gerekmektedir.
1: Peki hocam, kurban kesimi kadar kesim sonrası süreç de çok önemli. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kurban etlerinin taşınması sırasında tabii ki hem hijyenin sağlanması gerekiyor hem de et kalitesinin korunması. Bu konuda da çok dikkat etmemiz gereken nokta var. Uygun kaplar, poşetler, araçlar, uzun süre etlerin bekletilmemesi, sıcak havalar tabii ki bunlar hepsi bozulma riskini de beraberinde getiriyor. Hangi uyarıları yapmak istersiniz?
0: Kurban etlerinin taşınmasında hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Parçalama ve paketleme aşamasında etlerin temiz koşullarda hazırlanması, gıda ambalajına uygun şekilde paketlenerek teslim edilmesi önemlidir. Burada taşıma sırasında etin hava almasına imkan sağlanmalı, özellikle sıcak havalarda. Kapalı ve havasız ortamlarda et uzun süre bekletilmemelidir Umut Bey. Aksi halde etin sıcaklığı yükselir, mikroorganizma gelişimi hızlanır ve bu durum etin kalitesini düşürerek bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle etlerin uygun koşullarda taşınması hem sağlıklı tüketim hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Kurban etleri kesimden sonra nasıl dinlendirilmeli ve doğru şekilde nasıl muhafaza edilmeli?
0: Aslında en önemli konulara gelmiş bulunuyoruz. Kurban etlerinin dinlendirilmesi, etin kalitesi, raf ömrü, sindirilebilirliği için son derece önemlidir. Hayvan kesildiği anda taze et, kas dokusu niteliğindedir ve dinlendirildikten sonra aslında et özelliğini kazanmaktadır. Şimdi kurban etlerini eve getirdikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirmeli. Serin bir yerde etin yeterince oksijen alması sağlanarak kesim sıcaklığının da kademeli olarak düşmesi sağlanmalıdır. Burada kesim sıcaklığının 14-20 dereceye düşmesi beklenmelidir. Bu süre yaz aylarında olduğumuz için kısa süre tutulmalı. Mümkünse 3-4 saati geçmemeli. Daha sonra bu etler artı 4 dereceye buzdolabına kaldırılmalı ve buzdolabında 12 ila 24 saat dinlendirilerek olgunlaşması sağlanmalıdır. Şimdi biz kurban etlerini henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava almayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste koyarsak buzdolabı ısısı maalesef etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Dolayısıyla etin hava almayan kısımlarında çok kısa süre

0: de bozulma ve kokuşma, hatta yeşil renk görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli, hatta imha edilmelidir.
1: Peki efendim, etleri getirdik, buzdolabına koyduk ya da derin dondurucuya. Ne kadar süreyle muhafaza edeceğiz burada?
0: Etin çok çabuk bozulabilen bir gıda olması nedeniyle doğru şekilde muhafazası da son derece önemlidir. Etler dinlendirildikten sonra kullanım miktarlarına göre porsiyonlanmalı ve uygun şekilde paketlenmelidir. Kıymalık, kızartmalık, haşlamalık olarak sınıflandırılan bu etler soğukta muhafaza edilmelidir. Hemen tüketilmeyecek bu etler ya buzdolabı koşullarında belirli bir süre bekletilmeli, derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak da muhafaza edilebilir. Kurban etlerinin muhafaza süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber, parçalanmış etler buzdolabı koşullarında yaklaşık 4 derecede 5-6 gün süreyle güvenle saklanabilir. Ancak kıyma ve sakatat gibi ürünler daha hassas olduğu için bu süre 1-2 gün ile sınırlıdır. Ve sakatatların da bu etlerden ayrı olarak muhafaza edilmesi önemlidir. Eğer bizler daha uzun süreli bir muhafaza düşünüyorsak, etler uygun porsiyonlar halinde yine paketlenerek derin dondurucuda eksi 18 santigrat derecede muhafaza edilebilir. Etlerin derin dondurucuda saklama süresi 4-6 aydan fazla olmamalıdır. Ayrıca kavurma haline getirilen etler uygun şartlarda ise daha uzun süre muhafaza edilebilir. Burada şunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Dondurulmuş etler çözüldürüldükten sonra kısa süre içerisinde tüketilmeli ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürme işleminin ise oda sıcaklığında değil de buzdolabı koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur. Ben burada vatandaşlarımıza, tüketicilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kurban eti hayvan kesilir kesilmez hemen tüketilmemeli. Buzdolabında bir gece dinlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulmalıdır. Olgunlaşmış etler daha sert, olgunlaşmamış etler daha sert geç pişer ve tüketim açısından da istenilen kaliteye ulaşmaz. Olgunlaştırılmış ya da dinlenmiş etler ise daha kolay işlenir, daha kısa sürede pişer, daha yumuşaktır. Aynı zamanda da tüketicinin arzu ettiği gevreklik, aroma ve lezzet özelliklerini kazanırken sindirimi de daha kolay hale gelir.
1: Sayın hocam, kurban derilerinin doğru şekilde muhafaza edilmesi için özellikle nelere dikkat etmeliyiz?
0: Kurban derileri de ekonomik değeri yüksek, son derece önemli bir yan üründür. Hatta milli servettir diyebiliriz. Doğru şekilde muhafaza edilmesi de gerekmektedir. Deri yüzüldükten sonra hemen tuzlanmamalı. Öncelikle kan ve sıvısının süzülmesi için yaklaşık 1-2 saat kadar bekletilmelidir. Ardından et yüzeyi üste gelecek şekilde serilerek uygun miktarda tuzla tamamen kaplanmalıdır. Küçük baş derilerde yaklaşık 2 kilogram, büyükbaş hayvan derilerinde ise yaklaşık 5 kilogram tuz kullanılması yeterlidir. Tuzlama işlemi sonrasında da deriler tüylü kısım dışa gelecek şekilde katlanmalı. Sızdırmaz poşetlere alınarak serin, kuru ve havadar bir ortamda muhafaza edilmelidir. Özellikle yaz aylarındayız. Gerekli önlemler alınmadığında deriler hızla bozulabilmektedir. Bu nedenle derilerin mümkün olan en kısa sürede ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması büyük önem taşımaktadır.
1: Kıymetli hocam, çevreyi korumak ve toplumsal bilinç oluşturmak adına vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı?
0: Kurban Bayramı nedeniyle çevrede de yoğun bir hareketlik söz konusu olacaktır Umut Bey. Kurban Bayramı'nda çevreyi korumak ve toplum sağlığını gözetmek hepimizin ortak sorumluluğudur aslında. Kesim sonrasında oluşan kan, iç organlar ve diğer hayvansal atıkların gelişigüzel çevreye bırakılmaması gerekmektedir. Bu atıklar mutlaka uygun bir torba, tank, konteyner veya diğer ekipmanlarda toplanmalı. Belediyelerin belirlediği sistemler aracılığıyla bertaraf edilmelidir. Bu atıkları sızdırmaz, dayanıklılığı yüksek poşetlerde 3'te 2 oranında konularak ağzını iyice bağlanmalı ve belediyenin atık taşıma araçlarına teslim edilmesi de önemlidir. Belediyenin toplama sisteminin olmadığı taşra veya kırsal alanlarda ise biz bu atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde derin çukurlara üzerine sönmemiş kireç serpildikten sonra gömülerek imha edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu atıklar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlayabilir. Kesinlikle sokak, cadde, park, çöp konteyneri, göl, akarsu ve kanalizasyon gibi yerlere rastgele bırakılmamalıdır. Ayrıca

0: Kesim sonrası alanların da temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi ihmal edilmemelidir. Çevre temizliği hem insan sağlığının korunması hem de bayramın ruhuna uygun bir şekilde yaşanması açısından önemli de bir sorumluluktur. Hatta tek sağlık yaklaşımına da burada vurgu yapalım. Bulaşıcı ve salgın hastalıklarının artık ve atık maddelerle yayılabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
1: Kurban kesiminde hijyen ve halk sağlığı açısından genel bir değerlendirme yapar mısınız? Özellikle zoonotik hastalıklar açısından nelere dikkat etmeliyiz?
0: Elbette. Kurban kesiminde hijyen ve halk sağlığı açısından en önemli hususlardan birinin kesimlerin mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen belediyelerin tahsis ettiği geçici kesim yerleri öncelikle tercih edilmelidir. Bu alanlarda kesim öncesi ve sonrası veteriner hekimler kontrolleri sayesinde hem hayvan sağlığı hem de etin güvenliği sağlanmaktadır. Kurbanlık hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve zoonoz olarak adlandırılan hastalık etkenlerini taşıyabilmektedir. Başta kistidatik, brusellöz, şarbon, tüberküloz, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklar halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çiğ ya da az pişmiş et tüketiminden kaçınılmalı ve etler yeterli sıcaklıkta pişirilmelidir. Ayrıca hastalıklı organ ve dokular ile kesim atıkları kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemelidir. Tüm bu önlemler hem kendi sağlığımız hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Peki kıymetli hocam, çok değerli dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajlarınız nelerdir?
0: Umut Bey, Kurban Bayramı toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlayan bir ibadettir. Bu sürecin hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından gerekli hassasiyet veya özen gösterilerek usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Kurban ibadeti yalnızca bir kesim işlemi değil, aynı zamanda sorumluluk, farkındalık ve duyarlılık gerektiren de bir süreçtir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu süreci İslam ahlakı ve estetiğine, hijyenik kurallara uygun, çevreye ve topluma saygılı bir şekilde yürütmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sunan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Toprağın Sözü programında emeği geçen herkese ve size içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı, kulaklarına misafir olduğumuz dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum saygılarımla.
1: Sayın hocam çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor. Sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz bayramın tabii ki. Toprağın sözünden de bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın

0: yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Hoca ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle Tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı Teşkilatı, İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasıya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Bir şehir.

Gökyüzüne uzanan çamların arasında denizle dağ kucaklaşır, yeşil hüzün sarar. Fındık kokusu rüzgara karışır orduda. Bir nefes tutar insan, Karadeniz işte der.

Tarih kitaplarında Ordus et Aquas olarak geçen ordunun adı Latince sular kenti anlamına gelir. Ancak bu topraklarda ordu kelimesi yalnızca bir isim değil, bir kimliktir. Türk kültüründe ordu, Hakan'ın otağı kurduğu yer, bir merkez, bir baş şehir anlamını taşır. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biliği'nde bu anlamlara rastlanır. Kaşgarlı Mahmut ise orduyu yerleşmek ve yurt edinmek olarak tanımlar. Bu yönüyle ordunun adı sadece askeri bir geçmişe değil, aynı zamanda yerleşmenin, kök salmanın ve bir medeniyet kurmanın sembolüdür. Ordu'lu topraklarında bilinen ilk yerleşmeler M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. İl merkezindeki en eski yerleşim, bugün Kiraz Limanı yakınlarında bulunan Bozukkale, yani antik adıyla Kotyora'dır. M.Ö. 4. yüzyılda Yunan komutan Ksenepon, ünlü On Binlerin Dönüşü, Anabasis eserinde bu bölgeden söz eder. Kotyora'ya uğradıkları, burada yerleşik halkla karşılaştıklarını ve tam 45 gün kaldıklarını anlatır. Bu bile ordunun o dönemde bile önemli bir durak olduğunu gösterir. Tarih boyunca bu topraklar Kimmerler, Milettiler, Persler ve Büyük İskender'in ordularına ev sahipliği yaptı. Ardından yaklaşık 350 yıl hüküm süren Pontus Devleti bölgeye damgasını vurdu. Sonrasında Roma ve Bizans, ardından Trabzon Rum Devleti. Ama bu hikaye sadece imparatorlukların hikayesi değil. Ksenopon'un anlattığına göre bu topraklarda Kolhlar, Driller, Mosinoikler, Halipler ve Tibarenler gibi farklı kavimler yaşamaktaydı. Özellikle Halipler, madencilikte ileri gitmiş ve bölgenin yeraltı zenginliklerini işlemişti. Bugün bile bu kadim geçmişin izleri Cıngırt Kayası'nda, Kurul Kalesi'nde, Gölköy ve Ünye Kalelerinde ve Yason Burnu'nun dalgalarla dövülen kıyılarında hissedilir. Yason Burnu, sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda Argonot efsanesinin Karadeniz'e uzanan kapısıdır. Ordunun kaderini değiştiren dönem, Türklerin bu topraklara gelişiyle başlar. 11. yüzyılda Danişment Gazi komutasındaki Türk ordusu, Aybastı Perşembe Yaylası'nda büyük bir savaş verir. Sayıca çok üstün düşman karşısında geri çekilmek zorunda kalsalar da, bu mücadele bölgeye Türk izinin ilk güçlü adımı olur. Asıl yerleşimse 14. yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Hacı Emir Beyliği ve özellikle Süleyman Bey'in fetihleriyle birlikte Çepni başta olmak üzere birçok Oğuz boyu ordu topraklarına yerleşir. Bu boyların isimleri bugün hala yaşıyor. Eymir, Bayındır, Karkın, İyidir. Ordunun ruhu işte bu göçlerle yoğrulmuştur. Osmanlı döneminde ordu, Canik bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline gelir. 15. yüzyıl kayıtlarında bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğu görülür. Ancak bugünkü Ordu şehri düşündüğünüz kadar eski değildir. Asıl şehirleşme, eski pazarın önemini yitirmesiyle Bucak bölgesinde başlar. 19. yüzyılda Bucak hızla büyür ve 1869 yılında resmen Ordu adını alır. Aynı yıl belediye teşkilatı kurulur. Fakat şehir tarihinin en dramatik anlarından biri 1883 Büyük Ordu yangınıdır. Bir yaz gecesi bir fırından çıkan kıvılcımlar ve neredeyse tüm şehri yok eden bir yangın. Ahşap evler birer birer yanar, ordu adeta küle döner. Ama küllerinden yeniden doğar. Felekzade Süleyman Ağa'nın öncülüğünde şehir yeniden planlanır. Bugünkü ordunun geniş caddeleri ve düzenli yapısı o felaketin ardından doğmuştur. Ordu, Karadeniz'in dalgalarıyla Torosların uzantısı Zümrüt Yeşili Derelerinin buluştuğu bir nokta. Yılın çoğu çam ve fındık kokan ormanlarda geçer. Yazları bunaltmaz,
kışları bile hafif ılık. Tarih boyunca Pontus, Roma, Bizans ve Selçuklu izleri taşıyan bu kıyı kenti, özellikle Perşembe yaylasına, Çambaşı ve Gölköy yaylalarına bakan eski kervansaraylarıyla anılırdı. Fatsa'dan Ünye'ye, Korgan'dan Akkuş'a kadar uzanan ilçeleri ayrı ayrı birer doğa harikası ve kültür mozaiğidir. Karadeniz kültürü, horonun coşkusunu, mangal şenliğini, fındık toplama geleneğini, balıkçı barınaklarının sabah a sesiyle uyanışını anlatır. Ordu'da her köşe başında bir türkünün, her yol ayrımında bir efsanenin izini sürersiniz. Ordu'nun sahil şeridi martılarla uyanan bir masaldır. Boztepe teleferiğiyle çıktığınızda hem yeşile hem denize karşısınızdır. Şehrin tüm ışıkları gece boyunca bir yıldız tarlası gibi parlar. Yason burnunda antik bir fener beklerken dalgaların güç gösterisini izler, Perşembe yaylasında kuzu sesleri ve çiçek kokuları arasında sabahın serinini içersiniz. Çambaşı yaylası, karlı tepeleriyle kayak ve trekking için nadir bir Karadeniz cennetidir. Ünye Kalesi surlarından Karadeniz rüzgarını içinize çekin. Fatsa'nın balıkçı teknelerinde taze hamsi ziyafeti çekin, Akkuş'un orman patikalarında kaybolun. Her ilçesi ayrı bir doğa albümüdür Ordu'nun.

Karadeniz'in en tanınmış simgesi fındıktır. Ordu, Türkiye fındığının kalbidir. Yazın derelerden serin su, bağlardan taze fındık kokusu yükselir. Kavrulmuş fındık, fındık ezmesi hem sofraları hem cüzdanları bereketlendirir. Balık sofraları özellikle hamsi tava ve midye dolması akşam deniz seyrine eşlik eder. Pancar aşı adı verilen yöresel çorba, pancar ve bulgurun kaynaşmasıyla bereketi sunar. El sanatlarında ahşap oyma ve hasır sepetçilik hala hayat bulur. Osmanlı sivil mimarisinden izler taşıyan taşbaşı konaklarında bu zanaatkar işçilikleri yakından görmek mümkündür. Ordu'nun simgeleri, geceyi aydınlatan Boztepe feneri, tepeden bakınca bir mücevher gibi parlayan şehir ve her adımda fındık bahçelerinin sonsuz yeşili. Ordu'nun tarih sahnesine çıkışında en önemli isimlerden biri Hacı Emiroğulları Beyliği'nin güçlü hükümdarı Süleyman Bey'dir. 14. yüzyılın sonlarında Karadeniz'in doğu kıyılarında hakimiyet kuran bu Türk beyi sadece bir komutan değil, aynı zamanda bölgeye kimlik kazandıran bir devlet kurucusudur. Babası Hacı Emir Bey'den devraldığı beylik topraklarını genişleten Süleyman Bey, özellikle 1396-1397 yıllarında gerçekleştirdiği seferlerle dikkat çeker. Bu süreçte Giresun'u fethederek Karadeniz sahilindeki en önemli kalelerden birini ele geçirir. Bu fetih sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bölgeye Türk yerleşiminin hızlanmasının da önünü açar. Süleyman Bey döneminde Çepni başta olmak üzere Oğuz boyları Ordu ve çevresine yerleşmiş, bugünkü demografik ve kültürel yapının temelleri atılmıştır. Kurduğu düzen sayesinde dağınık yerleşimler bir araya gelmiş, köyler, yaylalar ve ticaret yolları sistemli bir yapıya kavuşmuştur. Onun en önemli katkılarından biri de Ordu topraklarının bir yurt haline gelmesidir. Sadece fetheden değil, yerleştiren ve yaşatan bir lider olarak Süleyman Bey, bu bölgeyi kalıcı bir Türk yurdu haline getirmiştir. Bugün Ordu'nun dağlarında yankılanan yayla şenliklerinde, köy isimlerinde ve halkın hafızasında onun izleri hala yaşamaktadır. Süleyman Bey, Karadeniz'in hırçın kıyılarında bir beylik kurmuş ama aslında bir şehrin kaderini yazmıştır. Eskiden her bahar sofralarında buluşan keşkekli hamsi, zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Haşlanan hamsiler, düdüklü tencerede bulgur ve tavuk suyuyla pişirilip üzerine tereyağı gezdirilerek hazırlanırdı. Karadeniz'in balık bereketini İç Anadolu'nun tahıl mirasıyla birleştiren bu yemek, artık sadece yaşlı annelerin mutfağında yeniden doğar. Ordu'da geleneksel anlamda Türkiye çapında bilinen büyük bir festivalden söz etmek zor olsa da, şehir son yıllarda kültürel ve ekonomik etkinliklerle kendini yeniden tanımlamaya başlamıştır. Özellikle düzenlenmeye başlanan tarım, hayvancılık ve fındık fuarı, Ordu'nun üretim gücünü ve fındık merkezli kimliğini öne çıkaran önemli organizasyonlardan biridir. Bu etkinlikler hem üreticiyi hem de ziyaretçiyi bir araya getirirken, şehrin gelecekte daha büyük festivallere ev sahipliği yapacağının da sinyallerini verir. Bunun dışında yaz aylarında sahil boyunca düzenlenen konserler, yayla şenlikleri ve yerel etkinlikler Ordu'nun kültürel canlılığını yıl boyunca diri tutar. Karadeniz'in coşkulu ritmi bazen bir horon halkasında, bazen bir yayla sesinde kendini gösterir. Sevgili dinleyiciler, Ordu'ya Karadeniz'in dalga sesiyle yarışan bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, ana kumanda masasında Serpil Kızılpınar, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamının adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 27 Mayıs 2026 ve günlerden çarşamba ama en önemlisi bugün efendim Kurban Bayramı'nın ilk günü bütün radyo dostlarımızın bayramını, bütün Türk halkının, bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyoruz elbette. Yayın kumanda masasında Lisan Yıldız ve ben Burak Pekcan saat 23'e kadar buralardayız dostlar. İyi bayramlar efendim.

Sakkale'den bir Erzincan Tercan türküsüyle başladık sevgili dostlar. Evet, şu dakikalarda belki bayram ziyaretlerinden döndünüz, belki evinizde sevdiklerinizle baş başasınız, belki de görevinizin başındasınız benim gibi. Nerede olursanız olun, kulağınızdaki bu sese ortak olun. Bayramın ilk günü bitiyor ama kulaklarda kalan o güzel sesler yankılanmaya devam ediyor. Say dostlar, bugün sizi en çok mutlu eden, içinizi en çok ısıtan o ses kimin sesiydi, hangi sesti? Yazın, akşamın adresinde hep beraber dinleyelim hikayenizi TRT. Akşamın adresi Facebook sayfamız efendim. Bekliyorum mesajlarınızı, elbette isteklerinizi yazanlar var. Onlara da binlerce teşekkür. Kazancı Bedi'yi dinleyelim dostlar.

Ve efendim, Facebook sayfamıza dostlardan gelen mesajlara bakıyorum şimdi. İlyas Aydın yazmış Ormanbeyliği Tokat'tan. Hayırlı bayramlar efendim diyor, size de hayırlı bayramlar efendim. Her zamanki uyarılarını da yapmış İlyas Aydın elbette. Kurallara uyalım efendim, trafik kurallarına. Veysel Şahin Mersin Silifke'den sesleniyor. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspal, Türkan Tanrıverdiler için İzzet Altınmeşe'den bir türkü istemiştim demişler. Tabii ki dinleyeceğiz efendim. Sevgili İlkay Karabiber, selamlar Murat Bey, hayırlı akşamlar efendim. Teknik masa ve dinleyici dostlara hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun, sevgi ve saygılarımla demiş. Sizin liseden Türk Sanat Müziği olsun demiş. Elbette efendim, benim listemde güzel Türk Sanat Müziği şarkıları da vardı. Birini armağan edeceğiz size. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar gönderiyor. Biraz kül, biraz duman, o benim işte şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Elbette, elbette. Ve Ahmet Can, iyi akşamlar Burak Bey. Kurban bayramınız kutlu olsun Barış Manço. Bugün bayram. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demişler. Eksik olmayın. Ve Gürcan Üspal Gaziantep'ten tüm dostlara hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar dilerim Burak Bey. Silifke'de bulunan Veysel Şahin ve tüm dostlara Zeki Müren'den bir şarkı çalarsanız memnun olurum diyor. Zeki Müren'i de dinleyeceğiz. Ve efendim, sevgili Fatih Tirsi İstanbul'dan sesleniyor. Bayram takvimle gelen bir günü olsa da anlamını bayram namazıyla oluştururken daha sonra yapılan sabah kahvaltısıyla tamamlıyor bence. Aile kahvaltısı olmayan bir bayramı bayram gibi hissetmiyorum. Benim için bayram, babamın keyfini yaparak onun istediği camiye gidilen bayram namazı ve sonrasında evde kurulan bir masada çatal kaşık ve bardak sesleri arasında yapılan kahvaltıdır. Yıllardır bu keyif için trafik riskini göze alarak 1000 kilometre araba sürerek Bulancağa gittim. Bu sene işlerim nedeniyle biz gidemeyince annem babam İstanbul'a geldi ve sayelerinde yine bayramı hissettim. Sabah oğlumu da kaldırarak bayram namazına gittim, iş yerine uğradım. Günün programını kontrol ettikten sonra yine kalabalık bayram soframıza oturduk ve keyifli bir kahvaltı yaptık. En güzel seslerden olan para sesinden bile önce gelen kahvaltı masası seslerimizle kendimizi zengin hissettik. Sizin nezdinizde dinleyicilerinizin bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum diyor. Bir de güzel fotoğraf, kahvaltı masasından aile fotoğrafı paylaşmış ki harika görünüyorsunuz efendim. Tirsi ailesi, Tirsi Malikanesi'ne selamlar, sevgiler. Bayram neşeniz hep sürsün efendim, hiç eksilmesin. Evet dostlar, şimdilik görebildiğim mesajlar bu kadardı. İsteklere geri dönelim. Veysel Şahin Silifke'den, Mersin Silifke'den sesleniyordu. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üspat, Türkan Tarverdiler için İzzet Altınmeşe'den bir türkü demişlerdi. Buyurun efendim, İzzet Altınmeşe bizlerle.

Siyah kuşu bağlamış ay ay hele loy loy loy. Kibar yarim esmer loy hele loy loy loy loy. Kibar

Mersin Silifke'den seslenen sevgili Veysel Şahin her zamanki dostlarına armağan etmişti efendim. İzzet Altınmeşe'den bir Diyarbakır türküsü dinledik. Ve çok güzel bir fotoğrafla da isteğini belirtmiş İlkay Karabiber. İstek şarkım sizin listeden Türk Sanat Müziği olsun, teknik masa ve dinleyici dostlara armağan olsun Avdan Köyü Akören Konya'dan diyorlar. O zaman Samime Sanay'dan Mevlana'yı dinleyelim efendim, buyurun.

Konya Kölenavdan köyünden İlkay Karabiber için dinlettim sevgili dostlar. Samime Sanay mikrofondaydı ve Ordu'dan selamlar gönderen Leyla Çabuk için de Ahmet Özhan şimdi mikrofona geliyor. Ahmet Özhan olunca gıyabında Hatice Öne'ye de armağan edelim. Buyurun efendim.

Oradan Leyla Çabukçı, Ahmet Özhan mikrofondaydı dostlar. Bu arada İlkay Karabiber isteğinin ardından Burak Bey, çok sağ olunuz, ellerinize emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Şarkıyı dinledim. Teknik masaya ve dostlara hayırlı bayramlar, mutlu bir akşam diliyorum. Sevgiler, selamlar başkentimize, saygılarımla diyor Akören Konya'dan. Zaten o 5 yıldızlı kahve fincanı her şeye değer. Çok teşekkür ederim efendim. Asıl ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Ve Sedef Ekiz de demiş, merhaba, şu an sizi dinleyemiyor olsam da gönlüm sizlerle. Tüm adresin bayramını tebrik ediyor. Sağlık ve afiyet diliyorum. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Kolaylıklar Burak Bey demiş. Eksik olmayın efendim. Sağ olun Sedef Hanım. Çok teşekkür ederim. Bazen insan aynı frekansta olmasa da aynı duyguda buluşabiliyor dostlar. İşte şu an bizi dinleyemese de gönlünün burada olduğunu söyleyen Sedef Ekiz'e de biz de sağlıklı, huzurlu, gönlüne göre bir bayram diliyoruz. Bu akşamın bütün güzel dilekleri karşılıklı olsun dostlar. İyi bayramlar Sedef Hanım. Sağ olun. Evet, sıradaki isteğimizde yolumuza devam edeceğiz. Ankara'dan sevgili Ahmet Can'ın isteğinde sıra. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Barış Manço, bugün bayram TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demişti. Hep birlikte dinleyelim o zaman. Barış Manço'yu da anıyoruz elbette. Buyurun.

Ankara'dan Ahmet Can istemişti efendim. Barış Manço'dan dinledik bu hüzünlü güzel şarkıyı. Evet dostlar, Gaziantep'ten tüm dostlara hayırlı akşamlar diyordu Gürcan Üspal bu aralar. Gaziantep'te bayramı Gaziantep'te geçiriyor anladığım kadarıyla. Size de hayırlı bayramlar. Silifke'de bulunan Veysel Şahin ve tüm dostlara Zeki Müren'den bir şarkı çalarsanız memnun olurum demişlerdi. Buyursunlar efendim.

Çubuğuna Lüleğim adlı Kırşehir türküsünü dinledik sevgili dostlar. Bayramın bir güzelliği de şu galiba, insan bazen kalabalığın içinde bile kendi içinden geçen bir şarkıyı arıyor. Şimdi biraz ritim, biraz tebessüm, biraz da bayram enerjisi gelsin istedik. Akşamın adresinde sırada Kenan Doğulu var.

Kenan Doğulu mikrofondaydı sevgili dostlar. Bazı türküler vardır. İlk notasından itibaren insanın içine eski bir Anadolu akşamı bırakır. Bir anda gurbet, bir anda hasret, bir anda da dimdik duran bir seda. Şimdi akşamın adresinde yüreğe dokunan o ezgilerden biri var sırada. Vahdet Vural ve Kalenin Bedenleri.

0: yavrum şinanay nay. Hoppa şinan şinanay şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay.
1: Vahdet Vural mikrofondaydı sevgili dostlar. Akşamın adresinde şimdi sizleri Türk sanat müziğinin o asil yıllarına götürmek istiyorum. Hani sesini duyduğumuzda içimizi hem tatlı bir huzurun hem de derin bir özlemin kapladığı müziğimizin o beyefendi seslerinden birine, rahmetli Faruk Tınaz'a uzanıyoruz efendim.

0: Şimdi sırada öyle bir türkü var ki dostlar, sadece bir gelinin değil aslında memleketten, aileden ve sevdiklerinden uzak düşen herkesin yüreğine dokunur Zeynep'in hikayesi Trakya'da. Rivayete göre genç bir gelinin uzak diyarlara verilmesiyle doğan bu türkü yıllardır hasretin ve gurbetin sesi olmuş. Bayram akşamlarında insanın içini biraz burksa da bir o kadar da geçmişe götüren o ezgiyi dinleyelim şimdi.
1: Yüksek yüksek tepeleri. Bugün halen kına eğlencelerinin vazgeçilmesi olan bu türkü, uzaklara gelin giden bir genç kızın yıllardır görmediği ailesine duyduğu özlemin ifadesidir.

Evet, bir gurbet türküsü dinledik. Bir gurbet türküsüyle de galiba bu akşamı sonlandıracağız sevgili dinleyicilerim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda o çok beklediğimiz gönüllere neşe ve huzur getiren Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde akşam adresinin sonuna geldik dostlar. Bayramlaşan ellerin, kucaklaşan kalplerin, anne elinin değdiği o tatlıların ve çocukluk anılarının tam kalbindeyiz. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gurbet nereye uzanırsa uzansın, bu frekansta buluştuğumuz müddetçe hepimiz aynı bayram sofrasındayız. Ne diyoruz her akşam? Dünya döner, takvimler değişir, ömür dediğimiz o yolculuk akıp gider ama ses paylaşılan ve bu güzel bayram neşesi ve o en samimi duygular her zaman baki kalır. Şimdi bu güzel bayram akşamına gurbeti sılayı bağlayan, her notasında memleket kokan muazzam bir yapıtla sizlere veda edelim dostlar. Teknik masadaki sevgili dostum Ali İhsan Yıldız'la birlikte. Hepinize sevdiklerinizle yan yana sağlık, huzur ve neşe dolu mutlu bir bayram diliyoruz. Bayramınız bir kez daha mübarek olsun. Yarın akşam yine aynı saatte. Saatler 22'yi gösterdiğinde ben Burak Pekcan. Duyguların sesle buluştuğu bu güzel adreste sizleri bekliyor olacağım. Kulaklarınız hep Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kalbiniz akşamın adresinde kalsın. Hayırlı geceler dostlar. Sevgiyle kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin.

Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Dinmeyen Fırtına 9. Bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı. Yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartine, Kerim Akşar, Ahmet Bey, Kazım Akşar, Pierre, Alpay İzbrak, Marianne, Ümit Sergen, Sesil, Esin Avcı Emcan, Sesler, Selçuk Yöntem, Can Öztopçu.
2: Şair Alphonse de Lamartine'in hayatında yaptığı en akıllıca iş, Marianne'le evlenmesi olmuştur. Ama peş peşe uğradıkları felaketler mutluluklarını gölgeler. Önce oğulları Alphonse ölür, kızları Julia da çıktıkları doğu yolculuğunun ilk durağı Beyrut'ta aralarından ayrılır. Aile doktorunun ısrarıyla karı koca yollarına devam ederek İstanbul'a gelirler. Alphonse o günlerde Nina'dan olan oğlu Leo'nun varlığından karısının da haberdar olduğunu anlar. Ama Marianne her zamanki gibi olgunlukla bu gençlik hatasını bağışladığını söyler. Artık orta yaşlı bir adam olan şair Lamartine, İstanbul'u tahmininden de güzel bulmuştur. Türklerse onun gözünde başka milletlerle kıyaslanamayacak kadar ince ruhlu, yardımsever insanlardır. Hele Fransız Büyükelçisi'nin aracılığıyla tanıştırıldığı Osmanlı devlet adamlarının kültürüne ve açık fikirliliğine hayran kalmıştır. Kısacası gördüğü her şey mükemmeldir. Ama yine de Fransa'ya dönmek için sabırsızlanmaktadır. Çünkü kızı Julia'nın acısı hem kendisini hem de Marianne'i huzursuz eder. Ne var ki karayolundan yapacakları dönüş yolculuğunun yarısına bile varmadan Alphonse hastalanır.

0: Mary? Mary neredesin?
1: Alfons. Oh, Tanrı'ya şükürler olsun kendine geldin.
0: Neler oldu Mary? Biz neredeyiz?
1: Yoksul bir köylünün evindeyiz. Hem de tam 15 gündür.
0: 15 gün mü dedin?
1: Evet. Arabada fenalaşınca tercümanımızın yardımıyla kalacak bir yer aradık. Ve bu yoksul köylü bize evini açtı. Günlerdir kendini bilmeden yatıyordun ama artık hepsi geçti. İyileşeceksin.
0: Peki ben nasıl kendime geldim?
1: Bizi konuk eden iyi kalpli adam ta Filipe'ye haber gönderip bir doktor çağırdı. Adamcağız seni iyileştirmek için günlerdir uğraşıyordu.
0: Kendimi derin bir uykudan dinlenerek uyanmış gibi hissediyorum. Böyle giderse birkaç güne kalmaz ayağa kalkarım, tekrar yolumuza devam ederiz.
1: Acele etme Alfons. Hele sağlığın düzelsin, yolculuğu sonra düşünürüz.

0: Arabanın içi buz gibi oldu Mary. Sen de üşüyor musun?
1: Evet, biraz. Güneş battıktan sonra hava iyice soğudu.
0: Ekim ayında bu dondurucu soğukla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmemiştim doğrusu.
1: Balkanların en yüksek yerlerinden geçiyoruz Alphonse. Buralarda yaz ayları bile kim bilir ne kadar serin geçer.
0: Haklısın, ben yükseklik farkını düşünemedim. Neden durduk? Buralarda mola verecek miydik?
1: Hayır, böyle bir şey hesapta yoktu.
0: Tuhaf şey. Tercümanımız buraya doğru geliyor.
2: Kafileyi durdurduğum için bağışlayın Monsieur Lamartin.
0: Ne var, bir aksilik mi oldu?
2: Yok, hayır hiçbir şey olmadı. Fakat hiç durmadan yol alıyoruz. İsterseniz önümüzdeki Pazarcık kasabasında bir mola verelim diyecektim.
0: Gereği yok. Fransa'ya bir an önce dönebilmek için molaları mümkün olduğu kadar uzatmamalıyız.
2: Fakat rehberimizin dediğine göre Pazarcık'tan sonra yolumuzun üstünde mola verebileceğimiz yakın bir yer daha yokmuş.
1: İnat etmeyi bırak da burada bir süre dinlenelim Alphonse. Buna hepimizden çok senin ihtiyacın var.
0: Pekala, sizin dediğiniz olsun. Rehbere söyleyin hava iyice kararmadan kalabileceğimiz bir han bulsun.
2: Bu kasabada Ahmet adında konuksever bir bey varmış. Rehber sizin gibi yarı hasta bir yolcunun handa kalmasına bey izin vermez. Çünkü böyle bir şey kendisine hakaret sayılır diyor.
0: Ama ben kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Tanımadığım birinin kapısını çalıp kendimizi zorla konuk ettirmeye hiç hakkımız yok.
2: Haklısınız ama... Söylediğim gibi handa kalmanız ona daha büyük bir hakaret olur.

0: Hoş geldiniz Monsieur Lamartin. Fransızcam biraz zayıf ama hoş görün artık. Buyurun, şöyle ocağın yakınına oturun. Üşünmüşe benziyorsunuz.
1: Sağ olun.
0: Bizim Balkan memleketlerinin soğuğu alışkın olmayanları perişan eder. Şimdi biraz daha ısındınız, değil mi?
1: Evet, o da yeterince sıcak, teşekkür ederiz.
2: Aslında sizi hiç rahatsız etmeyecektik ama...
0: Bu sözleriniz benim için hakaret sayılır madam. İnanın evime gelmekle beni çok memnun ettiniz.
1: Çok iyisiniz Ahmet Bey. Ne yapsak size olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz.
0: Bir yatak, birkaç lokma yemek karşılığında kimseye minnet borcu olmaz Monsieur Martin. Hem bilmenizi isterim ki böyle zor durumlarda hangi Türk evinin kapısını çalsanız yüzünüze kapanmaz. Tanrı misafiri deriz sizin gibilere ve çok memnun oluruz.
1: Ne güzel bir deyim.
2: Alphonse, sen dışarı çıkıp eşyalar ve yol arkadaşlarımızla ilgilensen iyi olmaz mı?
0: Hizmetkarlarım hem eşyalarınız hem de yardımcılarınızla yakından ilgilenirler. Siz rahatınıza bakın.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok yorgun olmalısınız. İzninizle. Ben artık odama çekileyim. Siz de dinlenin. Unutmadan söyleyeyim. Yemeğinizi buraya getirecekler. Başka bir isteğiniz de olursa hiç çekinmeden haber verin.
1: Bizi rahat ettirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz Ahmet Bey. Başka ne isteğimiz olabilir ki?
0: Bir şey daha.

0: Hatırlatmama izin verin. Ciddi bir hastalık geçirmişsiniz. Bu yüzden hala bitkin sayılırsınız. Tekrar yola koyulmakta acele etmeyin. Evim sizindir. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim ama beni bir an önce dönmeye zorlayan sebepler var. Ardımda bıraktığım yaşlı bir baba, kız kardeşlerim, yeğenlerim yolumuzu gözlüyorlar. Ben de hepsini çok özledim. Tabii vatan hasreti de yabana atılır gibi değil.
0: Size kötü haberler vermek istemezdim. Ama döndüğünüzde ülkenizi karışık bulacaksınız. Fransız halkı arasında başlayan sınıf çatışmaları gittikçe şiddetleniyormuş.
1: Bu beni fazla şaşırtmadı. Yıllardır aristokratlarla burjuvalar arasında sürüp giden bir kavga vardır.
0: Anlaşılan sizi çok zor günler bekliyor Mösyö Martin. Dilerim ülkenizi kasıp kavuran bu alevi çabuk söndürürsünüz.

0: Mezarlıktan eve döndüğümüzden beri tek kelime konuşmadın Alphonse.
1: Düşünüyordum Mary. Aile mezarlığının bu kadar genişlediğini görmek kederimi büsbütün arttırdı. Önce amcalarım, ardından oğlumuz Alphonse, sonra annem, kız kardeşlerim, Cesarin'le Suzan, son olarak da Julia katıldı aralarına.

0: Lamartin olarak kaldığım sürece kimseye sözümü geçiremem.
1: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Önümüzdeki seçimlerde milletvekilliğine adaylığımı koyacağım.
1: Milletvekilliğine mi?
0: Evet, ne dersin Boşa?
1: Ah, bilmem ki, birden çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acaba kazanma şansın olabilir mi?
0: En az diğer adayların olduğu kadar.
1: Evet, evet ama senin diğerlerinden farklı bir yanın var. Şairsin. Seçimi kazansan bile meclisteki rakiplerin her fırsatta seni duygusallıkla, zayıflıkla suçlayabilirler.
0: Buna fırsat vermeyeceğim Mary. Duygular sadece şiir kitaplarımda kalacak. Meclis kürsüsünde akılcılığa ve gerçekçiliğe yer olmalı.
2: Nihayet eve döndünüz demek. Bu sabah beni mezarlığa götürmemek için küçük bir çocuk gibi atlatıp kaçtınız, değil
0: Baba,
2: mi?
0: ne olur bize sitem etme. Seni atlatmış değiliz. Üzülmeyesin diye götürmek istemedik.
1: Artık bizler bile oraya gidecek gücü kendimizde bulamıyoruz baba. Kaldı ki senin yaşında...
2: Tamam. Götürmemek için bahaneler bulacaksınız tabii. Ama nasılsa yakında oraya temelli gideceğim. Buna da engel olamazsınız ya.
0: Baba, şimdi bu sözlerin ne anlamı var?
2: Sözlerimi beğenip beğenmemek kendi bileceğin iş Alfons. Fakat gerçek bu. Aile mezarlığında kendime de bir yer hazırlattım. Taşına da Pierre de Lamartine diye yazdırdım.
0: Bari öleceğin tarihi de yazdırsaydın.
2: Zahmet olmazsa ben öldükten sonra onu da sen yazdırırsın.
0: Hayır baba, yazdırmam. Çünkü ölmek için bu kadar acele etmeni istemiyorum. Daha oğlunu meclis kürsüsünde konuşurken göreceksin.

0: Sayın milletvekilleri, ülkemizde uzun zamandır devam eden çalkantılar, bildiğiniz gibi yalnız Fransa'yı değil, tüm Avrupa ülkelerini etkisi altına almıştır. Bu ateşin söndürülmesi için neler yapılması gerektiğini konuşmamın başında anlatmıştım. Şimdi izin verirseniz dış politika hakkında da birkaç söz söylemek istiyorum. Yakın bir geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında uzun bir yolculuk yaptım ve bu devleti yakından tanıma fırsatını buldum. Padişah II. Mahmut gerileme dönemine girmiş olan imparatorluğu eski gücüne kavuşturmak için çabalıyor. Gördüğüm kadarıyla bir yandan yenilik hareketlerine girişmiş. Bu ileri görüşlü devlet adamının cesarete ve iradeye ihtiyacı yok ama desteğe var. Biz Avrupa devletleri onun bu çabasını takdirle karşılamalı ve yalnız bırakmamalıyız.
1: Monsieur Lamartin, yeni döndüğünüz doğu yolculuğu size binbir gece masallarını yaşatmış olmalı ki milletvekili seçilir seçilmez Türklerin savunmasını yapmaya başladınız. Evet.
0: Sözlerim körü körüne bir savunma değil, açık gerçeklerdir.
2: Şairliğiniz ciddi düşünmenize engel oluyor Monsieur Lamartin. Duygularınızla hareket ettiğiniz için iç politikada olduğu gibi dış politika üstüne söyledikleriniz de akılcılıktan çok uzak.
1: Evet.
0: Demek ben olaylara bir şair gözüyle bakıyorum, öyle mi?
1: Evet. Bu yüzden de anlattıklarınızın dış politikayla hiçbir ilgisi yok.
0: Tam aksine sayın milletvekilleri. Dış politikayla doğrudan ilgilidir. Öyle olmasaydı eski gücünü kaybetmeye başlayan bu Osmanlı Devleti'nin her geçen gün biraz daha zayıflamasını bütün Avrupa devletleri avını gökyüzünden zevkle izleyen akbabalar gibi seyreder miydi?
2: Sözlerinizi geri alın.
1: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz Monsieur Lamartin?
2: Yoksa bu salonu terk etmek zorunda kalırsınız.
3: Evet, kalırsınız.
0: Ben bu kürsüye Fransız halkının oylarıyla geldim. Sizlerin arzusuyla gidecek değilim. Sözlerime gelince tek kelimesini bile geri almıyorum. Çünkü iddia ettiğiniz gibi hayali bir masal ülkesinden değil, gözlerimle gördüğüm gerçeklerden söz ediyorum. Evet, aylarca onlarla iç içe yaşadım ve gördüm ki Türkler yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
3: Hadi canım, ne demek istiyorsunuz?
0: Onların ülkesi efendiler, kahramanlar, şehitler diyarıdır. Böyle bir millet

0: Her gün sahneyi tekrar yaşıyorum Mary. Bugün de Türklerin savunmasını yaptım diye suçlu oldum. Aslında başıma gelecekleri bilseydim de sözlerimin tek kelimesini değiştirmezdim.
1: Ama haklı olduğun halde sözünü dinletemiyorsun Alphonse. Başlangıçta söylediğim gibi seni hep şairlikle, hayalperestlikle suçluyorlar işte.
0: Suçlarlarsa suçlasınlar. Onlarla boğuşmaktan asla vazgeçmeyeceğim.
1: Yerinde olsam rakiplerinle boğuşmak yerine borçlandığımız kişilerle nasıl başa çıkacağımızı düşünürdüm.
0: Sen de bana cephe almış gibisin Mary. Hani bu işe adım atarken bana hep destek olacağını söylüyordun.
1: Sonunun böyle olacağını nereden bilirdim? Melideki sessiz, kederli hayattan kurtulalım derken kendimizi bir anda Paris'in fırtınası içinde bulduk. Günden güne artan masraflar, biriken borçlarımız.
0: Tamam, tamam. Bildiğim şeyleri tekrarlayıp durma.
1: Öyleyse biraz da bilmediklerinden ya da bilmek istemediklerinden söz edelim. Milletvekili seçildiğinden beri Paris'te oturmamız için satın aldığım bu binanın ve Mille'deki şatoların idaresi yalnız benim omuzlarımda. Ama çektiğim bunca yorgunluk neye yarıyor ki? Gelirlerimiz masraflarımızın yarısını ancak karşılıyor.
0: Biliyorsun, Doğu yolculuğunda tuttuğum notları kitap halinde bastırınca elimize epey para geçti. Yeni eserlerim Bir Meleğin Ölümü ile Jozeline'i kısa zamanda yayına hazırlayacağım. Sonra bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış şiirlerim de var.
1: Bunlar bizi kurtarmaya yeter mi sanıyorsun?
0: Peki yetmiyorsa ben ne yapabilirim Mary?
1: Ne mi yapabilirsin? Mili'deki binlerce dönümlük bağ arazisinden niye başkaları kadar ürün alamıyoruz? He? Çünkü hiçbir zaman toprak işleriyle baban gibi ilgilenemedin.
0: Toprak adamı olmadığımı yeni mi öğrendin? Sevmiyorum bu işi. Zorla olmaz ki.
1: Ya 50 işçinin yapabileceği işe en az 100 işçi almana ne demeli? He?
0: Ne yapayım? O yoksul insanlar gelip de iş istediklerinde geri çeviremiyorum. Sonradan vicdan azabı mı çekeyim?
1: Of, bu çocukça merhametin bizi mahvedecek Alphonse. Ben de o insanlara en az senin kadar acıyorum ama ihtiyacımız yokken ne diye onlara para verelim? Biz kendi borçlarımızı ödeyemiyoruz ki. Bir iflasa doğru sürüklendiğimizi görmüyor musun?
0: Ben geleceğe senin kadar kötümser bir gözle bakmıyorum.
1: Borcumuz 1 milyon frankın üstüne çıkmışken geleceğe umutla bakamam. Yarın bütün mallarımız elden gider de Paris sokaklarında dilenirsek hiç şaşırmam.
0: Gururumu kırıp gerçeği kabullenmiyorum ama haklısın Mary. Sonumuz büyük bir uçurum.
2: Az önceki patırtı neydi öyle Alphonse? Meryem'le aranızda bir şeyler mi geçti?
0: Evet baba, kavga ettik.
2: Peki kavga etmenize sebep ne oğlum?
0: Bir zamanlar sen annemle nelerin üstüne kavga etmişsen, bizimki de onun gibi bir şey işte. Önemsiz meseleleri büyütüp duruyoruz.
2: Doğru. Biz de annenle ara sıra kapışırdık ama her defasında kırgınlığımız birkaç günden fazla sürmezdi.
0: Merak etme baba, bizimki de öyle olur.
1: Kız kardeşin Cecil'den mektup geldi Alphonse.
0: Cecil'den mi?
2: Çabuk oku şu mektubu oğlum. Kız kardeşin neler yazmış.
0: Şimdi açıyorum, bir dakika.
3: Sevgili Alphonse, şu sıralarda ne kadar meşgul olduğunu biliyorum. Ama yine de seni evime çağırmak zorundayım. Çünkü gelmeni gerektiren meseleler var. Her şeyden önce Leon'a gerçek babasının kim olduğunu söyledim. Biraz sarsıldı ama yine de korktuğum kadar tepki göstermedi. Diğer meseleyi de evime geldiğinde konuşup karar vereceğiz. Yakında görüşmek dileğiyle hoşça kal. Cecil.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün şehrin henüz tam anlamıyla uyanmadığı o gri saatlerde rayların üzerinde ağır ağır filizlenen bir hayatın izini sürüyoruz. İnsan kalabalıklarının arasında çoğu zaman sıradan görünen ama aslında milyonlarca hikayeyi, milyonlarca sabahı ve milyonlarca sessiz düşünceyi taşıyan o büyük yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü trenler, metrolar ve banliyö hatları yalnızca bir yerden bir yere gitmenin aracı değildir. Onlar uykulu bakışların, acele adımların, ilk çayın buharının, cama yansıyan yorgun yüzlerin ve her sabah yeniden başlayan hayatın sessiz tanıklarıdır. Her tutamakta bir telaşın izi, her vagon camında yarım kalmış bir düşünce, her istasyonda şehrin kalbine karışan görünmez bir insan nehri vardır. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası, her peronun bir gözyaşı ve bir gülümsemesi var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımıza hoş geldiniz. Rayların Belleği'nde bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte demir rayların üzerine çöken o puslu sessizliği, uykulu gözlerle kavranan soğuk tutamakları, vagon pencerelerinden akıp giden İstanbul sabahlarını ve her gün yeniden kurulan o büyük şehir düzenini konuşacağız. Ben Yasemin Pamukçu. İstanbul, bir yanında denize açılan kapı gibi yükselen Sirkeci Garı, diğer yanında Anadolu'ya uzanan yolların başlangıcı Haydarpaşa. Taş duvarları, yüksek tavanları ve raylara sinmiş kömür kokusuyla bu iki büyük gar yalnızca trenlerin değil bir dönemin hafızasını da taşıyordu. Henüz gün doğmadan şehir rayların üzerinde yankılanan metal sesleriyle uyanırdı. Önce uzaktan gelen ince bir titreşim, sonra istasyona yaklaşan trenin ritmik uğultusu ve ardından başlayan büyük hareket. 20. yüzyılın ilk yıllarında İstanbul hızla değişiyordu. Nüfus artıyor, semtler büyüyor, şehir surların ötesine taşmaya başlıyordu. İnsanların gündelik hayatında artık yeni bir kavram vardı. Banliyö. Eskiden insanlar çalıştıkları yere yakın mahallelerde yaşardı. Yol kısa, hayat daha yavaştı. Ama demir yolları genişledikçe şehir de yön değiştirdi. Bakırköy'den kalkan bir memur, Erenköy'den trene binen bir öğretmen, Pendik'ten yola çıkan bir işçi, Yeşilköy'den sabahın ilk ışığında vagona yetişen öğrenciler. Hepsi aynı raylarda buluşuyordu. Banliyö trenleri İstanbul'un farklı köşelerine birbirine bağlayan görünmez bir damar haline gelmişti. Sirkeci Garı'nın sabah sessizliği kısa sürede kaybolurdu. Bilet gişelerinde oluşan kuyruklar, peronda hızlı adımlarla ilerleyen yolcular, koltuğuna oturur oturmaz gazetesini açan insanlar. Şehir artık tren saatlerine göre nefes alıyordu. Çünkü banliyö trenleri yalnızca insan taşımadı. Zamanı da yeniden düzenledi. Dakikalar önem kazandı. Treni kaçırmak yalnızca bir ulaşım meselesi değil, günlük düzenin bozulması demekti. Saat kuleleri, istasyon anonsları ve düdük sesleri İstanbul'un yeni ritmini belirliyordu. Haydarpaşa Garı'nda ise bambaşka bir manzara vardı. Denizden gelen iyot kokusu, rayların üzerinde dolaşan kömür dumanı, vapurdan inip koşarak trene yetişmeye çalışan insanlar. Anadolu yakasının sabah telaşı burada başlıyordu. Tren işe giden bir babayı, okuluna yetişen bir öğrenciyi ve ekmek parası için yola çıkan binlerce insanı taşıyordu. Zamanla banliyö hatlarının çevresinde yeni bir şehir yaşamı oluştu. İstasyon önlerinde simitçiler belirdi, küçük kahvehaneler açıldı, gazete bayileri sabahın ilk müşterilerini beklemeye başladı. Mahalleler büyüdü, yeni evler yapıldı, insanlar şehir merkezinden uzaklaşıp daha sakin semtlerde yaşamaya başladı. Ama

günün ritmi hep aynı kaldı. Sabah trenle gidiş, akşam aynı raylardan dönüş. Banyo trenleri İstanbul'a yalnızca hız kazandırmadı. Şehrin düşünme biçimini de değiştirdi. Mesafeler kısaldı, semtler birbirine yaklaştı, gündelik hayat daha planlı ve daha hareketli bir düzene dönüştü. Bir bakıma İstanbul, rayların çevresinde yeniden kuruldu. Bugün modern ulaşım araçlarıyla yapılan yolculukların temelinde de o ilk banliyö hatlarının izleri bulunuyor. Ve hala Sirkeci'nin eski duvarlarında, Haydarpaşa'nın denize bakan pencerelerinde sabahın ilk trenlerini bekleyen insanların telaşı hissediliyor. Çünkü bazı şehirler yollarla büyür. İstanbul ise bir dönem rayların üzerinde büyüdü. İstanbul'da bir sabah. Sirkeci Garı'nın yüksek tavanları altında yankılanan ayak sesleri. Haydarpaşa'nın peronlarına düşen ilk gün ışığı. Ve herkesin gözünün çevrediği tek bir şey vardı. İstasyon saati. Çünkü tren beklemezdi. Demiryolu yalnızca insanları taşımadı. İnsanların zamanı algılayışını da değiştirdi. Eskiden hayat daha esnekti ama tren tarifeleriyle şehir yeni bir düzenle tanıştı. Artık saatler yalnızca zamanı göstermiyor, hayatı yönetiyordu. Trenin kalkmasına 2 dakika. İşte o an peronların ritmi değişti. Biletini cebine sıkıştırıp koşan yolcular, gazetesini koltuğunun altına alan memurlar, merdivenlerden aceleyle inen öğrenciler. 2 dakika bazen bütün bir günü belirlerdi. Çünkü tren kaçarsa işe geç kalınırdı, toplantılar aksardı. Demiryolu şehir hayatına yeni bir akışkanlık kazandırdı. Dakiklik. Kahvaltılar tren saatine göre yapılıyor, saatler istasyon kulelerine göre ayarlanıyordu. Bakırköy'den çıkan bir çalışan, Bostancı'dan trene yetişmeye çalışan bir öğrenci, Kartal'dan her sabah aynı vagona binen memurlar. Hepsi zamanı aynı kurala göre yaşamaya başlamıştı. Tren tarifeleri İstanbul'un görünmez takvimine dönüşmüştü. Peronda bekleyen görevlinin düdüğü, kapanan vagon kapıları, son anda yetişmeye çalışan yolcular ve o tanıdık cümle. Kapılar kapanıyor. Demiryolu şehir insanına yalnızca hız değil, disiplinli bir zaman anlayışı da getirdi. Dakik olmak, plan yapmak, saatle uyumlu yaşamak. Modern şehir hayatının temel alışkanlıklarından biri haline geldi. Bir tren yolculuğu ne tam evdir ne de iş yeri. Ama insan günün en uzun düşüncelerini çoğu zaman orada yaşar. İstasyonlar, peronlar, vagonlar. Şehir hayatının görünmez ara yerleridir. Sirkeci'den kalkan bir banyo treni ağır ağır ilerlerken vagonların içinde başka bir dünya kurulurdu. Kimi cam kenarında sessizce dışarıyı izler, kimi gazetesinin sayfalarını çevirir, kimi elindeki kitabın satırlarına dalardı. Henüz dijital ekranların hayatımıza girmediği yıllarda yolculuk, aynı zamanda düşünmenin ve okumanın zamanıydı. Gazeteler katlanır, romanlar çantalardan çıkarılır, bulmaca sayfaları dikkatle doldurulurdu. Her sabah aynı saatte aynı vagona binen insanlar vardı. Birbirlerinin adını bilmezlerdi belki ama yüzlerini tanırlardı. Kapıya yakın duran memur, her gün pencere kenarına oturan yaşlı adam, okul çantasını dizlerine koyup kitap okuyan öğrenci. Konuşmadan kurulan bir tanışıklık oluşurdu zamanla. Küçük bir baş selamı, kısa bir tebessüm, boş kalan koltuğu işaret eden sessiz bir nezaket. Vagonlarda kelimelerden çok alışkanlıklar konuşurdu. İstasyonlar da bu yolculuğun önemli parçalarıydı. Çay bardaklarından yükselen buhar, simitçilerin sabah sesi, peronda yankılanan ayak adımları. Her istasyon şehrin farklı hikayelerini birkaç dakikalığına bir araya getirirdi. Ve sonra bir düdük sesiyle herkes yeniden kendi yönüne giderdi. Banyo trenlerinin en özel yerlerinden biri hiç kuşkusuz pencere kenarı koltuklardı. Çünkü orası yalnızca oturulan bir yer değil, bir düşünme alanıydı. Şehir tren camından farklı görünürdü. Arka arkaya geçen evler, denize açılan kısa manzaralar, yağmurlu

Camlara vuran sokak lambaları. İnsan bazen geleceği düşünürdü, bazen geçmişi, bazen de yalnızca sessizce dışarı bakardı. Belki de bu yüzden tren yolculukları şehir insanının en kişisel zamanlarından birine dönüştü. Kalabalığın içinde yaşanan sessiz bir yalnızlık. Aynı vagonda her gün karşılaşan insanlar arasında görünmez bir bağ oluşurdu. Bir gün gelmeyen yolcu fark edilir oldu. Gazetesini paylaşanlar çıktı. Cam kenarında uyuyakalan çocuk sessizce korunurdu. Şehir hayatının sert temposu içinde tren vagonları kısa süreli bir ortak yaşam alanına dönüştü. Bugün ekranlara bakarak geçirilen yolculukların yerinde bir zamanlar kitap sayfalarının sesi vardı. Ve belki o eski banliyö trenlerinin en unutulmaz yanı buydu. İnsanlara hareket halindeyken bile düşünmek için zaman vermesi. Şehir henüz tam olarak uyanmadan İstanbul'un banliyö trenlerinde başka bir hareket başlardı. İnsanlar yalnızca yolculuk etmezdi. Düşünürdü, plan yapardı, kendini güne hazırlardı. Çünkü tren yolculuğu evle iş arasındaki sıradan bir geçiş değil, insanın kendisiyle baş başa kaldığı özel bir zaman aralığıydı. Kimileri çantasından küçük bir not defteri çıkarır, gün içinde yapılacak işleri sıralardı. Bir öğretmen anlatacağı dersi zihninde tekrar eder, bir memur yetiştirmesi gereken evrakları planlar, bir öğrenci günün sınavını düşünürdü. Vagonlar sabahın ilk düşünce odalarına dönüşürdü. Belki de bu yüzden birçok insan hayatının önemli kararlarını o yolculuklarda verirdi. Çünkü şehir henüz tam anlamıyla uyanmadan, hayat o büyük hızına kavuşmadan önce vagonların içinde kısa bir sessizlik yaşanırdı. İnsan kalabalığın ortasında bile kendisiyle baş başa kalabilirdi. Camdan akıp giden şehir manzarasına bakarken kimi bir vedayı düşünür, kimi yarım kalmış hayallerini, kimi de söyleyemediği cümleleri içinde tekrar ederdi. Belki de rayların en büyük sırrı buydu. İnsanları bir yerden başka bir yere taşırken fark ettirmeden onları kendi içine de götürmesi. Banliyö trenleri şehir insanına yalnızca ulaşımı değil, zamanla yaşamayı da öğretti. Evden çıkış saati, perona varış telaşı, kaçırılmaması gereken trenler, yapılan aktarmalar. Birçok insanın günü rayların belirlediği düzen içinde akıp giderdi ama bu düzenin içinde herkese ait küçük alışkanlıklar da vardı. Kimileri her sabah aynı vagona binerlerdi, kimileri yol boyunca yalnızca müzik dinlerdi. Kimileri ise sessizce camdan dışarıyı seyrederdi. Çünkü o yolculuk çoğu insan için gün başlamadan önce yaşanan son sakinlikti. Tren camlarından görünen İstanbul manzarası da bu düşünce halinin bir parçasıydı. Sisli sabahlar, deniz kıyısından geçen raylar, bir anda görünen martılar. Şehir dışarıda akarken içeride herkes kendi gününü kuruyordu. Belki farkında olmadan ama o kısa yolculuklar insanların zihinsel hazırlığının bir parçasına dönüşmüştü. Çünkü rayların üzerinde ilerleyen o birkaç dakika yalnızca bir yere gitmek değil, yeni bir güne hazırlanmak demekti. Bazı şehirler sokaklarda anlatılır, İstanbul'sa çoğu zaman tren pencerelerinde. Sabahın erken saatlerinde hareket eden banliyö trenleri yalnızca insanları değil, düşünceleri, hikayeleri ve şiirleri de taşıdı yıllar boyunca. Türk edebiyatında trenler, istasyonlar ve sabah yolculukları sık sık karşımıza çıkar. Peyami Safa, İstanbul'un değişen şehir hayatını anlatırken modernleşmenin insan ruhuna bıraktığı izleri işler. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insan, bir yere yetişme telaşı, şehrin hızlanan ritmi. Onun satırlarında tren yalnızca bir ulaşım aracı değil, insanın iç dünyasına açılan hareketli bir mekandır. Yıllar sonra Selim İleri de İstanbul'un geçmişine bakarken istasyonların o hüzünlü sessizliğini anlatacaktı. Eski banliyö hatları, camlara buğulanan vagonlar, sabah mahmurluğuyla birbirine benzeyen yüzler. Çünkü tren yolculukları insanın hem kalabalığa karıştığı hem de yalnız kaldığı nadir yerlerden biridir. Belki bu yüzden birçok şiir tren yolculuklarında zihinde şekillendi. Defterler açılır, kısa cümleler not edilir, bir mısra rayların ritmine karışırdı. Sabah trenlerinde

sundu. Hareket halindeyken durup düşünebilme fırsatı. Bugün hızla geçen modern yolculukların arasında bile eski tren pencerelerinin önünde kurulan o sessiz hayaller hala hatırlanıyor. Ve belki de İstanbul'un en güzel hikayeleri bir istasyondan diğerine giderken bir tren camının önünde başladı. Rayların belleğinde şimdi İstanbul'un demir yolu geçmişinde kısa ama derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin tozlu sayfaları bölümümüzde bugün banyo trenlerinin İstanbul'un gündelik hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu büyük dönüşümün hangi yıllarda başladığını konuşacağız. 1871, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un Avrupa yakasında ilk banyo demiryolu hattının temelleri atıldı. Rumeli Demiryolu projesiyle birlikte İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak raylar döşenmeye başlandı. O yıllarda tren yalnızca yeni bir ulaşım aracı değil, modernleşmenin simgesi olarak görülüyordu. Ve ardından 11 Şubat 1888'de Sirkeci Garı resmi olarak hizmete açıldı. Avrupa'dan gelen trenlerin son durağı olan bu görkemli yapı, kısa sürede İstanbul'un en hareketli merkezlerinden biri haline geldi. Paris'ten hareket eden ünlü Orient Express seferleri yıllar boyunca Sirkeci'ye ulaştı. Böylece İstanbul ilk kez Avrupa şehirleriyle doğrudan raylarla bağlanmış oldu. Anadolu yakasındaysa tarih 1908'i gösterdiğinde Haydarpaşa Garı kapılarını açtı. İkinci Abdülhamit döneminde başlatılan demiryolu projelerinin en önemli merkezlerinden biri olan Haydarpaşa, Anadolu'ya uzanan seferlerin başlangıç noktasıydı. 1920'li ve 30'lu yıllara gelindiğinde ise İstanbul'un banyo hatları şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bakırköy İstasyonu, Yeşilköy İstasyonu, Bostancı İstasyonu ve Pendik İstasyonu gibi duraklar sayesinde insanlar artık şehir merkezinden daha uzak semtlerde yaşamaya başladı. 1955 yılında elektrikli banyo trenlerinin kullanılmaya başlanması ise İstanbul ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kömürle çalışan eski lokomotiflerin yerini daha hızlı ve modern trenler aldı. Böylece şehir içi ulaşım daha düzenli ve daha yoğun bir hale geldi. Bugün uyanan şehre, zamanın o şaşmaz ritmine ve her sabah bizi işimize, okulumuza, sevdiklerimize ulaştıran raylara misafir olduk. Zamanı yalnızca yönetmek değil, onu hissederek yaşamak dileğiyle. Ben Yasemin Pamukçu, program yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların taşıdığı insan hikayelerini konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta vagonlardaki hikayeler, sosyal etkileşim ve toplumsal yapı başlıklı yeni bölümümüzde aynı yolculukta kesişen hayatların izini süreceğiz. Çünkü bazen aynı vagonda birkaç durak boyunca yan yana gelmek bile bir şehrin ruhunu anlamaya yeter. Bir başka Rayların Belleği programında yeniden buluşmak dileğiyle. Rayların sesi hiç susmasın. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Bu dizeyi hatırladınız mı? Mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü her kandilde, camilerde, radyolarda ve televizyonlarda okunur. Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ün Necat adıyla yazdığı ama bizim Mevlid dediğimiz uzun şiirdir bu. Amine Hatun Muhammed Anesi, Ol Sadef'ten doğdu ol dürdanesi dizesiyle başlayan veladet yani doğuş bölümü.

0: bölümünde doğdu kelimesi bulunmaktadır. Aslında mevlid sözü de doğmak anlamına gelir. Türkçe'de ayrıca doğum zamanı ve doğum yeri olarak kullanılmıştır mevlid. Bu kelime erkek çocukların mevlüt, kız çocuklarında mevlüde olarak adı olmuş. Hristiyanlıkta ise Hz. İsa'nın doğumu milat olarak anılır. 24 Aralık günü bu doğum kutlanmaya başlanır. Doğuş bayramı anlamına gelen Noel akşamı ve sabahında özel ilahiler söylenir, dualar edilir. Ülkemizde doğmak sözünün yerel olarak söyleniş biçimleri de var. Örneğin Yozgat'ta çalmak derler. Ancak çalmak güneşin doğması olarak bilinir ki güneş çavdı diye kullanılır. Dünyada hiçbir şey yokken insanoğlu güneşin her sabah doğduğunu fark etmiştir. Güneşin doğması gün doğumudur, güneşin ufuktan yükselmesidir. Güneş bilindiği gibi doğudan doğar. Aynı şekilde yıldızlar da ay da doğudan doğmaktadır. Bunun sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında daima doğuya doğru döndüğü içindir. Dünya kendi eksenini 24 saatte döner. Bu dönüş geceyi ve gündüzü meydana getirir. Ancak bazı mevsimlerde geceler, bazı mevsimlerde de gündüzler uzundur. Yılın bazı günlerinde de gece ve gündüz birbirine eşittir. 21 Mart günü bütün dünyada gece ve gündüz birbirine eşit olarak yaşanır. Astronomi bilginleri bu duruma denge anlamına gelen ekinoks derler. O gün öğle vaktinde güneşin ışıkları ekvatora tam bir diklikle düşer ve bu nedenle gölge boyu sıfır olur. Kutuplarda ise batan güneş yeniden doğar ama bu arada gece gündüz birbirine karışır ve kuzey ışıkları görülür. Güneş ışınları 21 Mart'tan itibaren kuzey yarımküreyi ısıtmaya, güney yarımküreyi soğutmaya başlar. Türkler 21 Mart gününe Nevruz adını vermiştir. Nevruz, yeni gün anlamına gelir ve halk arasında şenliklerle kutlanır. Bazı yörelerde Sultan Nevruz denilmektedir. Eskiden yılbaşı Nevruz günü kutlanırmış. Havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerden 15 gün sonra başlayan Nevruz'da toprak nefes almaya başlamıştır. Artık ilkbahar yüzünü göstermiş, göçmen kuşlar gelmeye başlamıştır. Kışın ağır sessizliği kırılmış, çatlayan dallardan hayat fışkırmaya başlamıştır. Ağaçlar çiçek açmış, doğa adeta yeni bir doğumu müjdelemiştir. Durgun sular bile hareketlenmeye başlamıştır. Gündüzler 23 Eylül'e kadar gecelerden daha uzun olacaktır. O gün bütün Anadolu'da ve Türk dünyasında ateşler yakılır. Ateş yakmanın amacının sadece ısınmak değil, insanın içindeki karanlığı da yakıp kül etmek olduğu anlatılır. Her kıvılcım bir hatırlatmadır ve böylece yeniden doğmak mümkündür. Doğmak bir canlı için dünyaya gelmektir ama güneş gibi gök cisimleri için uzaktan görünmek doğmaktır. Zihninizde birdenbire oluşan şeyler de bir fikrin doğduğunu anlatır. Bir işin sonucu olan her şey de doğmuş demektir. Doğmak derken yumuşak G sesine bastırılmaz, belli belirsiz çıkartılır ve O sesi uzatılır. Vurgu son hecedidir. Doğru okunuşu doğmaktır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin parlayan yıldızlarından bir Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde

terörsüz Türkiye süreci de vardı. Tarihi süreci büyük bir özenle menziline götüreceğiz vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı birlik ve dayanışma mesajı verdi. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nı Ankara'da geçiriyor. Bahçeli, bayram namazının ardından önce MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını, ardından Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize kadar gözeteceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Kurtulmuş, bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyarette saklıdır dedi. Huzurevine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Adalet Bakanı Akın Güllek Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesajı paylaştı. Bakan Güllek, bu mübarek günlerin birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun ifadesini kullandı. Çelik, bayram bilhassa Gazze için iyi günlerin başlangıcı olsun dedi. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular. Dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı sevinci yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti. Singapur'dan Somali'ye, Özbekistan'dan Balkanlara kadar bayram coşkusu hakimdi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinler enkaz arasında bayram namazı kıldı. Spor. Konferans Ligi'nde Şampiyon Crystal Palace finalde Rayo Vallecano'yla karşılaşan ada temsilcisi

0: Leipzig'te rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece tarihinin ilk Avrupa Kupası'na ulaştı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı sürüyor. Çeyrek final serilerinde dün 2 maç oynandı. Anadolu Efes, Türk Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Eroksporu yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te, Beşiktaş Gain'i 20.30'da ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleriyle İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleriyle Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Bolu 14, İstanbul, Edirne ve Samsun 17, İzmir, Antalya ve Adana 19, Afyon, Karahisar, Diyarbakır ve Malatya 13, Kahramanmaraş 18, Erzurum 7, Van 9 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir bayram gününde birlikteyiz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, bu bayramda yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ruhumuzu dinlendirdiğimiz çok özel günlerden birindeyiz. Hani zaman zaman nerede o eski bayramlar, o bayramların kokusu, neşesi deriz ya. Aslında o eski bayramların neşesi, kokusu hala bir yerlerde duruyor. Yeter ki biz bakmasını, o samimiyeti paylaşmasını bilelim. Gönüllerin bir olduğu, kırgınlıkların rafa kalktığı, sevginin, paylaşmanın ve vefanın zirveye çıktığı muazzam bir bayram coşkusunu taşıyoruz mikrofonlarımıza. Aynı zamanda can Azerbaycan'ımızın, o güzel topraklardaki soydaşlarımızın, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü. Bir tarafta inancın ve teslimiyetin huzuru, diğer tarafta hürriyetin ve kardeşliğin gururu. İki güzel duyguyu tek bir potada eritiyoruz bugün. Hem bayramın maneviyatına yolculuk yapacağız, hem de Hazar'ın rüzgarını stüdyomuza taşıyacağız. Bu güzel güne özel bir şarkıyla başlıyoruz. Buyursunlar efendim.

0: sevdiklerinizle, ailenizle sağlık ve huzur içinde güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Abdullah Hocam, sizin de bayramınız mübarek olsun.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de hem sizin bayramınızı hem bizi dinleyen dinleyicilerimizin hepsinin bayramını kutluyorum. Tebrik ederim. Sağlıklı, güzel bir bayram geçirsinler. Bir kurban bayramını geçirsinler istiyorum.
0: Programımızın açışında ifade ettik. Tekrar ifade edelim. Bu bayram, iki bayramı birlikte yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü.
1: Evet, evet.
0: İnşallah programımızda konuşacağız.
1: Konuşacağız. Bu vesileyle ben başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucusu önderidir Mehmet Emin Resulzade. Tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 28 Mayıs Cumhuriyet gününün en içten dileklerimle onların bayramını, 28 Mayıs'larını kutluyorum.
0: Kutluyoruz. Kurban kelimesi yaklaşmak ve yakınlaşmak anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Kurban bayramı sadece bir ibadeti yerine getirmek değil, kulun yaratıcısına, insanın da insana yakınlaşması. Abdullah Hocam.
1: Evet,
0: hakikaten bayramlar vesilesiyle birbirimize yakınlaşıyoruz değil mi?
1: Doğru.
0: O sevgiler, o paylaşımlar daha fazla artıyor.
1: Evet. Hazreti İbrahim'in büyük imtihanıydı.
0: Evet. Temelleri Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in sadakat testine dayanan bu mübarek zaman dilimi,
1: evet,
0: fedakarlığın ve teslimiyetin en somut göstergesi. Aslında kurban ibadetiyle içimizdeki hırsları, bencillikleri ve dünya hırslarını da kurban ederek arınmayı hedefliyoruz. Değil mi? İçimizde ne kadar, evet, çok dünya hırsı var. Kin var, nefret var, öfke var. İşte erişemeyip de hırslandıklarımız, o kadar çok şey var ki. Değil mi? Aslında bu bayramlarda bunları da kurban ediyoruz.
1: Aynen Mustafa Bey, ben katılıyorum size. Bu kin, nefret maalesef yani bizim Türk toplumunda da var. Dünyada bu vardır, herkeste var.
0: Hı hı.
1: Ama keşke olmasa, keşke hiç böyle bir şeyleri düşünmesek. Yani alışkanlığımız olmuş bir yerde. Mesela birbirimizin ayağından çekmek, birbirimize biraz böyle çelme atmak,
0: evet,
1: gibi şeyler.
0: Hı hı.
1: Ama şükürler olsun bizim toplumda, çevremizde çok böyle bir dostumuz, arkadaşımız yoktur. Bizde yani hep dostluklarımız devam ediyor. İsterse yakın çevremizde, isterse çalışma ortamında. Hı hı. Yani gene de var, hiç yoktur diyemeyiz ama onlara da Allah ıslah etsin, yani diyecek, hı, bir şey yoktur.
0: Evet.
1: Bu söylediğiniz gibi bu bayramlar da bunlara vesile olur. Biraz kendimize geliyoruz, biraz uyanıyoruz ki ne yapıyoruz diye.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel söylediniz.
0: Büyük
1: ben
0: alim
1: katılıyorum size.
0: Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin çok, evet, güzel bir sözü var. Diyor ki, sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Diyor ki Hazret, içinden kini, nefreti, öfkeyi, şehveti sök çıkar at. Yoksa diyor Allah'ın nuru senin kalbini tecelli etmez.
1: Doğru.
0: Ancak bunu yaparsan Allah seninle beraber olur diyor. İşte bu bayramlar buna vesile.
1: Doğru söylüyorsunuz. Evet.
0: Abdullah Hocam, kurban bayramının, kurbanın kavramında yakınlaşmak var dedik. Modern çağın getirdiği koşturmaca içinde bu bayram bizi birbirimize ve özümüze gerçekten nasıl yakınlaştırabilir? Yani günümüzde bu maneviyatı nasıl koruyabiliriz? Neler söylersiniz?
1: Ya, en basit, yani ibadetimizi yerine getirmemiz lazım.
0: Evet.
1: Bu durumda onları düşüneceğiz. Bu kurban bayramı bizi gene oraya, ilahi güce bağlıyor.
0: Evet.
1: Gene içimizi temizlememiz lazım ve bunu temizledikten sonra da devam ettirmek lazım. Ha, bitti kurban bayramı, bitti artık.
0: Orada kalmayacak değil mi?
1: Yine başlayalım böyle,
0: evet,
1: şeylerimize. Olar olmayacak.
0: Mesela Ramazan ayında, evet, suç oranları düşüyor.
1: Düşüyor, evet.
0: Fazla haram işlenmiyor, dikkat ediliyor.
1: Evet.
0: Ama Ramazan bittikten sonra, evet, maalesef eski günahlara, eski suçlara geri dönülebiliyor.
1: Nasıl olsa bayramda,
0: mühim olan o Ramazan halini devam ettirebilmek.
1: Evet, nasıl olsa gene Ramazan'da dua ederim, Allah bağışlar beni diye. Böyle şeyler var, yine suçlar işlenebilir.
0: Evet.
1: Ama bunları hiç yapmamamız lazım. Temiz olmamız lazım. Kalbimiz temiz olacak.
0: Hı hı.
1: O yukarıya bağlı kalacağız.
0: Evet. Tabii
1: onun
0: kalp önemli. Dedik
1: doğru
0: ya
1: gideceğiz.
0: Allah'ın nuru yoksa tecelli etmez diye.
1: Evet.
0: O halde bu bayram bir niyet edelim mi?
1: Edelim.
0: Bir daha kötülük işlememeye. haramlardan uzak kalmaya diye. Biz niyetimizi edelim de.
1: Edelim. Evet, katılıyorum ben sizin bu niyetinize. Biz gelin bu bayramda güzel bir eserle gene dinleyicilerimizi bir olağan da kulaklarının pas

0: Sanırım
1: Hay hay
0: biraz
1: efendim.
0: giderelim.
1: Şimdi sırada ne var?
0: İnşallah öyle olsun diyorum. Yani gerçekten biz olan kulaklarının paslarını gidermiş
1: Evet,
0: olabilelim o
1: inşallah.
0: anlamda. Evet, sırada şimdi güzel bir eserimiz var. Vasif Adı Güzeloğlu'nun Hoşum Gelir mahnısı var.
1: Hoşum gelir.
0: Hoşum Gelir yani hoşlanıyorum
1: Evet.
0: anlamında. Bunu bizim çok değerli sanatçımız Akif İslamzade çok güzel okumuştu. Ben ona da buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben çok sevdiğim bir sanatçıydı. Çok turnelerde de beraber olmuştuk. Şuşa'da, Karabağ'da birlikteliğimiz olmuştu. Ve ona bağlı olarak da Ey Nazlı Dilber'in mahnısını, bu da Behram Nesiboğ'un
1: Çok
0: mahnısıydı.
1: güzel. O halde bu güzel bayram gününde hep birlikte keyifle dinliyoruz. Buyursunlar
0: Evet.
1: efendim.

0: Harikasınız, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, senin de ayrıca sesine sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden Bayram Özel yayınını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Bugün iki bayramı birden yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Sanırım o yüzden biraz daha enerjiksiniz Abdullah Hocam.
1: Evet, o da var, evet.
0: Maşallahınız var.
1: Evet, bir de bu programa da bayağı hazırlandık.
0: Evet.
1: Güzel bir program olsun diye. Onun için de biraz coşkuluyuz bu konuda.
0: Ne güzel. Kıymetli dinleyicilerimiz, bayramlar toplumsal hafızanın ve dayanışmanın en güçlü olduğu dönemler. Kurban Bayramı'nın en önemli rüknü olan paylaşım, sosyal adaletinde sessiz bir eylem. Kesilen kurbanların etlerinin üçte birinin ev halkına, üçte birinin akraba ve komşulara, kalan üçte birinin ise ihtiyacı olanlara dağıtılması esas. Bu gelenek, zenginle yoksul arasındaki köprüleri sağlamlaştırıyor, ben duygusundan sıyrılıp biz olabilmenin kapısını aralıyor. Çocukların sevindirilmesi, büyüklerin ziyaret edilmesi ve dargınların barışması, bayramın toplumsal harcı. Abdullah Hocam, bayramlar toplumsal bir rehabilitasyon dönemi gibidir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Kırgınlıkların unutulması ve komşuluk ilişkilerinin canlanması adına bu günleri sadece bir tatil olarak görmeyip nasıl daha verimli değerlendirebiliriz? Neler söylersiniz?
1: Dediğinize katılıyorum. Yani bayramda da gene işimize, gücümüze değer vermemiz lazım. Onlarla daha da çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ha, bayramda da tatilimizi de yapmamız lazım. Biraz da tatil olsun. Yani o çocuğu tatile götürüp bir gezdirmek de olsun. Onun yanında yine kendi asil görevimizi de unutmayalım. İşimiz neyse onun biraz da daha da iyi bağlı olalım. Çalışmalarımıza devam edelim.
0: Evet.
1: Yani çocuklar sadece bayramda diye okuldan ayrıldık, işimizi bırakalım, dersimizi bırakalım değil. Zaten onlar alışmışlar, hep ellerinde telefonla geziyorlar.

0: da olacak fark etmiyor. Bayram ya normal zaman. Yine de dersimize eğer okul çocukları varsa derslerini tekrar etmeleri. Yani işle ilgili bir şeylerimiz varsa onları da yine unutmamamız lazım bayramlarda.
1: Evet. Şimdi tatilden maksat yanlış anlaşılmasın. Yani kurban ibadetini yerine getirdikten sonra kapımızı kapatıp kilitleyip tatil beldelerine kaçalım değil. Değil
0: doğru,
1: mi?
0: Doğru.
1: Sevdiklerimizle, akrabalarımızla, onlarla komşularımızla bayramlaşacağız. Değil mi? Paylaşacağız.
0: Tabii.
1: Zaten
0: onlarla da görüşeceğiz.
1: Bayram böyle bayram.
0: Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Yani biz bayram oldu mu o kurban kesildikten sonra, paylaşım yapıldıktan sonra komşular ziyaret edilirdi, gidilirdi, büyüklerin eli öpülürdü.
1: Evet.
0: Gelip gelirdi ama şu anki devirde yani dünyanın birçok yerinde böyledir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü teknoloji insanları birbirlerinden ayırdı.
1: Evet, maalesef.
0: Hem biraz birleştirdi, uzakları yakınlaştırdı ama yakındakiler de birbirinden uzaklaştırdı, onu da böyle söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani gitgeller biraz azaldı. Bu bayramda bunları biraz artırmamız lazım. Ben bu arada gene bu 28 Mayıs Azerbaycan'ın 1918 tarihinde Azerbaycan Milli Şurası'nın Tiflis'te Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan ettiği gündü biliyorsunuz. Onunla da ilgili bir kelime gene söylemek
1: tabii
0: isterim.
1: Buyurunuz.
0: Cumhuriyet Müslüman doğunun ilk parlamenter ve demokratik cumhuriyeti olarak da kayda geçmiştir Azerbaycan Cumhuriyeti. Bunu kurucu lideri demin de söyledik Mehmet Emin Resulzade, Fetheli Han Hoyski, Nesip Bey, Yusuf Beyli bunlar birlikte bu cumhuriyeti kurdular. Ömrü az oldu. 2 senelik bir ömrü oldu. Mehmet Emin Resulzade'nin şu sözü Azerbaycan tarihinde altın harflerle yazılmıştır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diye.
1: Evet.
0: Bu bizim nece diyorlar şuarımız olmuştur. Ki öyledir de inşallah Azerbaycanımız o bayrak hep göklerde dalgalanır.
1: Her zaman her yerde gururla söylüyoruz.
0: Evet.
1: Tek millet, iki devlet, Azerbaycan, Türkiye. Hazar'ın incisi, can kardeşimiz Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin ve hürriyetinin gurur günü. Tarih boyunca her türlü zorla, baskıya ve işgale karşı dik duran Azerbaycan halkı, egemenliğini ve özgürlüğünü tırnaklarıyla kazıyarak elde etti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağ, sıradan bir diplomatik ilişkiden çok öte, kökleri tarihin derinliklerine uzanan, acıda da sevinçte de bir olan tek millet iki devlet şiarının canlı bir tezahürü.
0: Bu 2 yıl erzinde çok büyük işler gördü Azerbaycan Cumhuriyeti.
1: Evet.
0: Parlamento kuruldu, parlamento kurdular. Bakü Devlet Üniversitesi kuruldu o zaman. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
1: Evet.
0: Milli bayrak, arma ve marş kabul edilmiştir ki şu andaki marşımız da yine o zaman kabul edilen Azerbaycan marşıdır. Yani bu 2 sene içinde Azerbaycan çok büyük işler yaptı. Yani ömrü az oldu ama olsun. Yine de uzun yıllardan sonra yine bağımsızlığına ulaştı Azerbaycan.
1: Çok şükür. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun kıyamete kadar.
0: Evet, inşallah.
1: Abdullah Hocam, az söz çok müzik diyoruz. Bir de bugün bayram. İki bayramı birden yaşıyoruz. Sizden şöyle güzel bir eser daha dinleyelim.
0: Tamam. Biz şimdi güzel bir eserle devam edelim.

0: Şahanesiniz. Teşekkür ederiz. Var olunuz.
1: Evet, sağ olun. Bu çok güzel bir eserdi.
0: Çok güzel.
1: Azerbaycan'ımıza yazılmış güzel eserlerden biridir. Bestesi Emin Sabitoğlu'nun, sözleri de Semet Vurgun'a aittir.
0: Evet, çok güzel. İnsanın göğsünü kabartıyor.
1: Evet, evet.
0: Bugün geriye dönüp baktığımızda Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve istikrarının ne kadar hayati olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Karabağ'da kazanılan o şanlı zafer, bu bağımsızlığın ve kardeşliğin en somut, en taze nişanesi. Şuşa'da dalgalanan bayrak, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının göğsünü kabarttı.
1: Evet.
0: Bayramın birleştirici ruhuyla, can Azerbaycan'ın bağımsızlık coşkusu bir araya geldiğinde, sınırlar anlamını yitiriyor. Ankara'da atan bir nabız, Bakü'de duyuluyor. Gence'deki bir sevinç, İstanbul'da yankılanıyor. Bizler aynı dili konuşan, aynı ezgilerle hüzünlenip, aynı zaferlerle gururlanan bir ailenin fertleriyiz. Bu vesileyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bakü'den Karabağ'a, Nahçıvan'dan Gence'ye kadar tüm soydaşlarımızın, kardeşlerimizin bağımsızlık gününü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Hürriyetiniz ve birliğimiz daim olsun.
1: Daim olsun, evet. İsterseniz bir ortak mesaj da verelim.
0: Buyurun.
1: Kurban Bayramı ile ilgili hem de
0: evet.
1: Şeyle ilgili. Şimdi Kurban Bayramı bizim manevi değerlerimizi, 28 Mayıs ise milli bağımsızlık ve özgürlük idealimizi temsil eder. Biri insanın Allah'a yaklaşmasını, diğeri ise bir milletin hürriyet ve istiklal arzusunun simgesidir. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle bir daha kutluyoruz. Ben kendim adıma da grubumuzun adına da söylüyorum. Azerbaycan halkının Cumhuriyet gününü de yürekten tebrik ediyorum. Allah birlik, beraberliğimizi daim eylesin. Demin söylediğiniz Karabağ'daki o zaferimiz.
0: Evet.
1: Orada Türk milletinde, Türk halkının da hem duaları hem maddi manevi desteği vardı. Ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini sonsuza kadar yaşatsın inşallah. Bir millet, iki devlet, tek yürek, tek nefes olalım.
0: Sağ olunuz, var olunuz. Ne kadar güzel özetlediniz.
1: Sağ olun.
0: Abdullah Hocam, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu sarsılmaz bağ özellikle son yıllarda Karabağ Zaferi ile birlikte çok daha stratejik ve duygusal bir boyuta ulaştı. Bu iki bayramın, yani dini bayramımızla Hürriyet Bayramı'nın aynı güne denk gelmesini iki ülkenin ortak geleceği açısından nasıl yorumlarsınız?
1: Yani şöyle söyleyeyim, Azerbaycan

0: Yanında da biliyorsunuz dinimize bağlı insanlarımız çoktu. %90'ı oradaki yaşayanlar hep Müslümanlardı. Sovyetler zamanında bu şeyler çok yokudu. Çok kutlanmıyordu. Mesela ben o zaman orada yaşamışım. Biz camiye falan giderken de çok saklı giderdik. Kimsenin haberi olmasın, bilmesinler. Devlet öğrenirse işinizden olabilirdiniz. Evet. Sovyetler zamanı. Ama bağımsızlığımızdan sonra şimdi oradaki o %90 dediğim gibi dinine bağlı olan insanlarla Türkiye'deki ortaklığımız yani sevgimiz, kardeşliğimiz devam etti ve böyle de inşallah ki sürüp gider. Yani demin söylediğimiz gibi bir millet iki devlet olalım, kardeşçesine yaşayalım.
1: Evet, var olunuz. Abdullah Hocam, bu vesileyle Azerbaycan'ın kurucusu kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'yi de anmadan geçmeyelim.
0: Evet, temin ben de söylemiştim onun hakkında evet. Bir şeyini. Siz de
1: Sovyet ordusunun ülkeyi işgalinin ardından hükümet yöneticileri ve aydınların çoğu ülkeyi terk etti. Fakat hepsi Azerbaycan davasını hayatlarının sonuna kadar yaşattı. Azerbaycan'ın kurucusu olarak kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözleri, yıllar sonra tüm Azerbaycanlılar için slogan haline geldi. Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık bildirgesinde ülkenin 1918-1920 döneminde faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi kabul edildiği belirtildi.
0: Doğrudur, evet. 1991'de bağımsızlıklarını yeniden ilan ettiler Azerbaycan. Yani aynı dediğim gibi bayrağımız, aynı marşımız, o zamanki marş bayrak. Yeniden kabul edildi. İnşallah ki hep böyle bayraklarımız, Türkiye, Azerbaycan bayrakları hep böyle yükseklerde, gönderde olsun.
1: Öyle hiç olacak inşallah.
0: Eş zamanda inmeyecek, inmez zaten.
1: Elbette.
0: Evet.
1: Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zaman su misali hızla akıp geçiyor. Abdullah Hocam, sizden bir eser daha dinleyelim mi?
0: Evet, dinleyelim.
1: Sırada ne var?
0: Sırada gene Azerbaycanımızın müzik konusunda duayeni olan Üzeyir Hacıbeyov'dan, onun Arşın Malalan operetinden bir demet size sunacağız. Sultan Bey'in mahnısını, sonra Asya'nın mahnısı, orada geçiyor olanın şeyi. Ve ona da bağlı olarak bir oyun havasıyla, yani Azerbaycan'ın aslanı oyun havası da deniliyor ona. Onunla birbirine bağlayacağız.
1: Çok güzel. O halde buyursunlar efendim. Evet. Keyifle dinliyoruz.

0: Harikasınız. Var olunuz.
1: Evet, bu şöyle güzel oldu. Bayramdı, bayram coşkusunu gene Üzeyir Bey'den, Üzeyir
0: Evet.
1: Bey'in eserinden Azerbaycan'ımıza da geçsin. Kurban bayramımızdı. Kurban
0: Hı.
1: bayramının da coşkusuna vesile olsun.
0: Çok güzeldi.
1: Sağ olun.
0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun.
0: Abdullah Hocam, az önce sizden canlı dinlediğimiz
1: Hı.
0: eser Arş-ı Malalan'dı.
1: Evet.
0: Bunun hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?
1: Evet, Arş-ı Malalan Üzeyir Hacıbeyev'in operetlerinden biriydi. Bu eser Türkiye'de de çok rağbet gördü. 2012'de ilk burada sahneye konuldu. Eğer yanlış bilmiyorsam, o zaman ben orada çalmıştım ve şimdiye kadar da devam ediyor. Yani arada bir 4-5 sene olmadı. Ondan sonra sürekli böyle 2 senede bir, 3 senede bir devam etti. Bu hakkında yani 3-4 senede peş peşe sahnelenir ve çok da güzel halk tarafından sevildi. 30 Nisan'da onun temsili bitti. İnşallah ileride gene, ileriki sezonlarda gene sahnelenecektir. Bu eserin şöyle güzel bir şeyi var. Kuruluşu, rejisörleri filanları Azerbaycan'dan geldiler burada. Onu sahneye koydular. Baş rollerinde bizim mesela hepsi isimleri aklımda değil. Şenol Tanrı'nı oynuyor asker rolünü. Sonra eşi Gülçöhre'yi oynuyor. Esin Tanrı'nı. Konusu da çok güzel bir konudu. Halk içinden seçilmiş bir konudu. Yani belki şimdi de var mesela bizim köylerimizde evlenirken kızı görücüyle giderlerdi. Anne
0: Görücü
1: baba
0: usulü
1: gelir,
0: evlilik
1: anne
0: var.
1: giderdi.
0: Devam
1: Evet.
0: ediyor tabii.
1: Önceden bakarlardı. Oğlan görmeden kızdan evlenirdi. O zaman bu şeyi kırmak için asker şey yapıyor. Yani halasına diyor ki ben evlenmek istiyorum. Bunu bir utana utana söylüyor. Oğlum diyor sen ne istiyorsun söyle bana diyor. Diyor ki ya ben sana nasıl söyleyeyim? Herkesin bak diyor bir sürü böyle var diyor. Bir sürü çocuk demek istiyor. Diyor senin sürüyle ne işin var diyor. Sen zengin adamsan git paranı ver ne istiyorsun al getir. Yok ya diyor öyle değil diyor hala teyzesine diyor. Diyor ben evlenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Ha diyor tamam diyor ben gidip seçim sana getiriyor. Diyor öyle istemiyorum ben. Benim isteğim önce kızı göreyim. Önce kızına beğeneyim, kız da beni
0: Evet.
1: beğensin, öyle evlenirim ben
0: Gönlümün
1: onunla.
0: istediğini alayım.
1: Gönlümün istediğini alayım istiyorum. Aa, halsı diyor sana kim kız gösterir falan yapar. Ondan sonra o arada askerin arkadaşı devreye giriyor, Süleyman. O diyor ki ya ben senin işini çözerim falan yaparım. Arş-ı Malçıoğlu diyor. Bu eserin adı buradan geliyor. Arş-ı Malalan oradan geliyor. Diyor ki Arş-ı Malçıoğlu sokaklara git. Arşın sat evlere girersin, heyetlere girersin, kızları görersin. Beğendiğini seç, ondan sonra biz de girmek isteyelim de. Bu da diyor akla yatan şeydir. Böyle gidiyor Arşın Malçı olur hizmetçisiyle beraber, veliyle beraber gidiyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra

0: Sonra bir eve giriyor, orada kızı beğeniyor. Yani gül çehreyi görür, beğeniyor. Ve böyle hikaye devam ediyor. Sonra kızın babası bunu halasına aşık oluyor. Sultan Bey. Yani iki başlı diyor, gel evlene şey yapalım, kohum olalım. İki
1: Bir
0: başlı
1: metreyle
0: kohumluk diyor.
1: kumaş ayrıntısı varmış.
0: He. O arşın malcılar metre şey, arşın şeydir biliyorsunuz. Yani ölçüm
1: Evet.
0: şeydir. Yani kumaşı ölçüyor. Yani orada mesela kız diyor ki kaç ben istiyorum bu kumaştan vermene. O da kızar, gözünü dikiyor. 10 metre istiyor, bu neredeyse 20 metre sayıyor. 30-40 diyor. Ben yeter diyor. Ya çok güzel bir eserdi.
1: Evet.
0: Ben buna inandım size. Belki bir 1.000 kere dinlemişim, görmüşüm, izlemişim, kendim çalmışım, filmini izlemişim. Her
1: Evet.
0: defasında inandım sizi, o temsil olunca ben orada çalıyorum. Her defasında bana yeni geliyor. Neredeyse ezberlemişim artık şeyleri. Ama yine de sanki yeni bir şeyler olacak. Üzeyir Bey öyle bir güzel eser yaratmış ki, bakın neredeyse 1908 nere, şimdi nereye.
1: Evet.
0: Yani sahnelerde,
1: Abdullah Hocam,
0: sahnelerde.
1: eskiden sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: Evet.
1: birbirini görmeden evlenenler varmış.
0: Evet.
1: Şimdi günümüzde yoktur sanırım. Azerbaycan'ın köylerinde bile yoktur diye düşünüyorum. Çünkü
0: Yok.
1: sosyal medya var artık. Herkes
0: Evet.
1: birbirini sosyal medyadan takip ediyor,
0: Evet,
1: görüyor,
0: görüyorum,
1: beğenip evleniyorlar sonra.
0: evet. Ama bu gerçekten halkın içinden alınmış bir hikaye olduğu
1: Evet.
0: için de her zaman
1: Evet.
0: güzel
1: Tabii
0: karşılanıyor ve
1: dokunaklı.
0: sonuçta oğlan kızı istiyor. Babası diyor ki seni vereceğim bu oğlana. Yok diyor, ben gitmem diyor. Ben Arşın Malçı'ya gideceğim. Arşın Malçı'ya gideceğim, onunla evleneceğim. O zaman diyor çaremiz nedir? Kızı kaçırın diyor. Oğlana diyor ki yarın kaçırın. Kızı
1: Evet.
0: kaçırıyorlar. Sonunda kız oğlanı görünce diyor ya sen aşın malcı sen misin filan böyle. Ben bir senim seni sevmezdim bir küsüyor ondan sonra da barışıyorlar gerçi. Sultan Bey de oğlanın halasıyla evleniyor. Sultan Bey diyor ki bak diyor bak iki başlı kohum olmak budur diyor. Ben bunu diyordum sana gel iki başlı kohum olalım. Kızını ben alayım halamı da senin vereyim.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir hikayedi, çok coşkulu. Biz şimdi çaldığımız eserler de oradan. Sultan Bey'in okuduğu eser şeydi, o halıya okuyor.
1: Evet.
0: Men dol, sen dol, gelmene ben dol diye böyle bir güzel hikayesi var. Ben onu buradan herkes izlesin isterim yani sahnelenirse.
1: Abdullah Hocam, ne
0: Evet,
1: hikayeler var.
0: evet.
1: Adına şiirler, türküler okunmuş, ağıtlar yakılmış.
0: Evet.
1: Evet, böylece bir programın sonuna geldik. Bugün hem Kurban Bayramımızı hem de Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutluyoruz.
0: Evet.
1: Coşkuluyuz, sevinçliyiz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun
0: Daim
1: diyoruz.
0: olsun. Ben de buradan bizim dinleyicilerim hem Kurban Bayramı'nı hem de Azerbaycan'ımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
1: Dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen kıymetli
0: Evet.
1: dinleyicilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Sevdikleriyle, aileleriyle nice bayramlar diliyoruz.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden, Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Sizlere güzel bir eserle veda ediyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve Tolga Kökten sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimleydi. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'nden söz edeceğiz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılından bu yana sürdürülen etkinlik, aslen Diyarbakırlı olan ve Türk tiyatro edebiyatının en verimli yazarları arasında kabul edilen Orhan Asena'nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenir. Festival, yerli oyun yazarlığını teşvik etmeyi ve Türk tiyatro eserlerini ön plana çıkarmayı temel gaye edinir. Festival programı Türkiye'nin farklı bölgelerindeki devlet tiyatroları sahnelerinden gelen seçkin yerli eserlerden oluşur. Klasikleşmiş metinlerin yanı sıra çağdaş yazarların yeni oyunları da bu platformda izleyiciyle buluşma imkanı yakalar. Etkinlik sadece sahnede sergilenen oyunlarla sınırlı kalmaz. Söyleşiler, atölye çalışmaları ve paneller aracılığıyla tiyatro sanatının teorik boyutu da tartışmaya açılır.

0: Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen festival, bölge halkının sanata olan ilgisini canlı tutar ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Orhan Asena'nın Doğu'nun Shakespeare olarak anılmasına vesile olan edebi mirası, festivalin sanatsal niteliğini belirleyen en önemli unsurdur. Festival boyunca yerli yazarların toplumsal meselelere, tarihe ve insani değerlere bakışı sahne estetiğiyle harmanlanır. Bu süreçte tiyatro, toplumun aynası olma görevini yerine getirir ve yerli kimliğin sanatsal ifadesine aracılık eder. 20 yılı aşkın süredir devam eden bu gelenek Diyarbakır'ı bir sanat merkezine dönüştürürken genç yeteneklerin ve yeni oyun yazarlarının da ufkunu açar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

18. asır, insanlığın değişim sancılarına şahitlik etmiştir. Voltaire, Montesquieu, Descartes, Leibniz, Kant, Diderot gibi aydınların başlattığı aydınlanma dönemi, Avrupa'nın kalbi Roma'nın yorgun bedenini ilerleme yarışından koparır. Batı dünyasında Londra, Paris, Amsterdam gibi şehirlerin dönemi başlamıştır. 19. asırda Napolyon'un, 20. asırda da Hitler'in işgaliyle ağır darbeler alan Roma, zamanın gerisinde kalmaya mahkum olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan ağır kayıplar vererek çıkan Roma'nın taze yönetmeni Fellini, Pasolini ve Rossellini gibi ustaların izini sürerek gerçeğin peşinde koşan bir sanat ortaya koyar. Roma, yenilgilerinden ders almaya çalışan bir şehirdir ve yaşama dair ne varsa sorgulamaktadır. Edebiyat ve sanat en zor dönemlerde en iyi ürünlerini verir. Roma, son yüzyılda sinemada ve sanatta birçok kabiliyete ev sahipliği yapar. Italo Calvino, Umberto Eco, Federico Fellini, Bernardo Bertolucci gibi sanat ve edebiyat dehalarını yetiştiren Roma, toparlanmak istemektedir. Bunu yaparken de geçmişten günümüze uzanan birçok sorgulamayı yapar. Romalının kafası karışıktır. Hayat birçok çatışmayı içinde barındırır. Bu dünyada yaşamaya değecek masum ve temiz bir şey var mıdır? Geçmiş ayağınızda bir prangaya dönüştüğünde ondan kurtulmak mümkün müdür? Hayatınızın parçalarını bir araya getirip onlardan nasıl yararlanabilirsiniz? Silik anılarınızdan, nostaljik mekanlarınızdan yardım alabilir misiniz? Ah hayat! Bir zamanlar ne de güzel anlaşırdık. Sessizlik ister Roma. Yalnızca sessizlik.

Hayat bir kutlamadır. Hayatı birlikte yaşayalım, diyor Fellini. Çelişkilerimiz bizi ayakta tutan şeydir. Bunu kabul ettiğimizde mutlu olmak hiç de zor değildir. 8,5 filminde Guido, "Beni istiyor musun? O halde olduğum gibi kabul etmelisin," der karısına. "Seninle bunu başarmak istiyorum." Ruhu geçmişin kucağında ferahlamıştır. Karısının elini tutar ve filmine kaldığı yerden devam eder. Fellini'nin filmleri içsel sorgulamaları içerir. Kahramanları mutsuzdur. Çünkü Roma mutsuzdur. 1954'teki Sonsuz Sokaklarda, 1957 yapımı Kabiryan'ın Gecelerinde, 1960'taki Tatlı Hayat'ta, 1962'deki Boccaccio 70'te, 1970'teki Konformist'te hep mutluluğu ve kendini arayan insanların sorgulayan hikayelerine şahit oluruz. Sanayileşmenin getirdiği fabrikalar her şehir gibi Roma'yı da ele geçirmiştir son yüzyılda. Fabrika çıkışı el basan insanlar toplu halde şehre akarlar. Roma'da özel sektör bir kanun koymuştur. Fabrikada çalışanlara evlilik yasaktır. Evlenmek isteyenler de gizli evlilik yaparlar. Fakirlik Roma'nın sokaklarında kol gezmektedir. Karı koca çalıştıkları halde evli çiftler yeni ev tutup kendi hayatlarını kurmakta zorlanırlar. Haliyle ailelerinin yanında kalan yeni evliler daracık ve küçük evlerinde mahremiyet sorunu yaşarlar. Bir türlü yalnız kalamazlar. Neredeyse baş başa sohbet etmek bile imkansızdır. Sıkışmış hayatlar birbirine bu özgürlüğü tanımaz. Mobilya taksitleri, aşırı çalışma saatleri, yoksulluk, özel hayat problemi hayatı giderek zorlaştırır. Fellini'nin de içinde bulunduğu dört yönetmen tarafından dört ayrı öyküyle çekilen Boccaccio 70 filmi, Roma'nın 20. yüzyılda çektiği sıkıntıları gözler önüne serer.

Bu film, Floransalı şair ve yazar Boccaccio'nun öykülerinin modernize edilmiş halidir. Decameron isimli eseriyle tanıdığımız Boccaccio, 14. asır İtalya'sının önemli isimlerindendir. Avrupa'nın ilk hikayecisi, ilk roman yazarı olduğu da iddia edilir. Onun döneminde Kara Ölüm olarak adlandırılan ve 1347-1351 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran salgında 75 milyon kişinin öldüğü rivayet edilir. Boccaccio, Decameron'da bu salgından söz eder. Dünya tarihinde bilinen bütün savaşlardan ve salgınlardan daha fazla can alan bu salgında Avrupa nüfusunun üçte biri ölmüştür. Boccaccio vebadan bahsederken, Boccaccio 70 filmi sanki insanlığı öldüren yeni ve ruhsal bir salgının işaretlerini vermektedir izleyicisine.

Fellini 1960 yapımı La Dolce Vita, Tatlı Hayat filminde Roma şehir yaşantısının modern yozluğunu ve ahlak çöküntüsünü sosyetenin gözünden anlatır. Fellini filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Marcello Mastroianni'nin oynadığı filmde Roma'nın en şık caddesi Via Veneto'da geçen olaylara şahit oluruz. Genç gazeteci Marcello, gerçek bir eser yaratmanın düşleriyle yaşar. Ne ki, sosyetenin tatlı hayatından da vazgeçemez. Para ve prestij bu dünyanın vazgeçilmezleridir. 1960'ların gençlik heyecanlarını da bulabildiğimiz film, partiler ve eğlencelerle dolu sosyete hayatından kesitler aktarır. Fellini'ye göre ruhsuz ve heyecansız bir varoluş hakimdir Roma'nın ruhunda. O eski halinden eser yoktur şimdi. Mazi kalbinde bir yaradır Roma'nın. O mazinin yaprakları arasında kısa bir gezinti yapalım. 2004 yapımı Truva filmini hatırlayanlar bilirler. Yunanlılara yenilen ve canlarını kurtarmaya çalışan Truvalılar şehirden kaçmaya başlarlar. Truva prensi Paris filmin sonunda Truva'nın kılıcını Aeneas isimli bir gence verir. Aeneas kılıcı alır ve şehirden kaçar. Peki Aeneas daha sonra neler yapmıştır? Onu da bize Romalı şair Vergilius anlatır.

var. Bu iki kardeş daha sonra Roma şehrinin kurucuları olacaktır. İlk Romalılar Tanrı inancına sahip değildir. Zamanla ölümsüzlük inancı doğar ve Roma'nın ilk tanrıları bu düşünceden ortaya çıkar. Tarihler ilerledikçe Roma'nın yaptığı savaşlar sonucu değişik milletler Romalılarla kaynaşırlar. Yunanlılar Romalıların tanrı inancına etkiler. Böylece Romalılar Yunanlıların tanrılarını kabul ederler ve adlarını değiştirirler. Hemen bildik birkaç isim sayabiliriz. Jüpiter, Zeus olur mesela. Neptunus, Poseidon. Minerva, Athena. Venüs, Afrodit. Merkürius ise Hermes adını alır. Şimşeklerin, bahçelerin, yağmurların, denizlerin tanrıları vardır artık Roma'da. Bir de tanrıların anası Kibele. Avrupa'yı, Akdeniz'i, nihayet Afrika'yı topraklarına katan Roma, şiddetin ve kudretin sembolüdür. Sonsuzluğu çağrıştıran şehir. Kılıç kutsaldır çünkü sonsuzlukla kutsanmıştır. Suriye'de bir esnaf alışveriş yaparken Roma'ya vergisi gider. Kudüs'te toprağını işleyen çiftçinin kazancından Roma'ya gelir aktarılır. Çin'den, Hindistan'dan yola çıkan değerli mallar Roma'ya gitmek üzere hazırlanır. Bütün yolların Roma'ya çıkması boşuna değildir. Romalı olmak bir ayrıcalıktır. Tuğladan yapılmış bir kenti mermerden bir ülkeye çeviren Augustus, zaferini kutlamak için yaptığı eserlere Res Gestea imzasını atmıştır. Res Gestea, yaptıkları, gerçekleştirdikleri ve jestleri anlamına gelir ki, bu kelimenin öteki anlamı tarihtir. Ve tarih Roma'da yazılmaktadır.

Tarih boyunca birçok savaşa şahit olan ve defalarca yağma edilen Roma, her seferinde kendini yeniden inşa etmek zorunda kalmıştır. Örneğin 14. asrın ilk başlarında papalıkla imparatorluk arasındaki mücadele şehri neredeyse yıkımın eşiğine getirmiştir. Ardından 1347'deki veba salgını şehrin nüfusunu da oldukça düşürmüştür. İhtişamlı bir medeniyetin kalbi olan başkentlerin çoğunda yaşanan sıkıntılar Roma'da da kendini gösterir. 15. asrın başlarında şehir, hırsızların, serserilerin ve sefaletin merkezi haline gelmiştir. İtalyan edebiyatının 20. asırda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Italo Calvino'nun Kara Koyun isimli öyküsünde dediği gibi, herkesin hırsız olduğu bir ülkede dürüstler açlıktan ölür. 16. ve 17. asırlarda soyluların şehri yeniden ayağa kaldırma çabaları maalesef sonuç vermez. 18. asırda Roma, kötü caddeleri, kanalizasyon ve ışıklandırma sorunuyla Avrupa'nın en arka sıralarında yer alır. 1798'deki Napolyon işgali bir darbe daha vurur Roma'ya. Nihayet 20. asırda Roma, arkeolojik kazılarla tarihi canlandırılmaya çalışılan bir şehirdir. Metro çalışması şehri biraz rahatlatır ve Roma, turistik yönü ağır basan bir turizm kentine dönüşür. Roberto Rossellini'nin 1945 yapımı Roma, Città Aperta, Roma, Açık Şehir filmi, Giuseppe Tornatore'un 2000 yapımı Malena filmi, ayrıca Roberto Benigni'nin Life is Beautiful, Hayat Güzeldir filmi, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Roma'yı anlatan filmlerden bazılarıdır. 1950'li yıllarla birlikte Roma, savaşın yaralarını silmeye ve toparlanmaya çalışan bir görüntüye bürünür. Yıllar geçtikçe Roma kendine gelmeye başlar. Fellini'nin kaos tehlikesi olarak sunduğu gündelik hayat rayına oturur ve ilişkiler normalleşir. Paris'in aşk mekanları olur da Roma'nın olmaz mı? Giovanni Veronesi'nin Manuale d'Amore, Her Yerde Aşk serisi, Woody Allen'ın To Rome with Love, Roma'ya Sevgilerle filmi, bize Roma'da aşk nasıl yaşanır sorusunun cevaplarını verir. Ryan Murphy'nin yönettiği 2010 yapımı Ye, Dua Et, Sev filmi, yalnızca Julia Roberts'la Javier Bardem'i bir araya getirmiyor. Aynı zamanda eşsiz Roma görüntüleri de sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın. Domenico Modugno'nun 1958 Eurovision şarkı yarışmasında üçüncü olan meşhur şarkısı Volare ile giriyoruz Roma sokaklarına. Güneşli bir yaz günü aşk çeşmesinin önünden geçiyoruz. Kolezyumda fotoğraf çektiriyoruz. Sıradan bir ailenin kahvaltısına konuk oluyor, telaşlı bir memurla birlikte işe gidiyoruz. Şehirde gezerken birden Ornella Muti ile karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz ki sıradan memurumuz ertesi gün ansızın bir şöhrete dönüşüyor. Kendisi de bilmiyor bu şöhretin nedenini. Ama çabuk sıkılıyor. Ailesini, evini, çocuklarını özlüyor. Hayat akıp gidiyor ne olduğunu anlamadan. Bize ne kadar benziyorlar diyerek izleyeceğiniz bir film. Roma'ya Sevgilerle. Banyoda şarkı söylemeye bayılan evin erkeği, kurabiyelerle övünen evin kadını, nişanlısını sevse de ailesine laf söyletmeyen ev kızı ve her an, her yerde karşınıza çıkabilecek olan aşk. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün tenis tarihinin en keskin rekabetinden, karakterlerin ve stillerin çarpışmasından, yani Bjorn Borg ve John McEnroe rekabetinden söz edeceğiz. Bir tarafta sarsılmaz bir sükunet, diğer tarafta ise patlamaya hazır bir volkan. Bugün kortların ateş ve buz hikayesine odaklanıyoruz. Bu rekabeti efsane kılan şey, bu iki efsanevi tenisçinin birbirine tamamen zıt iki kutbu temsil etmesiydi. İsveçli Bjorn Borg, Buz Adam lakabıyla tanınan, kortta asla duygu belirtisi göstermeyen, makina disipliniyle oynayan bir savunma ustasıydı. Karşısında ise daima uyumsuz, yaramaz, problemli çocuk olarak anılan, hakemlerle kavga eden, raketini fırlatan ama aynı zamanda tenisteki voley oyununun dahisi Amerikalı John McEnroe vardı. Onların karşılaşmaları aynı zamanda disiplin ile isyanın, sabır ile öfkenin estetik bir savaşıydı. Tenis dünyası bu iki ismin rekabeti sayesinde tarihinde hiç

0: olmadığı kadar popülerleşti ve geniş kitlelere ulaştı. Tenisteki bu efsanevi düellonun zirve noktası hiç şüphesiz 1980 Wimbledon finaliydi. Spor tarihinin en unutulmaz anlarından biri olan 4. setin tiebreak'inde McEnroe tam 7 maç puanı çevirerek 18-16 ile seti almıştı. Ancak Burke o sarsılmaz buz adam karakterini koruyarak 5. seti kazanmış ve üst üste tam 5. şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rekabetleri kısa sürse de ki sadece 14 maçlık bir seri 7-7 eşitlikle sonuçlandı, tenis oyununu modern bir gladyatör dövüşüne dönüştürdü bu iki isim. Borg'un 26 yaşında tenisi bırakmasının ardındaki en büyük etkenin McEnroe gibi bir yaramaz çocuğun yarattığı zihinsel yorgunluk olduğu bugün hala tenis dünyasında konuşulan bir konu olmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş Mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi. Erdoğan, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Kurban Bayramı'nda güvenlik güçleri görevlerinin başında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi telsizden polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bayramını kutladı. Görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yılı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir mücadele olarak nitelendirdi. Müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtlarını